0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben bugünkü kadar zor bir gün yaşamadım. Bizi yere serdiniz. Beni yanına al. Gerekirse kendimi savunurum. Hilal mi? Onu en son gördüğümde üstündeki kayanın ağırlığı altında car çekişiyordu. Ebu Bekir onu satın almak istediğinde sevinmiştim. Çünkü ondan sonra işe yaramazdı. Yeni efendisi ona iyi bakmış.
2: Seni fark ederse o zaman anlarsın iyi bakmış mı bakmamış mı.
3: Bakın burada kim var? Küfrün başı Ümeyye bin Halef.
4: Yürü bakalım, Resulullah'a gidiyoruz. Hadi.
5: Kureyş'in ileri gelenleri öldürülürken beni neden sağ bıraktınız?
4: Çünkü Allah Resulü savaşa zorla çıkarıldığını söyledi ve seni sağ getirmemizi istedi.
5: O her zaman akraba hakkını gözetmiştir.
6: Onu sıkı bağla. Annesi çok zengindir. Bunu kurtarabilmek için iyi para verir.
7: Kardeşim, başkalarının bana bunu yapmasını nasıl reva görüyorsun?
6: Siz aramızdaki aile bağlarını çok önceden kopardınız.
7: Evet, haklısın. Biz bu muameleyi hak ettik.
8: Hangi tarafın kazandığını söyle bana.
6: Allah ve Resulü kazanmıştır.
8: Kahretsin. Bir koyun çobanının yaptığına bak.
6: Şimdi seni öldüreceğim ve sonsuza dek susacaksın.
8: Sen kavminin önderini öldüren kölelerin ilki değilsin. Beni böyle bir adamın öldürmesi ağrıma gidiyor. Kureyş'in yiğitlerinden biri tarafından öldürülmeyi çok isterdim.
0: 48. Bölüm.
9: Medine'de kalan Müslümanlar büyük bir merakla bekliyorlardı. Acaba Resulullah ve arkadaşları ne durumdaydı? Kureyş ordusunun sayıca çok fazla olduklarını duymuşlardı ve bu onları endişelendiriyordu. Medine'den çıkan yiğitlerin sağ salim dönmesi için Allah'a dua ediyorlardı. Hazreti Osman'ın evinde ise dualar farklı bir sebeple yükseliyordu. Hazreti Ayşe, Ümmü Eymen ve Resulullah'ın tüm ev halkı peygamberin kızı Rukiye'nin etrafında toplanmışlardı. Rukiye ruhunu teslim etmek üzereydi. Bunun için eşi Hazreti Osman da sefere çıkamamış, onun yanında kalmıştı.
10: Rukiye nasıl?
11: İyi değil. Allah bilir ama bu hastalıktan kurtulamayacak gibi.
10: Öyle söyleme, Allah korusun.
11: Amin. Amin.
10: Keşke Resulullah gelene kadar dayanabilse.
11: Osman başından ayrılmıyor. Hekim de geldi ama bir çare bulamadı. Daha çok genç.
10: Allah'ım şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Rabbi, sen onu bize bağışla.
11: Amin. Amin.
10: Fatıma çıkıyor odadan. Son durum nedir öğrenelim.
11: Fatıma, inşallah hayırlı haber verirsin. Ablan nasıl?
10: Hadi kızım, güzel haberlerle yüreklerimizi ferahlat.
11: Bunu ne kadar isterdim bir bilseniz. Ablam ölüyor.
10: Ah Rukiye.
11: Öyle deme yavrum. Allah ömrünü uzun etsin. İnşallah iyileşecek o.
10: Keşke.
12: Müjde! Müjde!
13: Yavrum yavaş ol. Rukiye çok hasta.
12: Özür dilerim. Haberi duyunca dayanamadım. Resulullah ve arkadaşları muzaffer olmuşlar.
10: Elhamdülillah, çok şükür. Gerçekten büyük bir müjde verdin Enes. Kimden duydun bunu?
12: Allah Resulü Abdullah bin Revaha ve Zeyd bin Harise'yi müjdeci olarak göndermiş. Medine sokaklarında bunu herkese duyuruyorlar.
10: Peygamberimiz nasılmış?
13: Sağlığı yerinde mi?
10: Yara falan almamıştır inşallah. Kaybımız çok mu?
12: Yok, çok şükür. O da arkadaşları da iyiler. 14 şehit vermişiz.
13: Kimler onlar?
10: Kimler onlar? İsimlerini öğrendin mi?
13: Maalesef Rukiye'yi kaybettik.
10: Allah'ım sabır ver. Resulullah'a ne deriz şimdi?
13: Ah Rukiye.
10: Ah Rukiye.
13: Ah Rukiye.

0: Abdullah ile Zeyd'in Medine'ye gelişini haber alanlar onların etrafına toplanmışlardı.
1: Allah'a hamdü senalar olsun ki Resulullah muzaffer olmuştur. Savaşın galibi Müslümanlardır.
2: Allahu Ekber. Allah'a hamd olsun. Şükürler olsun.
1: Mekkeliler zelil bir şekilde şehirlerine dönmek zorunda kaldı. Ebu Cehil öldürüldü.
3: Allahu Ekber.
1: Rebiya'nın oğulları öldürüldü.
3: Allahu Ekber.
1: Ümeyye bin Halef öldürüldü.
4: Peygamberimiz nasıl? Ondan haber ver.
1: Peygamberimiz selamettedir. Pek çok müşrik esir edildi. Onlarla birlikte dönmesi yakındır.
3: Allahu Ekber. Allah'a hamd olsun Allah'a. Çok şükürler.
0: Abdullah ile Zeyd'in bir görevi daha vardı. Şehit ailelerine yakınlarının şehadetini haber vermek. İki oğlunun birden şehit olduğunu öğrenen Afra Hatun bunu büyük bir sükunetle karşılamış, gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle demişti.
5: Siz bana iki gözümün, iki ciğerparemin başka bir şekilde öldüğünü söyleseydiniz buna dayanamazdım. Ama siz diyorsunuz ki oğulların, o daha gibi delikanlılar bedenlerini Allah'ın Resulüne siper ettiler. Allah'ın dinini korumak üzere canlarını verdiler. Bundan ancak şeref duyarım. Benim oğullarım, aslanlarım artık Bedir'in aslanları olarak anılacak. Allah'ım bana sabır ver. Beni yavrularımla cennette kavuştur.
0: Medine'de bir yandan sevinç, bir yandan hüzün hakimken peygamberimiz de savaş meydanında son kontrolleri yapıyordu. Şehitler için tek tek cenaze namazı kılındı. Ardından onları defnettiler. Peygamberimiz bu meydandan ayrılmadan evvel kendisine akıl almaz eziyetler eden ve şu anda bir kuyuda üst üste cansız bedenleri dizili olan müşriklerin yanına gitti. Kuyuya eğildi ve şöyle dedi. Ey çukur halkı, ey peygamberin akrabaları, ona ne kötü akrabalık yaptınız. Başkaları onu kabul ederken siz ona yalancı dediniz. Başkaları ona zafer kazandırmak için yardımcı olurken siz ona karşı savaştınız. Rabbinizin size vaat ettiği şeyin doğru olduğunu şimdi gördünüz mü? Ben Rabbimin bana vaat ettiğinin doğru olduğunu gördüm. Peygamberimizin bu şekilde ölülere hitap ettiğini gören Müslümanlar şaşırdılar.
2: Ya Resulallah, ölülerle mi konuşuyorsunuz?
6: Şu çukurun içindekilerle mi konuşuyorsunuz?
0: Peygamberimiz onlara şu cevabı verdi. Onlar beni sizin duyduğunuz gibi duyarlar, ancak cevap veremezler. İslam tarihinde ilk defa savaş yaşanıyordu. Esirlerin hukuku henüz belirlenmemişti. Peygamberimiz arkadaşlarıyla bu konuyu istişare etmek istedi. Önce Hazreti Ebubekir söz aldı.
7: Ya Resulallah, bunlar amcalarımızın oğullarıdır. Kabilemizden ve kardeşlerimizdendir. Benim görüşüm onlardan fidye almandır. Onlardan alacağın fidye kafirlere karşı bize kuvvet olur. Hem belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar.
0: Hazreti Ömer ise farklı düşünüyordu. Peygamberimiz onun fikrini sorduğunda şöyle cevap verdi.
8: Bence her birimiz kendi akrabalarımızın boynunu vurmalıyız. Ey Allah'ın Resulü, bana emret, akrabalarımdan bize karşı savaşanların boynunu vurayım. Ali'ye emret, Akil'in boynunu vursun. Hamza'ya emret, Abbas'ın işini bitirsin. Böyle yap ki müşriklere karşı kalplerimizde bir zaaf ve yumuşaklık bulunmadığı bilinsin. Ya Resulallah, onlar seni yalanladılar. Seni memleketinden çıkardılar. Boyunlarını vur gitsin.
0: Sahabe-i kiramın bir kısmı Hazreti Ebubekir'in görüşünü, bir kısmı da Hazreti Ömer'in teklifini uygun görüyordu. Peygamberimiz bir süre düşündükten sonra şöyle dedi. Yüce Allah, bazı insanların kalplerine yumuşaklık, bazılarınkine ise sertlik vermiştir. Ey Ebubekir, senin halin İsa peygamberin haline benziyor. O şöyle demişti: eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Ey Ömer, senin halin de Nuh peygamberle Musa peygamberin haline benziyor. Onlar şöyle demişti: ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Sonra peygamberimiz fidye karşılığında esirlerin serbest bırakılmasına karar verdiğini söyledi.
9: Ey Müslümanlar! Beni dinleyin. Resulullah esirlerle ilgili hükümleri açıklamıştır. Peygamberimizin buyruğudur: esirler 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılacaktır. Fidye vermeye gücü yetmeyenlerin ise Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca esirlere kötü muamelede bulunulmayacaktır. Onların elleri bağlanmayacak, onlara yediğinizden içtiğinizden yedirilecektir. Dikkat edin, onların haklarını koruyun.
0: Müşriklerden 70 kişi öldürülmüş, 70 kişi de esir edilmişti. 3 ya da 4 Müslümanın hakkına bir esir düşüyordu. Peygamberimizin amcası Abbas'ı ellerinde bulunduran Ensar grubu peygamberimize gelip şöyle dediler:
4: ya Resulallah, amcan Abbas esir olarak bizim payımıza düştü. Biz sizinle akrabayız.
6: Abbas da bizim kız kardeşimiz olan Selma'nın torunudur.
10: Bizim akrabamız için gerekli görülen fidyeden vazgeçmemize izin ver. Onu serbest bırakalım.
0: Peygamberimiz onların bu nazik teklifine şöyle cevap verdi: Abbas zengin bir adamdır. Bir tek dirhemden bile vazgeçmeyeceksiniz. Sonra amcasına döndü ve: ya Abbas, kendi fidyeni, yeğenlerin Akil ve Neffel'in fidyelerini ve müttefikin olan Utbe'nin fidyelerini öde. Abbas buna karşı çıktı ve dedi ki:
11: ey Muhammed, ben Müslüman olmuştum ama insanlar beni onlarla birlikte gelmem konusunda zorladılar.
0: Peygamberimiz amcasına şöyle cevap verdi: senin Müslüman olup olmadığını Allah daha iyi bilir. Eğer doğru söylüyorsan zaten seni mükafatlandıracaktır. Ama dış görünüş itibarıyla bize karşıydın. Bu sebeple fidyeni öde.
11: Ama benim buna yetecek param yok.
0: Peygamberimiz: eşin Ümmü Fadla verdiğin para nerede? İkiniz yalnızken ona: eğer öldürülecek olursam oğullarım Fazla, Abdullah'a, Kuseme ve Ubeydullah'a yetecek kadar para var dedin. Karşılığını verdi. Sadece eşinin bildiği bu hadiseyi kendisine haber veren yeğenine şaşkınlıkla bakan Abbas şöyle dedi:
11: yemin ederim ki bunu eşimle benden başka kimse bilmiyordu. Şimdi yürekten inanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin.
0: Abbas kendi fidyesini verdiği gibi iki yeğeninin ve müttefikinin fidyelerini de verdi. Bedir Savaşı Müslümanlar açısından çok önemli bir adımdı. Allah'ın Müslümanlara olan yardımı inananların gönüllerini pekiştirmişti. Bir ordu sayı yönünden kendisinden 3 kat, teçhizat bakımından da kat kat üstün olan başka bir orduyu darmadağın etmişti. Allah kendisine inanan kullarına yaptığı bu yardımı şöyle anlatmıştır: onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال سل الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة.
2: Ebu Fadl Abbas bin Abdülmuttalib'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediği

0: أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
3: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih

0: tesbih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.
1: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
0: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona ''Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum.'' deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi. ''Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.
0: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي

0: غزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح.
1: أبو صفان سويد بن كايس رضي الله عنه anlatıyor. Ben ve Mahreme el Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.

0: dünyası.
1: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه رضي الله عنه قال شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
3: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah o ihtiyaçtan kurtarır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
2: ابن شماسة anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Amr, ne yapıyorsun?'' dedi. ''Şart koşmak istiyorum.'' dedim. ''Neyi şart koşacaksın?'' diye sordu. ''Bağışlanmamı.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccında kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin.

0: oruçlu değilse yesin buyurmuştur.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden İki kişinin ateşi kadar ateşim var, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
2: Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin izahıdır, buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

sallallahu aleyhi ve sellem, sözüne devam ettiğinden, orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bedevi'nin sözünü işitti ama, sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi, dedi. Kimi de, belki de işitmedi, dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince, kıyameti soran nerede, diye sordu. Bedevi, işte benim ey Allah'ın Resulü deyince, sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle, buyurdu. Yine Bedevi, ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle, buyurdu.

0: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını üç kez tekrarlardı.
0: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: أبو محمد كعب بن أجردن رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

0: Kılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
0: أبو موسى دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur.
1: وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في أنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: أبو سعيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
0: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
1: وابصة بن معبد radıyallahu anh anlatıyor: bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.
0: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
1: أسماء بنت يزيد الأنصارية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: إنس'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnanarak, sevabını Allah'tan umarak Ramazan'da oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Kunut, Allah'ın huzurunda duaya durmak. Enes bin Malik şöyle demiştir. Peygamber Kurra denilen bir birliği dini anlatmaları için Necd'e göndermiş ve onlar Maune kuyusu başında pusuya düşürülüp öldürülmüşlerdi. Ben peygamberin onların öldürülmelerine üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim. O kadar ki bir ay sabah namazında kıyamda kunut okudu. Hicretin 4. yılıydı. Acıları hala tazeliğini koruyan Uhud gazvesi geride kalalı sadece 4 ay olmuş, müminler bu savaşın yaralarını sarmaya çalışırken başlarına yürekleri dağlayacak yeni bir felaket daha gelmişti. Amiroğulları reisi Ebu Bera, İslam'la ilgili bilgi almak için Medine'ye gelmiş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine dini anlatacak kimseler göndermesi için ricada bulunmuştu. Hazreti Peygamber davette bulunan Necid bölgesini emniyet açısından pek güvenilir bulmadığı için önce tereddüt etti. Zira o ashabına çok düşkündü ve onlar için endişeleniyordu. Ebu Bera ise endişe etmemesini söyleyerek gelecek olanların can emniyeti hususunda güvence verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber daveti kabul etti ve bir müddet sonra İslam'ın ilk eğitim müessesesi olan Suffe'de yetişmiş, Kur'an'ı çok iyi bilen, kendilerine kurra denilen, çoğu ensardan 70 kişilik bir heyeti İslam'ı anlatmak ve insanları irşad etmek amacıyla söz konusu kabileye gönderdi. Medine'den yola koyulan heyet, Bir-i Maune isimli kuyunun bulunduğu yerde konakladı. Haram bin Milhan, Resulullah'ın mektubunu Amiroğulları kabilesine getirip Ebu Bera'nın yeğeni Amir bin Tufeyl'e verdi ve onları İslam'a davet etti. Fakat Amir, İslam'a ve onun peygamberine karşı kin besleyen biriydi. Kendisine sunulan mektubu okumadığı gibi, işaret ettiği bir kişiye davet konuşması yapmakta olan Haram'ı arkadan mızraklattı ve o aldığı darbeyle orada şehit oldu. Elçiyi öldürmekle yetinmeyen Amir, kuyunun yakınında dinlenmekte olan diğer sahabileri de öldürmek için kabilesini kışkırtmaya çalıştı. Ancak verilen eman nedeniyle kabile mensupları bunu reddettiler. Amir de aralarında dostluk bulunan Süleymoğulları kabilesinin kolları Ril, Zekvan ve Usayye'den yardım istedi ve olumlu cevap aldı. Küçük bir ordu gibi toplanan müşrikler hiçbir şeyden habersiz Bir-i Maune'de beklemekte olan sahabilere saldırdılar. Neye uğradıklarını şaşıran ashab maksatlarını anlatmaya çalışsalar da onları engelleyemediler. Ağır yaralı olduğu için öldü zannedilerek bırakılan Ka'b bin Zeyd el-Necari ile esir alınan Amr bin Ümeyye dışında herkes acımasızca katledildi. Olayı duyan Peygamber Efendimiz son derece üzüldü. Yüreği dayanılmaz bir acıyla dolmuştu. Öyle ki bir ay sabah namazında kıyamda kunut okudu. Bu olayın acısı dinmeden İslam'ı öğrenmek için davetçi isteyen Adal ve Kare kabilelerinin Lihyanoğullarıyla işbirliğine girerek gönderilen 10 davetçiyi tuzağa düşürdükleri, 8 kişiyi katlettikleri, 2 kişiyi esir alarak Mekkelilere sattıkları reci olayının haberi de Hazreti Peygamber'e ulaştı. Yıllardır kendisine ve ashabına yönelen pek çok baskı, işkence ve saldırı karşısında sabredip beddua etmeyen rahmet peygamberi bu kez öyle ağır bir acı yaşamıştı ki haberin geldiği gece yatsı namazının son rekatında rükudan doğrulduktan sonra bütün bu felaketlere sebep olanlara beddua etti. Hazreti Peygamber bir ay boyunca bu bedduasını sürdürmüş ve her vakitte tekrarlamıştır. Bununla beraber Allah Resulü o günlerde müşriklerin elinde kalmış bazı güçsüz Müslümanların kurtulması için "Allah'ım, zayıf düşürülmüş müminleri müşriklerin baskısından kurtar" diyerek dua etmiştir. Hazreti Peygamber'in namaz esnasında kıyamdayken yapmış olduğu bu münacat kunut diye isimlendirilmektedir. Kunut, itaat etmek, sükût etmek, namazda kıyam halindeyken dua etmek demektir. Kunut,
Zorda, darda kalan kulun aczini, derdini, şikayetini namaz içinde dua ya da beddua şeklinde Allah'a arz etmesidir. Kudret sahibi Rabbine olan güvenini dile getirdikten sonra ona sığınıp ondan yardım talep etmesidir. Maune kuyusu felaketinin haberini aldığında Resulullah da Rabbine sığınarak ondan yardım dilemişti. Zira her yolu denediği ve iyi ilişkiler kurmak için çabaladığı halde müşrikler Allah'ın dinini inkarda ısrarcı davranarak Müslümanlara zulmetmişlerdi. Bu ise Resulullah'ı yürekten yaralamıştı. İşte Peygamberimizin namazlarında yaptığı bu beddualar da o yaralı kalpten dökülen iç yakarışlarıydı. Nice zorluklarla karşılaşmalarına rağmen müşriklere beddua etmemişti rahmet peygamberi. Her zaman sabretmiş, affedici olmuş ve sonunda onları Allah'a havale etmişti. Müslüman olmaları ve kendisine yardım etmeleri ümidiyle gittiği Taif'te kendisine reva görülen kötü muameleden dolayı beddua etmemiş ve Rabbine sığınarak halini arz edip yakarmıştı. Yine Uhud'da müşrikler tarafından yaralandığında peygamberlerinin başını yaran, dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur? Halbuki o onları Allah'a davet ediyor diye sitemiştir.

matem etse de asla beddua etmemiştir. Kendisi için değil, haram kıldığı şeylere yapılan hürmetsizlikten dolayı yalnızca Allah için cezalandıran Resulullah, şahsıyla ilgili durumlarda lanet ve bedduadan uzak durmuştur. Hatta bir defasında kendisinden müşriklere beddua etmesi istenildiğinde, ben lanetçi olarak gönderilmedim, bilakis ancak rahmet olarak gönderildim şeklinde cevap vermiştir. Çünkü asıl olan rahmet ve duadır. Kunut yaparak beddua etmekse istisnadır. O, Bir-i Maune faciası nedeniyle müşriklere beddua etmiştir. Fakat bunu kendi adına değil, müşrikler tarafından haince tuzağa düşürülen değerli ashabı için yapmıştır. Nitekim bizzat emek verip yetiştirdiği onca alim ve hafızı bir anda kaybetmek kolay değildi. Bu en zor anında elinden gelen tek şey, Yaradanına sığınarak katilleri ona havale etmekti. Ancak her işte orta yolu tutan sevgili peygamberimiz, bunda da aşırıya gitmemiş ve bir ay sonra müşrik kabilelerine beddua etmeyi terk etmiştir. Mümin bir kimseye lanetçi sıfatını yakıştırmayan Allah Resulü, günlük hayatta karşılaşılan olumsuzluklara bedduadan uzak durmamızı öğütlemiş, Müslümanları Allah'ın lanet ve gazabını dile getirerek birbirlerine beddua etmemeleri konusunda uyarmıştır. Bu bağlamda kendinize, çocuklarınıza, hizmetçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyiniz. Olur ki Allah'tan istenilenlerin ihsan edildiği bir zamana rastlarsınız da Allah dilediğinizi kabul ediverir sözleriyle olur olmaz yerde beddua etmenin ne kadar sakıncalı olduğunu ifade etmiş, ayrıca özellikle mazlumun bedduasından sakınılmasını tavsiye etmiştir. Müslümanlar, Hazreti Peygamber ve ashabının tattığı derin acıların benzerlerini yaşadıklarında, karşılaştıkları musibetlerden kurtulmak ümidiyle Rablerine yönelir ve ondan yardım isterler. Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi Allah'a en yakın oldukları anda namazda kıyam halindeyken içtenlikle ona sığınırlar. Yalnızca Allah'a kulluk etme ve sığınma bilinciyle yapılan bu yakarış, ona olan imanlarını ve güvenlerini daha da artırır. Diğer taraftan kunut, sadece sıkıntılı anlarda Rabbe yakarış değildir. Bir Müslümanın yaşadığı herhangi bir mutluluktan dolayı kunut dualarıyla Rabbine münacaatta bulunması da son derece anlamlıdır. Bu insana hem Rabbine olan şükrünü hatırlatır, hem de darlık zamanında olduğu gibi bolluk zamanında da Rabbi ile olan bağının güçlenmesini sağlar. Zaten Bir-i Maune olayından sonra sevgili peygamberimizin dilinde kunut, diğer dualar gibi namazda okunan bir dua niteliğine bürünmüştür. Resulullah'ın okuduğu kunut duaları ise her zaman aynı içerikte olmamış, Rabbine niyazını arz etmek için değişik ifadelerle yakarmıştır. Ancak içeriklerinde farklılık olmakla birlikte özü itibarıyla hepsinde azap, kötülük ve düşmanlıklardan Allah'a sığınarak ondan yardım ve af dilemek esastır. Peygamberimizden bizlere miras kalan kunut dualarından bazıları vitir namazında okuduğumuz kunutlardır ve mealen şöyledir. Allah'ım, senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Sana inanırız, seni bütün hayırlarla sena ederiz. Seni inkar edenleri reddeder, onlardan alakamızı keseriz. Allah'ım, biz sadece sana ibadet ederiz. Senin için namaz kılar, sana secde ederiz. Senin rızanı ve kulluğunu elde etmek için çalışır, çabalarız. Rahmetini umar, azabından korkarız. Senin azabın kafirleri yakalayacaktır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
1: أبو موسى الأشعري دن radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم: لا يزال

0: لا يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e, ey Allah'ın Resulü, acele etmek nedir diye soruldu. Resul-i Ekrem, insan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

aleyhi ve sellem, kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut buyurdu. Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter dedi. Resulullah, o halde her aydan ikişer gün oruç tut dedi. Bahili, daha da arttır dedi. Her aydan üç gün dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi. Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
0: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى.
1: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Tirmizi'nin Ebu Ümame'den rivayetine göre: ya Resulallah, iki kişi karşılaştıkları vakit önce hangisi selam verir denildiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a daha yakın olan önce selam verir buyurmuştur.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnsanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim, buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır diye dua etti.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdi.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
1: سعد بن أبو وقاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü, raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi, ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.''

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.
1: وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı? Diye sordum. Şöyle cevap verdi: Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: أنس رضي الله عنه İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına: siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler: ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: عبادة بن صامت'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de, Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: Yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin. Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir, uyandırırsan salih kullarını koruduğun gibi beni de koru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
2: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.

0: ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
0: جابر رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا.
0: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.

ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır" buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki: Oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene iyilik 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: عثمان بن عفان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara "Yarattığınız şeylere can verin bakalım" denilecektir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, "Vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım" demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: أبو أمامة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة.

0: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra.

Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı, üç

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsranlı merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı fakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu

gördüm. Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nafliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ticaret ahlakı açısından mülkiyet hakkı. Kur'an-ı Kerim'de mülkün gerçek sahibinin Allah Teala olduğu, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, Allah'ın her şeye gücü yeter ayetiyle mülkü dilediği kimselere verdiğini de

ey Muhammed, de ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elindedir. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın ayetiyle ifade edilir. Allah Teala sahip olduğu mülkünden dilediği kimselere, isteyen, çalışan ve mülk edinme usul ve yollarına sarılanlara verir. Böylece mülk üzerinde meşru yoldan tasarrufta bulunma ve yararlanma hakkı insana geçmiş olur. İslam dini doğuşu esnasında özel mülkiyetle karşılaşmış ve onu kaldırmak yerine mülkiyeti elde etme yollarını ıslah ederek özel mülkiyet hakkıyla birlikte kamu mülkiyetini müesseseleştirmiştir. İnsanın bir şeye malik olması demek, malın kendisinden veya menfaatinden faydalanmaya başkalarından daha fazla hak sahibi olması demektir. Bu haklılık da kazanma, akit, miras ve benzeri meşru mal elde etme vasıtalarından biriyle mala sahip olmaktan kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ticaret ve mali konuları düzenleyen hükümler, özel mülkiyetin varlığını gerekli kılar. Mesela, namaz kılınız, zekat veriniz. Onların mallarında düşkün ve çaresiz kalmış kimseler için belirli bir hak vardır. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Onların mallarından sadaka al ve böylece onları temizle gibi ayetlerde geçen mallarından al, rızık olarak kendilerine verdiklerimiz, onların mallarında gibi ifadeler, özel mülkiyetin varlığını açıkça ifade etmektedir. Ayrıca mirasla ilgili hükümler de Kur'an-ı Kerim'de oldukça geniş biçimde yer almaktadır. Nitekim Nisa suresinin ilgili ayetlerinde ölen kimsenin geriye bıraktığı mirastan ve bu malda yakınların belirli oranlardaki paylarından söz edilmektedir. Kısaca ölenin geride bıraktığı malın aslında onun mülkiyetindeyken öldükten sonra varislerinin eline geçerek mülkiyet değiştirdiğini belirtmektedir. Faizi yasaklayan, eğer faizden vazgeçip tevbe ederseniz ana paranız sizindir şeklindeki ayeti, İslam'da asıl olanın özel mülkiyet olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Yerde ve göklerdeki her şeyin mutlak sahibinin yalnızca Allah Teala olduğunu bildiren Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun da yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu ve onun mülkünde tasarrufta bulunduğunu hatırlatır. Ancak bu mülkte tasarrufta bulunurken, sorumsuz ve hak tanımaz, ölçüsüz bir biçimde hareket edemez. Genel olarak İslam'ın özel mülkiyete yön veren 8 kuralı olduğu söylenebilir. Bu kurallar şöyle sıralanabilir. A. Malın, bir başka deyişle servetin piyasada tedavülde kalarak ticari hayatın canlı tutulması. B. Servetle orantılı olarak zekat ödenmesi. C. Malın yararlı alanlarda kullanılması. D. Malın başkalarına zarar vermeksizin kullanılması. E. Malın helal yollarla kazanılması. F. Malın kullanımında cimrilikten ve israftan uzak durulması. G. Malın kullanımında yalnızca haklı yararlar sağlama amacı güdülmesi. H. Miras bölüşümünün kurallara uygun biçimde uygulanması. İslam dini, fertlerin mülkiyet hakkını tanımakla kalmamış, ayrıca onu koruma altına almış, temel ilkelere ters düşmeyen her türlü ekonomik girişimi teşvik etmiş, buna karşılık ferdin sahip olduğu mülkiyet sebebiyle kendisine zekat, fitre, sadaka, yetimi, yoksulu, akrabayı, komşuyu gözetme gibi bir takım yükümlülükler de yüklemiş ve elindeki servetten bir takım toplumsal grupların pay alma hakkı olduğunu bildirmiştir. Ticaret ahlakı açısından zenginlik ve fakirlik. İslam'a göre zenginlik, ihtiyaçtan fazla yani zekat vermeyi gerektiren nisap miktarı mala sahip olmakla gerçekleşirken, fakirlik, insanın temel ihtiyaçlarının dışında zekat nisabı kadar mala sahip olamayışıyla gerçekleşir. Allah Teala rızkı veya mal mülk edinmeyi çalışma ve risk esasına bağlamıştır. İnsanların becerileri farklı olduğu ve servet de bir imtihan aracı sayıldığı için,

mutlak eşitlik amaçlanmamıştır. Bu nedenle insanların bir kısmının zengin, bir kısmının yoksul olması, Allah rızık hususunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Şüphesiz Rabbin, dilediği kimsenin rızkını genişletir, dilediğini de daraltır. Çünkü O, kullarının her halinden haberdardır. Her şeyi hakkıyla görendir. O, sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi derecelerle, kiminizin üstüne çıkarandır ayetlerine göre bu durum doğal, hatta gerekli kabul edilmiştir. Allah Teala, insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için pek çok nimet bahşetmiş ve bunları meşru yollarla elde etmesine izin vermiş, ancak elde ettiği bu serveti yine Allah'ın belirlediği ölçüler çerçevesinde kazanmakla ve tasarrufta bulunmakla yükümlü tutmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, size tasarruf için vekalet verdiği maldan, onun uğrunda harcayın. Onlara Allah'ın size verdiği maldan verin buyrulur. İslam'a göre zenginlik, zekat, hac, kurban, sadaka, hayır hasenat gibi bazı dini sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu çeşit sorumlulukların gereğini yerine getirmeyen zenginler yerilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle ekonomik zulüm ve haksızlığın sembolü olarak gösterilen Karun, toplumun problemleriyle ilgilenmeyen ve yoksulları gözetmeyen zenginlere örnek teşkil eder. Karun, büyük hazinelerin sahibi olan bir tüccardır. Hazinelerinin anahtarını büyük ve güçlü bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Karun, "Bu servet bana ancak bende bulunan bir ilim sayesinde verilmiştir," der. Bütün nimet ve servetlerin Allah'ın bahşettiği rızıktan ibaret olduğunu düşünmezdi. Karun, büyük bir ihtişamla kavminin huzuruna çıkınca, dünya hayatını arzulayanlar, "Ne olurdu Karun'a verilenler gibi bizim de olsaydı. Gerçekten o büyük şans sahibi bir insandır," derlerdi. İlim sahipleri ise topluma yararı olmayan, sadece başkalarına karşı böbürlenmek, zulüm ve haksızlık yapmak üzere toplanan böyle bir servete özenmek gerekmediğini söylerlerdi. Ne var ki bu kadar çok servet sahibi, Karun'un sonu hiç de gıpta edilecek gibi olmadı. Sonunda Karun'u da, evini de yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek hiçbir topluluğu olmadı. O kendisini de savunamadı. Daha dün onun yerinde olmayı arzulayanlar, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yere geçirirdi. Demek ki imansız kimseler asla kurtuluş yolu bulmuyorlar demeye başladılar. İnsanları farklı yapılarda yaratıp, her türlü kabiliyetlerle donatan ve onlara farklı nimetler veren Allah Teala, servetin sadece zenginler arasında dar bir çevrede dolaşan mülkiyet haline getirilmeyip, aksine tabana yayılmasını tavsiye etmiş, bunu temin için de zenginlere zekat ve sadaka yardımı gibi yararlı işler yapmayı emretmiştir. Çünkü bu faaliyetler, zenginlerle fakirler arasındaki maddi ve manevi farklılıkların azalmasını, yardımlaşmak suretiyle insanların birbirlerine yaklaşmasını ve sonuçta sağlam bir toplum yapısının oluşmasını sağlar. Diğer taraftan zenginler bu çeşit dini görevlerini yerine getirseler de, kazandıkları malı lüks ve israf içinde başkalarının mal ve servet düşmanlığı duygularını tahrik edip azdıracak, kıskandıracak bir şekilde harcayamazlar. Bu nedenle kazanmada olduğu gibi harcamada da meşruiyet çizgisinden ayrılmamaları gerekir. Allah Resulü de birçok hadisinde insanın mal ve servet karşısındaki durumunu ortaya koymuştur. Yararlı işler yapan müminin elindeki temiz servetin ne güzel bir mal olduğunu bildiren hadisiyle, helal kazanca ve dürüst insanlara dikkat çekerken başka hadislerinde de "Ademoğlu benim malım, benim malım" der. Senin yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden veya tasadduk edip devam ettirdiğinden başka malın var mıdır? Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da varislerinin malıdır buyurarak, kişinin elindeki malın bir emanet olduğu hatırlatılmış ve gerçek sermayesinin ahiret için yapılan yatırım olduğuna dikkat çekilmiştir. Mal ve servetle ilgili bu gibi ayet, hadis ve tespitler, İslam'ın servetin ve zenginliğin karşılığı

karşısında olduğu anlamına gelmez. Meşru yoldan kazanılan, zekatı verilen ve başkalarını sömürme, küçümseme, gurur ve kibir amacıyla kullanılmayan servetlerin, iyi mal, iyi kişilerin elinde ne güzeldir hadisinin kapsamına girdiğinde şüphe yoktur. Diğer yandan, mal mülk edinirken ve bunu idare ederken, bu meşguliyetin mal sahibini Yüce Allah'a ibadet ve itaatten alıkoymaması da gerekir. İnsanoğlunun aslında sahip olduğu yegane varlık davranışlarıdır. Yani ahirete göçerken beraberinde götürdüğü amelleridir. Şu dünya hayatında sahip olduğu her bir nesne ve canı kendisinde birer emanettir. Eğer emaneti yer yerinde kullanır, varlıkta şükretmesini ve yoklukta sabretmesini bilirse, erdemli kullar sınıfına erişebilir. Dolayısıyla zenginlik ve fakirlik durumunda, insanoğlunun sergilediği davranış, kendisini Allah katında değerli kılacak ve yüceltecektir. Sevgili Peygamberimiz, şüphesiz Allah Teala, sizin yüzlerinize ve mal mülkünüze değil, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar buyurarak, fertlerin sahip olduğu imkanların, sadece birer imtihan vesilesi olduğuna dikkat çekmişlerdir. Ayrıca Peygamberimizin kalbine işaret ederek 3 defa, ''Takva işte buradadır.'' buyurması, insanın gerçek değerinin zengin ve fakir oluşuyla değil, ihlaslı bir kalbe sahip oluşuyla gerçekleşeceğini göstermektedir. Ayrıca o, zenginlik mal çokluğuyla değil, göz tokluğu ve gönül zenginliğiyledir buyurarak, kişinin elindeki servetle cimrilik yapmamasına işarette bulunmuş, minberde sadakadan ve dilenmeye tevessül etmemekten bahsettiği sırada, üstteki veren el, alttaki alan elden hayırlıdır buyurmuştur. Böylece her ne konumda olursak olalım, veren, paylaşan olmamız öğütlenmiş bulunmaktadır. İslam dini fakirlik probleminin çözümü için çalışmayı emretmenin ötesinde, zenginlerin yoksul yakınlarını himaye etmelerini, zekat ve vergilerini tam olarak ödemelerini, üretimi artırıp yeni iş sahaları oluşturmalarını, devletin sahip olduğu kaynakların doğru yerlerde ve şekillerde harcanmasını öğütlemiştir. Fakirlik içinde sıkıntı çeken insanlarla ilgili olarak da Hazreti Peygamber, kim kendisine gelen bir fakirliği hemen halka intikal ettirirse, hemen dilenmeye kalkarsa, onun fakirliğinin önüne geçilmez. Kim de fakirlik gelir, o da bunu Allah'a açarsa, Allah ona er veya geç rızkıyla yardım eder buyurarak, kişinin yoksulluk nedeniyle hemen insanlara el açarak izzet-i nefsini zedelememesini, her şeyi lütfeden Allah'tan isteyeceği şeyi istemesi gerektiğini ve fakirleşmenin de zenginleşmenin de Allah'ın bir imtihanı olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğini bildirmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

0: Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor: Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız 3 kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemek

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onun da uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna

sarılmış uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi biçseydi Ebuada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım,

0: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
2: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir. Cündep bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor.

Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: "Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim." İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve "Onu rahat bırak. Zira haya imandandır." buyurdu.

0: Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra. Kırk hadiste iman.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İza semi'tum bihi bi ardin fela taqdimu aleyh. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهِ
3: Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu Suriye ile Hicaz sınırındaki Ser köyünde Şam'a gitmekte olan Hazreti Ömer ile buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirince Hazreti Ömer durumu değerlendirmek üzere fikir alışverişinde bulunur. Kimisi, "Sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz." derken, kimisi de, "İnsanları hastalık sebebiyle tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz." derler. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder. Nihayetinde geri dönmek ve insanları veba tehlikesine atmamak üzere ortak karara varılır. Ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştıramaz ve Hazreti Ömer'e "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz." diye cevap verir. Sözünü ise şu örnekle bitirir. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve "Bu konuyla ilgili bende bir bilgi var." diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Mümin sağlığı da hastalığı da dünya imtihanının bir parçası olarak görür. Hastalığa yakalanmamak için gerekli bütün tedbirleri alır. Hastalıkla karşı karşıya kalındığındaysa tedavi imkanlarından yararlanır. Nitekim Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Mümin yaşadığı çağda salgın hastalığa maruz kalmışsa Allah'ın takdirinden kaçış yok diyerek bu durumu asla hafife almaz. Feryat figan ederek paniğe de kapılmaz. Zira mümin dengeli bir hayat sürer. Hastalığın yayıldığı yere gitmez. Kendisi hastalığın yayıldığı yerde ise oradan kaçarak salgın hastalığın başkasına bulaşmasına sebebiyet vermez. Kendisinin, ailesinin ve bütün insanlığın güvenliği için kurallara uyar. Kendi canını tehlikeye atmaktan sakındığı gibi başkalarının da canını tehlikeye atmaktan kaçınır. Elbette takdir Allah'a aittir. bize düşen maddi ve manevi sebepleri hafife almayarak vazifemizi yerine getirmek, tedbiri elden bırakmamak ve Rabbimize sığınmaktır.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Rukiye nasıl?
2: İyi değil. Allah bilir ama bu hastalıktan kurtulamayacak gibi.
3: Müjde!
1: Yavrum yavaş ol. Rukiye çok hasta.
3: Özür dilerim. Haberi duyunca dayanamadım. Resulullah ve arkadaşları muzaffer olmuşlar.
2: Maalesef Rukiye'yi kaybettik.
1: Allah'ım sabır ver. Resulullah'a ne deriz şimdi?
2: Ah Rukiye.
1: Ah Rukiye.
2: Ah Rukiye.
4: Ama siz diyorsunuz ki oğulların o daha gibi delikanlılar bedenlerini Allah'ın Resulüne

0: denediler. Allah'ın dinini korumak üzere canlarını verdiler. Bundan ancak şeref duyarım.
1: Ya Resulallah, bunlar amcalarımızın oğullarıdır. Kabilemizden ve kardeşlerimizdendir. Benim görüşüm onlardan fidye almandır. Onlardan alacağın fidye kafirlere karşı bize kuvvet olur. Hem belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar.
2: Esirler 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılacaktır. Fidye vermeye gücü yetmeyenlerin ise Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca esirlere kötü muamelede bulunulmayacaktır.
3: Yemin ederim ki bunu eşimle benden başka kimse bilmiyordu. Şimdi yürekten inanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin.
4: 49. bölüm.
5: Peygamberimizin Medine'ye döneceğini haber alan Müslümanlar onu karşılamak için şehrin dışına çıktılar. Kahraman askerler sevinç gösterileriyle karşılandı.
6: Allah'ım hoş geldin.
7: Bize zafer ihsan eden Allah'a şükürler olsun.
8: Gözünüz aydın olsun.
7: Hamdolsun.
5: Ensardan Useyd bin Hudayr peygamberimizin yanına yaklaşarak şöyle dedi.
9: Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamdolsun ki sana zafer verdi. Vallahi ben senin düşmanla çarpışacağını zannetmiyor, kervan üzerine gideceğini sanıyordum. Düşmanla çarpışacağını bilseydim asla geri kalmazdım.
5: Peygamberimiz doğru söylüyorsun diye Üseyd'i onayladı.
10: Ey Allah'ın Resulü, selametle dönüşünden ve zafere ermenden dolayı Allah'a hamdolsun.
11: Düşmanını zelil eden Allah'a şükürler olsun.
5: Müşrik ordusu küçük gruplar halinde Mekke'nin yolunu tuttu. Bu grupların dışında kalıp da kendi başına dönmek zorunda olanlar da vardı. Ebu Leheb heyecanla haber bekliyor, büyük bir zafer müjdesi alacağını zannediyordu. Kabe'nin yanındaki Zemzem çadırındaydı. Yanında da Hazreti Abbas'ın eşi Ümmü Fadl'la onun kölesi Rafi vardı. Bu ikisi Müslüman olmuşlardı ancak bunu Mekkelilerden gizliyorlardı. Ve mağlubiyet haberi Ebu Leheb'e verildi.
12: Ne diyorsun? Nasıl olur? Kocaman bir ordu donattık. 1000 kişi vardı. 700 deve, bir o kadar at. Daha dün buradan kaçan Muhammed nasıl olur da bu orduya galip gelir?
13: Yapacağımız bir şey yoktu. Düşmanla karşılaştık ve gerisin geriye kaçmaya başladık. Bizi kovaladılar, hatta diledikleri gibi esir aldılar. Sanki karşımızda Muhammed'in ordusu değil, hiçbir şeyin karşı koyamayacağı bir ordu vardı.
12: Ha, lanet olsun. Lanet olsun.
5: Anlatılanları dinleyen Hazreti Abbas'ın kölesi Rafi kendini tutamayarak şöyle dedi.
14: Onlar melekler olmalı.
12: Ne dedin sen? Ne dedin dedim sana? No. Söyle pis köle. No. Sen de mi onlardansın? No. Al bakalım, al bakalım. No. Şimdi de söyle melekler diye.
15: Ne yapıyorsun be adam? Çekil kölemin üstünden. Bırak dedim sana, bırak adamı. Bırak adamı. Bak bu son ikazım. Al sana.
12: Başım. Ne yaptın kadın?
15: Abbas burada yok diye kölesini sahipsiz mi sandın? Sen şimdi başındaki yarayı tedavi ettirmeye bak. Bir daha da bizimle uğraşmaya yeltenme.
5: Mekke'de hemen her eve ateş düşmüştü. Herkes kayıplarına ağıtlar yakıyordu. Şehri bir matem havası bürümüştü. Ebu Süfyan'ın evinde ise bambaşka bir kin vardı.
15: Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim gencecikti. Sen ne Ebu Süfyan? Bunun sorumlusu sensin. Eğer kervanı kaçırmak yerine onların yanında olsaydın böyle olmazdı.
16: Onların ilk hedefi zaten kervandı. Ben babana, amcana ve kardeşine ait malları korumak için böyle yaptım. Hepimizin malını korumak için kaçırdım kervanı.
15: Korkak.
16: Kes sesini be kadın.
15: Korkaksın sen.
16: Benim de oğlum öldü. Hanzala'yı öldürdüler. Yaşadığın acıyı anlamadığımı mı sanıyorsun? Öcümüzü alacağız. Merak etme.
15: Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek. Onun ciğerini çıkartacağım. Tırnaklarımla kalbini sökeceğim. Onu paramparça edeceğim.
16: Yeter artık. Sakin ol. Hepsinin hesabını soracağız. Kendine hakim ol. Bu hale geldiğini Muhammed ve arkadaşları duyarsa amaçlarına ulaşmış olurlar.
5: Esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılacakları haberi Mekke'ye ulaştığında, Mekke'nin ileri gelenleri bir araya gelerek durumu istişare ettiler.
16: Oğlum Hanzala'yı öldürdüler. Şimdi diğer oğlum Amr için fidye mi vereceğim? Muhammed benim malımdan bir dirhem dahi alamayacak. Esirleri istediği kadar elinde tutsun. Onu zengin etmeyeceğim.
13: Oğullarımız, kardeşlerimiz ve yeğenlerimiz onların elinde. Dediklerini yapmaya mecburuz.
8: Ölenler geri gelmeyecek. Var yaşayanları kaybetmeyelim. Anlasana Ebu Sufyan. Onlar artık esir. Esirleri öldürebilirler de. Senin Amr için ne yapacağını bilemem. Ama ben oğlumun hayatını altınla gümüşle değişmem.
17: Evet, kurtarmalıyız onları.
5: Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde kızı Rukiye defnedilmişti. Bu kaybettiği üçüncü evladıydı. Kasım ve Abdullah bebekken vefat etmişlerdi. Rukiye ise henüz 20'li yaşlarındaydı. Onun vefatı hem kaybettiği diğer yavrularını hem de sevgili eşi Hazreti Hatice'nin yokluğunu tekrar hissettirmişti Resulullah'a. Gözyaşları içinde kızının kabrini ziyaret etti. Onun için dualar etti. Acısını yüreğine gömdü ve şehit ailelerini tek tek ziyaret etti. İsteri ortaktı. Onlar peygamberimize başsağlığı dilerken, o da onlara şehitlik mertebesinin büyüklüğünü anlatıyordu. Şehit annelerinden biri şöyle sordu.
18: Ey Allah'ın Resulü, bana Harise'den bahset. Şayet cennetteyse onun kaybına tahammül edeyim. Yok değilse onun için içimden geldiği gibi feryat edeyim.
5: Peygamberimiz bu gözü yaşlı anneye şöyle cevap verdi. Ey Harise'nin annesi, cennette pek çok bahçe vardır. Senin oğlunsa bunların en yükseğine, Firdevs'e ulaşmıştır. Evladının özlemiyle tutuşan bu annenin yüreğine su serpilmişti. Biliyordu ki oğlu canının karşılığında en büyük makamı elde etmişti. Resulullah'ın ev halkı Rukiye'nin yasını tutarken peygamberimizi duygulandıran ve acılarını tazeleyen bir hadise daha gerçekleşti.
19: Ümmü Eymen, sana bir şey sormak istiyorum. Resulullah az önce neden o kadar üzüldü?
20: Gel, otur yanıma da anlatayım Enes'ciğim. Peygamberimizin bir kızı daha var. Adı Zeynep. Sen onu görmedin henüz. Kocası Müslüman olmadığı için Mekke'de kalmak zorunda kaldı. Şimdi onun kocası Ebu'l-As esirler arasında.
19: Ha, evet, az önce onu gördüm.
20: Evet, işte o. Zeynep onun kurtulması için elinde neyi var neyi yok göndermiş. Gönderdiklerinin arasında bir de gerdanlık var.
19: Evet, gerdanlığı görünce Resulullah'ın yüzünün rengi değişti.
20: İşte o gerdanlık peygamberimizin çok sevdiği eşi Hatice'nindi. Hatice onu düğününde kızı Zeynep'e hediye etmişti. Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu.
19: Şimdi anlıyorum. Rukiye yeni vefat etti. Zaten üzgündü. Ebu'l-As'tan Mekke'ye döndüğünde kızını Medine'ye göndermesini istediğini duydum.
20: Ebu'l-As iyi bir adamdır. Hatice onu oğlu gibi severdi. Zaten yeğeni olur. Resulullah da onun iyi bir damat olduğunu söylerdi. Bence içten içe Müslüman olmasını umuyor. Ama ne zaman doğru yolu bulacağını Allah bilir.
5: Esirlerin fidyelerini ödemek üzere gelenlerden biri de zamanında peygamberimize koruyuculuk yapmış olan Mu'tim bin Adi'nin oğlu Cübeyr idi. Peygamberimiz Cübeyr'i güler yüzle ve tatlı dille karşıladı. Resulullah Mut'im'in 7 oğluyla kendisini çevreleyerek Mekke'ye girişini hatırlıyordu. Onların himayesi olmasaydı kendi memleketine giremeyecekti. Peygamberimiz Cübeyr'e, "Ey Cübeyr, eğer senin baban Mut'im sağ olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatırına bunların hepsini bağışlardım," dedi. Cübeyr bundan etkilenmişti. Bir süre kaldığı Medine'de duyduğu şeyler kalbini İslam'a ısındırmıştı. Ancak kendini savaşta ölen kardeşinin öcünü almak zorunda hissediyordu. Bir an evvel Mekke'ye dönme kararı aldı. Fidyecilerin çoğu peygamberimize karşı saygılıydılar. Bazıları ise içlerindeki kini dışa vurmaktan çekinmiyorlardı. Übey bunlardan biriydi. Resulullah'ın karşısına geldi ve hiddetle şunları söyledi:
0: "Muhammed, kardeşlerim Ümeyye ve Ukbe'yi öldürdün. Sana olan kinim hiç bitmeyecek. Yaptıklarına pişman olacaksın. Oğlumun özgürlüğü karşılığında verdiğim fidye benden aldığın son şey olacak. Her gün ölçekler dolusu yemle beslediğim bir atım var. Onun üstündeyken öldüreceğim seni."
5: Söylediklerini duyan ashab-ı kiram Übey'in üstüne yürümek istese de peygamberimiz onları durdurdu ve sükunetle, "Yanılıyorsun," dedi. "İnşallah ben seni öldüreceğim." Übey bu ciddiyetin karşısında tek kelam edemedi ve Mekke'ye döndü. Hazreti Muhammed'i öldürmek isteyen sadece Übey değildi. Bunu isteyen ve ince planlar yapan pek çok kişi vardı. Übey'in iki yeğeni Saffan ve Umeyr yaşadıkları acının büyüklüğünden bahsediyorlar ve bunun tek telafisinin Resulullah'ı öldürmek olduğunu düşünüyorlardı.
21: "Babam Ümeyye öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler."
22: "Ey Saffan, sen babandan sonra kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım. Kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın. Ya ben ne yapayım? Babam öldürüldü, oğlum esir edildi. Bense boğazıma kadar borç içindeyim. Ne fidye ödemeye imkanım var, ne de oğluma kavuşmaya. Keşke ben de Bedir'de şerefli bir şekilde ölseydim de bu çaresizliği yaşamasaydım. Ödeyemeyecek kadar borcum ve yoksul bırakmaktan korktuğum bir ailem var. Biliyor musun ne yapacağım? Doğruca Muhammed'in yanına gidip onu öldüreceğim."
21: "Sahiden bunu yapar mısın?"
22: "En azından ölümüm bir işe yarasın. Hayatımızı mahveden bu adamı ortadan kaldırırsam hem babalarımızın kanını yerde bırakmamış olurum, hem de Mekke'yi bu beladan kurtarmış olurum."
21: "Senin gibi yiğit az bulunur. Sen bu işte kararlıysan ben de sana destek olurum. Borcun benim borcum, ailen de benim ailem olacak. Hayatta olduğum sürece onlara bakacağım. Bana ait olan ne varsa onlar da bunda hak sahibi olacak. Ne isterlerse onlara bunu sağlayacağım."
22: "Buna söz verirsen benim de gözüm arkada kalmaz."
21: "Elbette, sözüm söz."
22: "O zaman bunu bir sır olarak sakla. Kimseye söyleme. Muhammed'in kulağına gitmesin. Yanına gizlice yaklaşıp işini bitireyim."
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor: bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz buyurdular. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle ilişkiden de uzak dururdu.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan nakledilen Hirakil ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakil şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir. Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz. Ebu Bekir Es-Sıddik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

0: Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kurayla paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi thanaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
4: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: hadislerle onu anlamak az sonra.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti," demiştir. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerle onu anlamak.
3: İbadetlerde itidal, dengeli kulluk. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri dinde aşırı gitmeleri helak etti. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında aciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala

0: buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi, yapmazlardı, diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela Mümin

korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili Peygamberimiz. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.

0: hadis sohbetleri az sonra.
1: Said bin Abdülaziz'in Rebiya bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azalır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 616 nolu hadis. Ve'an Harisete bin Vehb'in, Harise bin Vehb'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Semi'tu Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Yekulu, diyordu ki, Ela uhbirukum bi ehlin nari. Size ateşin halkından haber vereyim mi? Yani ateştekiler, yani cehennemlikler. Kimler onlar? Size onlardan haber vereyim mi? Bunu duyunca sahabe-i kiramın, muhtemelen elbette ki ya Resulallah, bize anlat cehennemlikleri. Kimdir onlar? Nasıl kimseler cehennemi boylar? Bildir bize, dedikleri anlaşılıyor. Çünkü devamında Allah'ın Resulü cehennemliklerin ortak özelliklerini anlatmış. Buyurmuş ki, Kullu utullin, her taşkın davranışlı kişi, insanları itip kakan kişi, böyle etrafta gördüğümüz İnsanlara kaba davranan kişiler, sahip oldukları fiziki güç ile diğer insanlara rahatsızlık veren kişiler, zaman zaman yeri geldiğinde darp eden kimseler, vuran kimseler, iten, kakan kimseler, bunları nerede görsen tanırsın. Otobüse binerken, inerken, trene binerken, inerken, uçakta yahut markette sıra beklerken, yahut herhangi bir yerde insanlar bir sosyal hizmeti kullanırken bunlar orada hemen beliriverirler, öne geçmeye çalışırlar, üstünlük tavırlarından, edalarından dışa vurur. Baktığınızda ben üstünüm, dolayısıyla öncelik benim yaklaşımı davranışlarına hakimdir. İnsanların haklarını ihlal ederken, sırada öne geçerken elleriyle, kollarıyla diğer insanları iterler. Utul, aklıma Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Medyen'e geldiğinde, suyun başında kaba kaba davranışlı çobanların kendi hayvanlarını suladıkları ama o esnada beride duran iki tane kızcağızı bundan men ettikleri tablo geldi. Hazreti Musa görünce kızları öyle, وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اِمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. Baktı ki kızlar var güçleriyle hayvanlarını sudan uzak tutmaya çalışıyorlar. Hani öylece de duramıyorlar oldukları yerde, çünkü hayvanlar susuz. Bir an önce su içmek istiyorlar. Fakat kızlar kendi hayvanlarına kendileri mani oluyorlar. Hazreti Musa olaya bir anlam veremedi. Kale mâ hatbukuma, dedi, sizin derdiniz nedir? Hayvanlarınızı sulayacaksanız sularsınız. Suyun başında bekleyip hayvanları bundan uzak tutmaya çalışmak da ne demek? Kâleta, orada iki kızcağız dediler ki, la neskiyi sulayamıyoruz ki. Hatta yusdirar ri'a, o bu çobanlar çekip gitmeden biz sulayamıyoruz. Demek ki onlar bunlara mani oluyormuş. Biz varken siz sulayamazsınız diye öne geçiyorlar. Utul, kaba gücüne güvenen zorba kişilik, böylece öne geçen, böylece en yüksek payı almak isteyen, ilk sırayı kapmak isteyen, katı yontulmamış tipler, meydanı boş bulduğunda olanca zorbalığını sergiler. Ama karşısında gücünü ve kuvvetini adalet için kullanan birini bulduğunda, tıpkı Hazreti Musa gibi, o da çok güçlüydü, dedi ki, "Kâle Rabbi bime en'amte aleyye, felen ekûne zahiran lil mucrimîn." Ya Rabbi, bana verdiğin bu güç ile bundan böyle ben artık zalimlere destek çıkmayacağım. Hep mazlumlara destek çıkacağım. Gücümü hakkın lehinde kullanacağım. Mazlumları zalimlerin zulmüne karşı savunacağım. Medyen'de ilk durakta çobanların ağzının payını verdi ve kızcağızların önünü açtı. Buyurun hayvanlarınızı sulayın diye. Elbette ki bu taşkın kimseler, bu azgın kimseler hakkaniyete, adalete riayet etmeyip hayatlarını böylece sürdürürlerse bunlardan bir şey olmaz. Bunların elbette varacağı yer cehennemin dibidir. Çünkü en basit bir konuda dahi hakkaniyete riayet etmeye yanaşmayan kişi, onun bütün hayatını şekle, düzene sokacak olan Cenab-ı Hakk'ın hukukuna hiç riayet etmeyecektir. Dolayısıyla bu durum cehennemliklerin ortak paydası. Allah'ın Resulü dedi ki, her utul cehennemi boylar. Ama vazgeçerse, Rabbini tanımaya ve Hakk'a yönelirse, o azgın ve taşkın davranışlarından vazgeçerse o başka. O zaman böyle bir kimseden iyi bir Müslüman çıkar, iyi bir Müslümandan da kimse sıkıntı görmez. El muslimu men selimel muslimuna min lisanihi ve yedihi. Müslüman, Müslümanların elinden, dilinden emin oldukları, güvende oldukları kimsedir. Hatta Müslüman olmayanlara karşı da aynı şekilde hakkaniyeti davranır. Bizler Yahudiler gibi hakkaniyeti sadece kendi aramızda, yabancılara sıra gelince hak hukuk tanımaz bir karaktersizliğe sürüklenmeyiz. Yabancıya karşı da aynı karakterli duruşumuzu sürdürürüz. Velev ki gayrimüslim olsun, malı da, ırzı da, namusu da, haysiyeti de koruma altındadır. El uzatamayız. Gayrimüslim diye ona karşı yükselemeyiz. Hakkını, hukukunu en basit konuda dahi olsa tanımaktan geri duramayız. Birbirimize karşı utul olmadığımız gibi, bizim dışımızdakilere karşı da utul olamayız. Utul yani taşkın davranan, hak hukuk tanımayan, onlar cehennemliklerdir. Dolayısıyla kafirlerdir. Hak hukuk tanıyanlar, etrafındaki insanların hakkını tanımaktan başlar, ta Cenab-ı Hakk'ın hakkını tanımaya kadar uzanan bir dürüstlük sergiler. O yüzden Allah'ın Resulü buyurdu ki, خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْاِسْلَامِ. Cahiliye dönemindeki dürüstleriniz, iyileriniz, karakterli olanlarınız, Allah onlara İslam'ı nasip etti. Şimdi onlar İslam'da dürüstler, karakterli olanlar, iyi ve üstün olanlar, kıymetli olanlar oldular hak katında. Ama dünkü değersizleriniz, cahiliye dönemindeki hak tanımaz, kıymet bilmez, hukuk tanımaz, kendisini bir şey zanneden o utul tipler, taşkın tipler, onlara öylece kala kaldılar ve sonunda cehennemi boyladılar. Cenab-ı Hak onlara uyma buyurdu. Estaizu billah ve la tuti' kulle hallafin mehin. Bunlar yalancı, aşağılık tipler. Hemmazin meşşâin binemîm. Orada burada yalan konuşur, insanlara iftira eder. Milletin haysiyetini, itibarını diline dolar. Derdi hak ve hakikat değildir. Şahısların itibarını ve haysiyetini hedef alır. Kişilikleri hakkında konuşur. Şuna gelir böyle söyler. Berikine gider öyle söyler. Menne'inil hayri mu'tedin ethim. Had, hudut tanımaz. İtida eder. Yani tecavüz eder hudutları. Küçükten büyüğe fark etmez. İyilik sever değildir. Tam tersi iyiliklere mani olur. karşı durur utul. İşte böyle taşkın olan kimseler. Ba'de zelike zanim. Bir de bu yanıyla kendisini apayrı ve ayrıcalıklı görür. Üzerine kendisini diğer insanlardan ayıracak nişaneler takar. Koluna taktıklarıyla, boynuna astıklarıyla zanim, herkesten ayırt edilir. Niye bu kadar ayırt edilmek istiyor? Giyimiyle, kuşanmıyla neden bu kadar farklı görünmek istiyor? En kehne zemelin.

o beniğin. Çok malı varmış ya, çok çocukları varmış, adamları varmış. Bunlara güveniyor. İşte gördüğünüz gibi ayeti kerimede de Cenab-ı Hak bu utullu andı. Ve hakikaten Resulullah'ın haber verdiği gibi akıbetinin cehennem olacağını haber verdi. İzâ tutle aleyhi âyâtuna, böylelerine ayetlerimiz okunduğunda kâlâ sâtîrul evvelîn, deyiverir ki bunlar öncekilerin masalları. Geç bunları. Senesimuhu alel hurtum. Biz onu burnu üzere sürteceğiz. Böylece akıbetini Cenab-ı Hak Resulullah'ın burada haber verdiği şekilde cehenneme vardıracağını haber vermiş oldu. Resulullah'ın haber vermesiyle cehennemlikleri dünyadan tanır gibi olmaya başladık. Bunlar sadece gayrimüslimlerin arasında olanlar değil, aynı zamanda bizim aramızda da bulunanlar, kimliği itibariyle Müslüman görünümünde olanlar ama içten içe nifak ve fısk üzere olan kimselerdir. Ancak bu yönleriyle kendilerini ele verirler, taşkın davranır, hak hukuk tanımazlar. Utul oldukları kadar cevvaldırlar. Yani büyüklük taslayan kas katı tipler. Kalplerinde merhamet olmaz bunların. Varsa da yoksa da her şey güç ve kuvvettir. Gücün varsa, kuvvetin varsa ezer geçersin. Ve bu senin hakkındır. İşlerini bilirler. Güç ve kuvvet sadece fiziki olan değildir. Hegemonyalarını her yerden hissedersin. Adamları vardır. Birbirlerini tutarlar. Menfaat paylaşımında toplumda hep en öndedirler. Aslan payını hep onlar alırlar. Dönemin değişmesi onlar için bir şey değiştirmez. Çünkü onların bir omurgası yoktur. Değer seti değişir, çabucak uyum sağlarlar. Tek dertleri, üstünlükleri, hegemonyaları ve bunu sürdürebilmek için olan tutkularıdır. Birbirlerini tuttukları, güçlü oldukları için her zaman üste çıkabilmeyi başarabilirler. Dünya aslında müstekbirlerin yurdudur. Değil mi ki Allah Azze ve Celle kötü olana kötü olabilmenin fırsatını vermiştir, imkanını tanımıştır. Burada kötü olmak isteyenler bunu başarabilirler. Allah onları iyiliğe zorlamaz. Hatta kötülüğün doruklarını zorlamaya çalıştıklarında dahi olabildiğince kötü olabilirler. Dünya ortamı buna müsaittir. Sınav temelli olduğu için iradenin kötü yönde gerçekleşme arzusunun önünü kesmez. Hatta daha fazla fırsat verir. İyice kötüleşebilsinler diye. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler sanmasınlar ki dedi Cenab-ı Hak. اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِاَنْفُسِهِمْ Bizim onlara fazladan verdiğimiz ekstra imkanları kendileri için bir hayır ve iyilik sanmasınlar. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا Biz onlara bu imkanları fazla veriyoruz ki لِيَزْدَادُوا اِثْمًا daha fazla günah kazansınlar, daha fazla kötüleşsinler. Değil mi ki kötüleşmek muradı bunların? Buyursunlar, olabildiğince kötüleşsinler. Burası öyle bir ortam. Dolayısıyla iyinin altta kalıp, hatta önden ayrılıp cennete gidebildiği, kötünün ise burada kalıp her türlü kötülüğü sürdürebildiği bir yer olabilir. Hazreti Adem'in iki çocuğundan biri iyi, diğeri kötüydü. Kötü olan üstünlük sağladı, hatta kardeşini katletti, bunu yapabilmeye fırsat buldu. Peki iyiler mağdur mu? Hayır, Allah Azze ve Celle iyileri görmediğimiz parametreler ile muhafaza eder. Ya acısını hissettirmez, ölüm dahi olsa aramızdan çeker alır, ahiretine taşır. Tıpkı Habil'i alıp öteye götürdüğü gibi, ölüm üzerinden sınavdan çıkarıp cennetlere kavuşturduğu gibi. Dolayısıyla burada kötünün ve kötülerin dışa vurması, ortamın onlara kaldığı, neticeyi onların elde ettiği, sonucu onların kavuştuğu gibi bir izlenim uyandırmasın. Cenab-ı Hak vakti gelince onların da nefesini kesip, ecelini bitirip buradan çekip alıyor. Müminler, iyiler onların eliyle azap dahi görseler, sıkıntı dahi çekseler, Allah Azze ve Celle onları korur. Ya acılarını hissettirmez, dayanma gücü verir,

0: kabinde de buradan alıp onları da cennetlerine taşır. Dünkü Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Ümeyyeler, Hazreti Sümeyye'ye yaptıkları olanca işkenceler ile bir sonuç elde edememişlerdir. Hazreti Sümeyye'yi Allah korumuş, dayanma gücü vermiş ve akabinde kestirmeden cennetini almıştır. Berikilerin bir süre daha sahnede kalması bizi yanıltmasın. Cenab-ı Hakk'ın Halim bekleyişi, sessiz bekleyişi, fırtına öncesi bir sessizliktir. O fırtına bir koptu mu, ki Bedir'de kopan o fırtına onları ebediyen bitimsiz bir azabın içerisine çekmiştir. Dolayısıyla çoğunluğu itibariyle dünyada böyle kimseler ile karşı karşıya olduğumuzu asla unutmayalım. Dünya utul, cevval ve müstekbirlerle doludur. İyiler az sayıdadır. Biz öncelikle Rabbimizin bizi iyilerden kılması için dua edelim. En önemli kaygımız bunlardan biri olmamak olmalı. Çünkü bunlar ebedi cehennemi boylayacak olan kimselerdir. Kullu utullin, cevvâzın müstekbir dediği Resulullah'ın cehennemliklerin ortak özelliğidir. Müstekbir, kas katı, taşkın tipler. Bunları sokakta gördüğünde, trafikte gördüğünde iyi ki cehennem var dedirtir insana. Bunları haberlerde gördüğünde, bunları küçük büyük insanlara acımaksızın eziyet ederken gördüğünde, mazlum insanlara bomba yağdırırken gördüğünde, okuluna giden çocuklara silah doğrultup kıyafetlerini soyundururken gördüğünde, yaşlı insanları bir oradan oraya bir oradan oraya çaresizce süründürürken gördüğünde, iyi ki cehennem var dersin. İşte cehennem böyle zalimlerin, böyle müstekbirlerin ebedi yurdudur. Allah onlara hidayet etmez. Allah onların hidayetini karartıp akıbetlerini bedbaht eder. Diğer taraftan kalbinde merhamet bulunan, mütevazi olan, hakka karşı saygısı olan, zulme karşı duyarlılığı olan kimseler, hangi milletten ve hangi coğrafyadan olurlarsa olsunlar, Allah Azze ve Celle'nin bunlara hidayet etmesi umulur. Çünkü Allah iyileri zayi etmez. Eğer gerçekten içtenlikle hak namına bu tavrı sergiliyorlarsa, riya değilse, gösteriş değilse, dünyevi başka bir çıkar değilse, Allah Azze ve Celle mazlumun yanında saf tutan, hakkı tutup kaldıran, zalime karşı kendisini siper eden iyi kimseleri asla zayi etmeyecektir. İnnallâhe lâ yudî'u ecrel muhsinîn. Allah iyilerin ecrini asla zayi etmez. Ve buyurdu ki hel cezâul ihsâni illel ihsân. İyi ve güzel davranışların yahut iyiliğin ve güzelliğin karşılığı ancak iyilikten ve güzellikten başka ne olabilir? Okuduğumuz bu sarsıcı, dehşet verici, korkutucu ve bizi kibrin her türlü biçimine, türüne, çeşidine karşı uyarıcı, ucunun cehenneme vardığını haber verdiği cehennemliklerin müşterek özelliği, utul cevaz ve müstekbir rivayetini hem İmam Buhari sahihine almış hem de İmam Müslim sahihine almış. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde birinci dereceden bir rivayeti okumuş olduk efendim. Yani muttefakun aleyh bir rivayet. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır." dedi.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerini. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşi. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

İmran bin Hüseyin'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir, dedi. Büreyde'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse, inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: Muaz'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müşteriyi aldatmak. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yiyecek buğday yığınına rastlamış, elini onun içine daldırmış ve parmaklarına ıslaklık dokunmuştu. Bunun üzerine "Bu nedir ey buğday sahibi?" diye sordu. Adam "Ona yağmur dokundu ya Resulullah" diye cevap verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Halkın görmesi için ıslananı üste çıkarsaydın. Aldatan benden değildir." Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resul-i Ekrem'i az önceki uyarıya sevk eden vakayı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buğday satan bir adama rastladı. Satıcıya "Nasıl satıyorsun?" diye sordu. O da bilgi verdi. Bunun üzerine Resulullah'a "Elini onun içine daldır" diye işaret edildi, vahyedildi. O da elini daldırdı ve onun ıslak olduğunu gördü. İşte bu vaka üzerine Resul-i Ekrem, "Bizi aldatan bizden değildir" buyurdu. Hadis ve fıkıh alimi İbn-i Dakikıl İd, Şerhül Erbain'de içinde yaşadığı çağın ve toplumun iş ve ticaret ahlakından söz ederken şu şikayette bulunur: "Toplumun gevşeklik gösterdiği hususlardan birisi şudur. Kusurlu bir eşyayı veya hayvanı satan ama kusurunu açıklamayan bir insanı görüyorlar da bunu yadırgamıyorlar ve müşteriye satılan malın kusurunu bildirmiyorlar. Onlar bundan sorumludurlar. Çünkü din dürüstlük ve samimiyettir, nasihattir. Dürüst ve samimi davranmayan kimse kesinlikle aldatmış olur." Günümüzde iş ve ticaret dünyasının bilerek veya bilmeyerek aldatma gibi bir durum karşısında çok daha titiz olması ve İbn Dakikıl İd'in bahis konusu uyarısından ibret dersi çıkarması gerekir. Her şeyden önce alım satıma konu olan malın kusur ve ayıbını gizlemek haramdır. Kusur ve ayıbın sonradan ortaya çıkması pazarlığın fesine sebep teşkil eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Satıcı ve alıcı söz kesip pazarlığı bitirdikten sonra birbirlerinden ayrılmadıkça alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer onların her biri karşılıklı olarak doğru söylerse alışverişleri bereketli olur. Yok eğer gizler ve yalan beyanda bulunurlarsa alışverişlerinin bereketi kalmaz." İlişkilerini kardeşlik temeli üzerinde tutması gereken bir mümin, basit çıkar hesapları uğruna hıyanet ve fesat peşinde olamaz, olmamalıdır. İş ve ticaret hayatında ahlaki, manevi bir boyut olarak doğruluk ve dürüstlük, mümin olmanın, gerçek mümin olmanın göstergesidir. Hayatın akışı içinde bu temel ilkeyi gözeterek muhatap olduğu insanları memnun eden bir mümin, güçlü ve dinamik iman taşıyor demektir. Fakat az önceki hadisi bir levha halinde iş yerine asmasına rağmen, yalan söyleyerek veya hile yaparak müşterisini aldatan bir insan, ne kadar iddialı olursa olsun zayıf iman taşıyor demektir. Böyle bir insan suçlu bulunduğundan, maliye ve zabıta ekiplerince nasıl cezaya çarptırılıyorsa, yazıcı meleklerce kozmik ilahi zabıtlara geçen büyük günahından dolayı da hesap günü rezil ve rüsva olacaktır. Hadis-i şerif, Müslüman tacirin sattığı malın kusurunu gizlememesi, doğru ve dürüst hareket etmesi gerektiğini ifade eder. Resul-i Ekrem'in "bizden değildir" şeklinde uyarı niteliğindeki tehdidinden, kötü malı iyi diye pazarlayıp satmanın haram ve büyük bir günah olduğunu öğrenmekteyiz. Ayrıca hadis, maliyeci veya zabıta gibi yetkililerin piyasayı denetlemeleri ve satışta hile yapan esnafa müdahalede bulunmaları gerektiği mesajını da vermektedir. Resul-i Ekrem, aldatma, haksız kazanç, düşmanlık ve sömürüye yol açan her türlü alım-satım işini yadırgamış ve yasaklamıştır. O, insanlık tarihi kadar eski olan ticari muamele

ileri olması gereken erdemli noktaya getirmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Develerin ve koyunların sütlerini memelerinde biriktirmeyin. Kim böyle bir hayvanı satın almış ve sütünü sağmışsa bu durumda iki şeyden birini seçmekte muhayyerdir. Dilerse hayvanı kendinde tutar ve yapılan eski sözleşme devam eder. Dilerse hayvanı bir ölçek hurmayla birlikte iade eder." Musarrat hadisi diye bilinen bu hadisin metninde geçen musarrat kelimesi, müşterinin rağbetini artırmak, onu yanıltmak ve aldatmak maksadıyla memelerinde sütün birikmesi için birkaç gün sağmayıp suni olarak verimi yüksek ve sütü bol gösterilen hayvan demektir. Resul-i Ekrem böyle bir hareketi aldatma, aldanma olarak görmüş ve yasaklamıştır. Şüphesiz bunun temelinde kalitesiz bir malı kaliteli olarak gösterme ve onu kıymetinden daha yüksek bir fiyata satma düşüncesi yatmaktadır. Bu yüzden yapılan hilenin farkına varan müşteri muhayyer bırakılmış, isterse hayvanı kendi yanında tutabileceği, isterse bir ölçek, sağ, yaklaşık 3 kilogram hurmanın kıymetiyle birlikte hayvanı iade edebileceği esası getirilmiştir. Bu demektir ki satıcı, vasıfsız bir malın kusurunu gizleyerek yüksek, kaliteli gibi göstermek veya malın iyi tarafını gösterip kötü tarafını gizlemek suretiyle müşteriyi aldatırsa, müşteri yapılan alım-satım akdini feshetme muhayyerliğine sahip olmaktadır. Aynı şekilde malın değerini düşüren bir ayıp veya kusur hali muhayyerlik hakkı doğurur. Mesela farkına varmadan satın alınan defolu kumaş veya elbise müşteri tarafından satıcıya iade edilebilir. Aslında müşterisine güven vermeyen ve onu aldatan bir insan tehlikeli ve ikiyüzlü davranan münafık kimse demektir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu uyarıda bulunur: "Münafıkın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder." Bu yüzden ticari ilişkilerde güven kaybına yol açan ve Müslüman şahsiyetiyle bağdaşmayan aldatma büyük günahlar listesinde yer alır. O halde Müslüman tüccar hiçbir müşterisini aldatamaz, aldatmamalıdır. O, sosyal hayatın akışı içinde farklı kisvelere bürünebilen her türlü hile, yalan ve sahtekarlıktan, ihaleye fesat karıştırmaktan, kapalı veya açık artırmalarda gizli anlaşmalardan, kara para aklamaktan, kalpazanlık ve madrabazlıktan uzak durmalı, hangi şartlarda olursa olsun doğruluk ve dürüstlüğün mücadelesini vermelidir. Aldatma kelimesinin hadis metnindeki karşılığı gış, gaşşe fiilidir. Tarir, tedlis, hılabe, hut'a, hile gibi kelimelerin her birinin özünde de bir kimseyi kasıtlı olarak yanıltıcı söz ve davranışlarla etkileyip onu akdi yapmaya razı etme anlamı vardır. Fıkıh terimleri arasında geçen gabin, gabn kelimesi bir malı değerinin altında bir bedelle satma veya değerinden fazla bir bedelle satın alma ve bu şekilde aldanma manasında kullanılır. Aynı kökten türeyen tekabun kelimesi Kur'an-ı Kerim'in 64. suresinin adıdır. Bu surede ahiret gününün tekabun günü olduğu beyan edilir. Zira o gün kafirler küfrü imana, dünyayı ahiret hayatına tercih etmeleri sebebiyle aldandıklarının farkına varacaklar. Kendilerinin zararlı, müminlerin ise karlı çıktıklarını anlayacaklardır. Ebu Hanife'nin de içinde bulunduğu pek çok fıkıh alimine göre gabinden doğan muhayyerliğin azami süresi 3 gün olup hak sahibi bu süre içinde akdi feshetmediğinde artık kendiliğinden geçerlilik kazanır. Maliki mezhebine göre ise bu hak 1 yıl içinde kullanılabilir. Hanefi fakihlerinden İbn Nüceym el-Mısri satıcının "malımın normal değeri budur, bu fiyata al" şeklindeki beyanına dayanarak bir malı gabni fahişle satın alan kimsenin akdi feshedip malı geri verme hakkı bulunduğunu, fetvanın da bu yönde olduğunu kaydeder. Bir alışverişte meydana gelen gabnin fahiş olup olmadığını belirlemede kriter olarak örf ve adet veya tüccarlar arasındaki adet kabul edilir. Bu yüzden bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkması tabii karşılanmıştır. Mesela İmam Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed Eşşeybani, bir malın normal piyasa değerinin 20'de birini aşan fiyatı gabni fahiş, 20'de bir ve bunun altında kalan fazlalığı da gabni yesir olarak değerlendirir. Gabni yesir sınırının menkul eşyada, ticaret mallarında 20'de bir yani %5, hayvanda 1/10, %10, gayrimenkul

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu'l-Velid, Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sözü verdik.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et" duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayetinde. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran

Lut'tan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun diye sorar. Adam da madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım der.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsanal hadi hadi Muhammed.
1: Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitaptır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Kendisine tutunan insanı asla yarı yolda bırakmayan sağlam bir kulptur. Allah'ın kullarına merhametinin en büyük göstergesidir. İslam dininin temeli ondadır. İnsanı insan yapan değerler ondadır. Kur'an-ı Kerim, ruhlara ve bedenlere, gönüllere ve zihinlere şifa verir. Hükümlerini hayatlarına aktaran

insanları en doğru yola ulaştıran hidayet rehberidir. Doğrular ve yanlışlar onda ayırt edilmiştir. Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini en iyi tanıtan O'dur. Dünya ve ahiret dengesini en iyi öğreten yegane kitaptır. İnsanoğlunu görünen fiziki alemle ilgili düşünmeye davet eden, görünmeyen metafizik alemle ilgili en doğru bilgileri aktaran O'dur. En eski tartışmalar O'nunla sonlanmış, hak ve hakikat O'nunla insanlığa haber verilmiştir. Tüm peygamberlere mucizeler verilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Allah Teala eşsiz kelamı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'i daima desteklemiştir. Resul-i Ekrem, Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedilmesiyle peygamberlik görevine başlamış, hayatı boyunca yaşadığı tüm sıkıntıları hep Kur'an'ın rehberliğinde çözüme ulaştırmıştır. Hal ve tavırlarını Kur'an'la süslemiş, insanların bilmesi gereken her bir inanç, ibadet ve ahlaki ilkeyi Kur'an vesilesiyle öğrenmiş ve öğretmiştir. Kişilerin bireysel ve toplumsal hayatlarını en doğru zemine oturtmalarını Kur'an'la sağlamıştır. O, bütün insanlığa yıldızlar gibi yol gösterecek binlerce insanı 23 yıl süren peygamberlik vazifesi boyunca Kur'an-ı Kerim'le yetiştirmiştir. İşte bu Kur'an bir harfi bile değişmeden bize ulaşmıştır ve capcanlı, dipdiri halde bizimle beraberdir. Artık kim sözlerin en doğrusu olan Kur'an'a ve her haliyle Kur'an'ı en güzel yaşayan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, dünyada ve ahirette huzuru ve mutluluğu elde edecektir.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" dedi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müferridun öne geçti" buyurdu. Ashab "Ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir?" diye sordular. "Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır" buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam bir kadını öptü ve pişman olarak peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teala "Gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir" mealindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Bunun üzerine adam "Bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ümmetimin tamamı için geçerlidir" cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhaba sevgili dostlar. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuş: "Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri dinde aşırılık helak etti." Bir diğer hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Bir şeyi aşırı sevmen seni kör ve sağır eder." Diğer bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: "Faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır." Diğer bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: "İşlerinizde ifrat ve tefritten kaçının, dinde orta yolu tutun, aşırıya gitmeyin. Sabahleyin, sabah ile akşam arasında ve geceleyin ibadete vakit ayırın. Orta yol üzerinde bulunun ki maksada Allah'ın rızasına eresiniz."
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur. Ear bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

0: İbni Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve "Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme inni a'udu bike minel cubni vel buhl ve a'udu bike min en uradda ila erdelil umur ve a'udu bike min fitnetid dunya ve a'udu bike min fitnetil kabr.

Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum. Bana nasihat et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim," buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, "Ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır," diye dua etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'nin yeğeni Urve bin Zübeyr çocuklarına şöyle derdi. "Yavrularım, hiçbiriniz şerefli dostlarınıza layık görmediğiniz hayvanları hac veya umre kurbanı olarak kesmesin. Çünkü Allah şereflilerin en şereflisidir ve her şeyin en iyisine layıktır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımda onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi. Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.

Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazınızı vitir ile noktalayın.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel, Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi, Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken, arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Öyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar

0: Daha kimseden bir şey almayacağım.
1: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
2: Hadislerin hikayeleri. Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun. Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır. Ebu Tarif Adi bin Hatim Et-Tai radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun diye buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön. Onlara iyi bak buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar, sütunları kemerleri kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır.

kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve "Ben borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et." demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle" diye dua et demiştir. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. "Gözünü çevir." buyurdu. Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse

0: zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor: biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye bu kadın kimdir diye sorar. Hazreti Ayşe bu filan kadındır diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tamam anlatma, gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler. İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim, bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Men senne fil islami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'deh min gayri en yenkusa min ucurihim.

0: شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
1: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi başkalarının iyilik yapmasına önce olursa onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip, yol göstererek o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah, her şeyi gözetleyicidir, buyurmuştur. Ayete göre, iyiliğe öncülük eden, iyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden, kötü karşılık alacaktır. Bu pay, hem bu dünyada, hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemektedir. Aynı zamanda İslam kötülük etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: hadislerle İslam az sonra.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri güzelce abdest alır da Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Şükür, nimetlerin kadrini bilmek. Ziyad, Mughire'nin şöyle dediğini işitmiştir. Hazreti Peygamber, ayakları ya da bacakları şişinceye kadar gece namaz kılardı. Bu durum hakkında ona bir şey söylendiğinde, şükreden bir kul olmayayım mı derdi. Sahabenin meşhur öğrencilerinden Ata bin Ebi Rebah'la Ubeyd bin Umeyr bir gün Hazreti Ayşe'ye gelirler ve Umeyr, "Anneciğim, Resul-i Ekrem'de gördüğün en hayretamiz davranışı bize anlatır mısın?" der. Hazreti Ayşe bir müddet sustuktan sonra şöyle cevap verir. "Bir gece bana, ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim," dedi. Ben de, "Vallahi ben sana yakın olmayı da, seni sevindirecek şeyi de severim," dedim. Kalkıp abdest aldı. Sonra namaza başladı. Namazda ağladı ve gözyaşları göğsüne, sakalına ve secde ettiği yere damladı. Daha sonra Bilal Habeşi sabah ezanını okumaya geldi. Onun ağladığını görünce, "Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Allah Resulü de ona şu cevabı verdi. "Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?" Hazreti Peygamber'i ayakları şişinceye kadar ibadete yönlendiren duygu, Allah'a şükretme duygusudur. Kendisine yeni inen ve göklerin ve yerin yaratılışını, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesini akıl sahipleri için ibret olarak takdim eden ayetten sonra,

Sadece dili ya da kalbiyle şükrü sınırlandırmayan Hazreti Peygamber, sevindirici bir durumla karşılaştığında Allah'a şükretmek için secdeye kapanırdı. Bir keresinde Mekke'den Medine'ye giderken, Azvera denilen yere yaklaşınca bineğinden indi. Sonra ellerini kaldırıp Allah'a bir süre dua etti, sonra secdeye kapandı. Uzun bir müddet secdede kaldı, sonra kalktı. Ellerini kaldırıp bir miktar daha Allah'a dua etti. Sonra tekrar secdeye varıp uzun bir vakit secdede kaldı. Sonra secdeden kalktı, ellerini kaldırıp biraz daha Allah'a dua ettikten sonra yine secdeye vardı ve şöyle buyurdu. Rabbimden dilekte bulundum ve ümmetim için şefaat niyaz ettim. O da ümmetimin üçte birini bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetim için bağışlanma diledim. O da ümmetimin üçte birini bana bağışladı. Ben de bunun üzerine Rabbime secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetim için bağışlanma diledim. O da bana ümmetimin geri kalan üçte birini bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek üzere secdeye kapandım. Allah Resulü'nün bir nimetin kazanılmasından veya bir felaket ve musibetin atlatılmasından dolayı kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varması, secdedeyken Allah'a hamd ettikten sonra yine tekbir alarak ayağa kalkması şeklindeki uygulaması şükür secdesi olarak adlandırılmıştır. Şükür, Yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı kalp, dil ve bedenle övgüde ve teşekkürde bulunma, nimetleri saygıyla itiraf etmedir. Kalbin şükrü, nimetleri verenin Allah olduğuna inanmak, dilin şükrü, Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmek, bedenin şükrü, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmek ve onun yasakladıklarından uzak durup buyruklarını yerine getirmek, malın şükrü ise sadaka ve zekat vermektir. Aslında şükür, bir kulluk bilinci, bir yaşama biçimidir. Kur'an'ın ifadesiyle Allah'a kul oluşun bir gereğidir. Güzel isimlerinden biri de Şekûr olan, yani kendisine yapılan şükranları kabul eden Allah, insanın kendisine şükretmesini, nankörlük etmemesini istemektedir. Bu bağlamda her nimet bir imtihan vesilesidir. Nimeti vereni hatırlamak ve ona teşekkür etmek hem nimeti artırır hem de bereketlendirir. Nimeti vereni tanımamak ve nimetin asıl sahibini unutmaksa, nimete karşı nankörlüktür ki bu azabı gerektirir. Nitekim Yüce Allah insana biri şükür, teşekkür, diğeri küfür, nankörlük olmak üzere iki yol göstermiş, ona akıl ve irade vermiştir. İster şükreden biri olsun, ister nankörlük eden biri.

İbadetlerde gözetilen hikmetlerin başında şükretme duygusu gelir. Ramazan ayında tutulan oruçlar, hac mevsiminde kesilen kurbanlar, bilhassa zekat, sadaka ve Allah yolunda infak gibi mali ibadetler, nimetleri veren Yüce Allah'a şükretme hikmetine dayanmaktadır. İnsanın şükretme ihtiyacı yaratılışı gereğidir. Tertemiz fıtratını koruyan her insan, kendisine küçük bir iyilik yapana karşı bile vicdanen bir teşekkür borcu hissediyorsa, bütün nimetleri ikram eden yaratanına karşı hamd ile şükretmemesi düşünülemez. Şükür, kulluğun ve İslami terbiyenin doğal sonucudur. İnsan, kendisine sayısız nimetler lütfeden Rabbine şükretmekle kalmamalı, iyiliğini gördüğü insanlara da teşekkür etmelidir. Hazreti Peygamber'in, insanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez sözü doğrultusunda, kendisine bir iyilikte bulunana ya da bir hayrı dokunana teşekkür etmek, İslam ahlakının gereğidir.

Bu bağlamda Allah Resulü, kendisine bir ikramda bulunulan kişi, imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa, o iyiliği yapana övgüde bulunsun. Çünkü bir iyiliği öven, şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense, nankörlük etmiş olur, buyurmuştur. Bu durum, eşler söz konusu olunca daha fazla önem arz eder. Zira Peygamberimiz bir hadisinde, Allah'ın eşinin yaptığı iyiliğe teşekkür etmeyen bir kadının yüzüne bakmayacağını belirtmektedir. Kuşkusuz aynı durum, eşinin verdiği emeğe, gösterdiği iyi niyete ve sunduğu hayra teşekkür etmeyen erkek için de geçerli olacaktır. Yaratanını tanıyan her mümin, onun bahşettiği nimetlerin değerini bilmesi ve onları kendisine karşılıksız vereni hatırlaması kulluk bilincinin gereğidir. Dolayısıyla inanan kulun üzerine düşen görev, bu nimetleri kendisine nasip eden Yüce Allah'a karşı hamd ve şükür vazifesini her zaman yerine getirmesidir. Konunun önem ve hassasiyetine binaen Hazreti Peygamber, hangi malın hayırlı olduğunu öğrenip hayırlı mal edinmek istediğini ifade eden Hazreti Ömer'e, mal yerine şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş edinmesini tavsiye etmiştir. Şükür, insanı yaratılış gayesinden uzaklaşmaya karşı korur. İnsan zenginliğe eriştiğinde ya da bir güç kazandığında vicdansızlaşma, zalimleşme, zorbalaşma eğilimindedir. Kendisine sunulan nimetleri ve imkanları Allah'ın bir lütfu olarak göreceğine, bunları hep kendisinin elde ettiğini düşünmeye başlar. Bu aşamada şükrün yerini nankörlük, hatta inkar tavrı alır. Mayasında mal ve dünya sevgisi olan insanın konumu yükseldikçe, varlığı arttıkça Rabbine karşı şükrü de artması gerekirken maalesef bazen nankörlüğü artar. Kendisini yeterli gördüğü için azgınlık eder. İşte bütün çeşitleriyle yerine getirilen şükür kulluk bilincini muhafaza eder. Yiyip şükreden kimse, sabrederek oruç tutan kimse gibidir buyuran Peygamber Efendimiz, müminin varlıkta şükrederek, darlıkta ise sabrederek kazançlı çıkacağını belirtmiştir. Musibete uğrayınca sabreden, nimet verilince şükreden, kendisine haksızlık yapılınca affeden ve kendisi haksızlık yapınca da istiğfar eden müminlerin korkudan emin olan ve hidayete ermiş kimseler olduğu müjdesini vermiştir. Sayısız nimetin kendisine bahşedildiği insan, aldığı ve verdiği her nefeste, işittiği her seste, gördüğü her şeyde, tattığı her lezzette, dokunduğu her nesnede, kavradığı, idrak edebildiği her gerçekte, bu kabiliyetleri kendisine veren Allah'ı anmalı, kendi acizliğinin farkına varmalı ve kendisine hayat bahşettiği için yüce yaratana şükran duymalıdır. Unutmamalıdır ki sadece kendisi değil, melekler de dahil olmak üzere göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklar hamd ile Allah'a karşı minnettarlıklarını dile getirmektedirler. Dolayısıyla hamd eden bir kul olmak, kainat bütününün anlamlı bir parçası olmak demektir. Bütün bunlara rağmen Allah, "Kullarımdan şükredenler pek azdır." buyurur. Bu durum, şükredenlerin bahtiyarlığını, şükretmeyenlerin talihsizliğini gösterir. Şükretmeyenler, daha fazla nimete nail olanlara bakarak kendilerine çok az nimet bahşedildiğini düşünebilirler. Ancak esas olan, Peygamber Efendimizin de öğütlediği gibi, insanın zenginlik ve yaratılış bakımından kendisinden üstün olanlara bakıp dövünmektense, kendisinden aşağıdakilere bakarak sahip olduklarının kıymetini bilmesidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah o ihtiyaçtan kurtarır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah dediler. Yani Rahmetullah kelimesini ilave ettiler. Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. İbni Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir." dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim." dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti." buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

0: Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek, yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıklarıysa şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceleyin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüşken sabahleyin "ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: Subhanakallahumma ve bihamdik, estağfiruka ve etubu ileyk.
4: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim, sana tövbe ederim.

Hüsnühal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş,
mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet, bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: El-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir: Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4:41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi: Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme ufirli. Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu İshak'ın naklettiğine göre bir kişi Bera'a gelerek, "Ey Ebu Umare, Huneyn günü savaş alanından kaçtınız mı?" diye sordu. Bunun üzerine Bera şunları anlattı: "Ben Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadığına şahitlik ederim. Lakin silahsız, zırhsız bir grup Müslüman askeri Hevazinlilerin mevkilerine yöneldi. İyi ok atan bir kavim olan Hevazinliler öncü Müslüman askerlerini yoğun bir ok atışına tuttu. Bunun neticesi bu kuvvetler bozguna uğradı ve düşman askerleri Resulullah'a yöneldi. O sırada Ebu Süfyan bin Haris Resulullah'ın katırının yularından tutuyordu. Resulullah katırından indi. "Ben peygamberim. Bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım. Allah'ım bana yardım et," diyerek dua etti ve zafer diledi. Bera anlatmaya şöyle devam etti. "Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Resulullah'la korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi."

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum." Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor: Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül, kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim. Ebu Şüreyh Huveylid bin Amr el-Huzai'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikramsa üç gün olup, bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzü,

ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay ihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili dikkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuğuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale? Nuru mu? Ya Resulallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler.

onlar, asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek, İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da, körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi.

0: kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla Suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, "Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol," dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: "Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, 'Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol,' diye niyaz ettiler." Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir: artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz." Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti.

İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur.

Kimde bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu. Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra, kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde, tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve, ''Ya Resulallah, beni tanımadın mı?'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen kimsin diye sordu. Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü dedi. Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut buyurdu. Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter dedi. Resulullah, o halde her aydan ikişer gün oruç tut, dedi. Bahili, daha da arttır, dedi. Her aydan 3 gün, dedi. Biraz daha deyince, Allah Resulü 3 parmağını birleştirip, sonra açarak şöyle dedi. Haram aylarda, Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, onuncusunu unuttum ama mazmaza,

0: Ağza su verme olabilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İşçi işveren hakları. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz. İş, emek ve alın terinin karşılığını görmek ilahi bir yasadır. İnsan için çalıştığından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra onun karşılığı tam olarak verilecektir ve iman edip doğru ve faydalı işler yapanları mesken olarak altlarından ırmaklar akan cennetteki köşklere koyacağız. Ne güzel emek sarf edenlere verilen ödül. Sıkıntılara karşı sabırlı olanlara ve yalnız Rablerine güvenenlere şeklindeki Kur'an ayetleri bu hakikati ifade eder. Bu demektir ki çalışan insan hem maddi hem de manevi bir takım haklara sahip olur. Şüphesiz çalışan insanın sahip olduğu hakların başında ücret gelmektedir. Hadiste geçen alın teri kurumadan ifadesi, emeğin karşılığının geciktirilmeden verilip çalışanın mağdur edilmemesinden kinayedir. Bu itibarla işveren belli bir ücretle çalıştırdığı işçisini hem maddi hem manevi bakımdan kesinlikle mağdur etmemelidir. Onun hak ettiği ücret ve maaşı belirlenen tarihte noksansız ödemek mecburiyetinde olduğu gibi ibadetlerini yerine getirebilmesi için gerekli ortam ve şartları hazırlamak durumundadır. Çünkü inanç ve ibadet hürriyeti çalışan bir insanın en tabii temel hakkıdır. Onun vazgeçilmez ve dokunulmaz olan maddi ve manevi haklarına müdahalede bulunmaksa büyük zulüm ve haksızlık olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Teala şöyle buyurur: Kıyamet günü üç kişinin hasmıyım. Benim adıma eman verip sonra vefasızlık eden bir adam. Hür bir kişiyi satıp parasını yiyen adam. Ve bir işçiyi ücretle tutup çalıştırıp da işini bitirince ücretini vermeyen adam. Resul-i Ekrem, köleler ve hizmetçiler Allah'ın sizin eliniz ve kudretiniz altına koyduğu kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz. Üstesinden gelebilecekleri yükü onlara yükleyiniz. Şayet ağır ve zahmetli iş yükleyecek olursanız onlara yardım ediniz buyurarak kendilerinden iş ve verimlilik istenen işçi ve hizmetlilerin temel insan haklarından mahrum edilmemelerini, şefkat, merhamet ve nezaketle yaklaşılarak onların desteklenmelerini emretmiştir. Bu emir ve talimatı hayata geçiren ticari müessesede çalışan dürüst bir işçi hak aramak için artık bir sendika peşinde koşmayacak. İşçiyle işveren birbirinin düşmanı değil, dostu ve mesai arkadaşı olacaktır. Sanayi toplumlarında görülen işçi sendikalarının gayri adil uygulamalardan, düşük ücretlerden ve kötü çalışma şartlarından dolayı ortaya çıktığı bilinir. Kuşkusuz İslam, iş ve ticaret ahlakının tam olarak hayata geçirildiği kurumlarda ve iş yerlerinde söz konusu sendikalara hiç de ihtiyaç duyulmaz. Emek ve alın terinin karşılığını hakkıyla alan, özlük hakları yakından takip edilen, iyi niyeti, safiyeti ve emeği istismar edilmeyen, sevinç ve üzüntüsü paylaşılan bir memurun veya işçinin kurum amirine ve işverene sevgi ve saygı duymaması mümkün değildir. İşçinin işveren üzerinde hakları olduğu gibi, işverenin de işçi üzerinde hakları vardır. İşçinin verilen işi kendi özel işi gibi tam olarak üstlenmesi, her türlü tahrip düşüncesinden uzak durup iş yerini kendi özel mülkü gibi korunması,

0: yapması ve kollaması, görev ve yetkisini kötüye kullanmadan en iyi bir şekilde yerine getirmesi, son derece dürüst ve güvenilir olması gerekir. Ücretli olarak istihdam ettiklerinin en hayırlısı, kuvvetli ve güvenilir olanıdır ayetinden, iş ve ticaret hayatında işverene güven telkin etmenin ve bunu fiilen göstermenin kesinlikle yapılması gereken bir vazife olduğu anlaşılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir meclisten Yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü 3 defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
3: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, insanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden

birkaçı şöyledir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki, anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennette ise sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir buyurdu.
1: Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Kâb el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

0: sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerha mükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerha mükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme gfirli ma qaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
4: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik

su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını, sadakayı fıtır, korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır, çoluk çocuk sahibiyim, çok muhtaç durumdayım diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sana yalan söyledi, tekrar gelecektir buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Beni bırak, çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi, yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine, beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de onu bıraktım dedim. Neymiş o sözler buyurması üzerine, yatağına girdiğinde Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytan gibi bir adamdır buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir, her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: "Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Sahabeler. Asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Ala'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine mescidinin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisini kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O Resulullah'la ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı. İnsanların bana malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebubekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebubekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder.

0: Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yavrucuğum besmele çek, sağ elinle ve önünden ye buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz müflis kimdir dedi. Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca Bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda Elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız, dedi. Üç defa elhamdülillah dedikten sonra üç defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra

Güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, "Ya Rab, günahlarımı bağışla," diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü," dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: "Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber" dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar," dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, "Artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir," buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın "Zinetlerinizden bile olsa infak edin" dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamber'in kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal, Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları içerisinde Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O şöyle şöyleydi" diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, "Üstelik o çocuklarımın da annesi" derdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter." Ayeti nazil olunca bu durum Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız." deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır." dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme." Allah evet dedi. "Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." Allah evet dedi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Rukiye nasıl?
2: İyi değil. Allah bilir ama bu hastalıktan kurtulamayacak gibi.
3: Müjde!
1: Yavrum yavaş ol. Rukiye çok hasta.
3: Özür dilerim. Haberi duyunca dayanamadım. Resulullah ve arkadaşları muzaffer olmuşlar.
1: Maalesef Rukiye'yi kaybettik.
2: Allah'ım sabır ver. Resulullah'a ne deriz şimdi?
1: Ah Rukiye.
2: Ah Rukiye.
1: Ah Rukiye.
4: Ama siz diyorsunuz ki oğulların o daha gibi delikanlılar bedenlerini Allah'ın Resulüne siper ettiler. Allah'ın dinini korumak üzere canlarını verdiler. Bundan ancak şeref duyarım.
5: Ya Resulallah, bunlar amcalarımızın oğullarıdır. Kabilemizden ve kardeşlerimizdendir. Benim görüşüm onlardan fidye almandır. Onlardan alacağın fidye kâfirlere karşı bize kuvvet olur. Hem belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar.
6: Esirler 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılacaktır. Fidye vermeye gücü yetmeyenlerin ise Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca esirlere kötü muamelede bulunulmayacaktır.
7: Yemin ederim ki bunu eşimle benden başka kimse bilmiyordu. Şimdi yürekten inanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin.
0: 49. bölüm.
8: Peygamberimizin Medine'ye döneceğini haber alan Müslümanlar onu karşılamak için şehrin dışına çıktılar. Kahraman askerler sevinç gösterileriyle karşılandı.
9: Allah'ım hoş geldin.
10: Bize zafer ihsan eden Allah'a şükürler olsun.
9: Gözünüz aydın olsun.
10: Hayırlı
8: olsun. Ensardan Useyd bin Huday peygamberimizin yanına yaklaşarak şöyle dedi.
11: Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamdolsun ki sana zafer verdi. Vallahi ben senin düşmanla çarpışacağını zannetmiyor, kervan üzerine gideceğini sanıyordum. Düşmanla çarpışacağını bilseydim asla geri kalmazdım.
8: Peygamberimiz doğru söylüyorsun diye Üseyd'i onayladı.
12: Ey Allah'ın Resulü, selametle dönüşünden ve zafere ermenden dolayı Allah'a hamdolsun.
13: Düşmanını zelil eden Allah'a şükürler olsun.
8: Müşrik ordusu küçük gruplar halinde Mekke'nin yolunu tuttu. Bu grupların dışında kalıp da kendi başına dönmek zorunda olanlar da vardı. Ebu Leheb heyecanla haber bekliyor, büyük bir zafer müjdesi alacağını zannediyordu. Kabe'nin yanındaki Zemzem çadırındaydı. Yanında da Hazreti Abbas'ın eşi Ümmü Fadl'la onun kölesi Rafi vardı. Bu ikisi Müslüman olmuşlardı ancak bunu Mekkelilerden gizliyorlardı. Ve mağlubiyet haberi Ebu Leheb'e verildi.
14: Ne diyorsun? Nasıl olur? Kocaman

0: bir ordu donattık. 1000 kişi vardı. 700 deve, bir o kadar at. Daha dün buradan kaçan Muhammed nasıl olur da bu orduya galip gelir?
1: Yapacağımız bir şey yoktu. Düşmanla karşılaştık ve gerisin geriye kaçmaya başladık. Bizi kovaladılar, hatta diledikleri gibi esir aldılar. Sanki karşımızda Muhammed'in ordusu değil, hiçbir şeyin karşı koyamayacağı bir ordu vardı.
0: Ha, lanet olsun. Lanet olsun.
2: Anlatılanları dinleyen Hazreti Abbas'ın kölesi Rafi kendini tutamayarak şöyle dedi.
3: Onlar melekler olmalı.
0: Ne dedin sen? Ne dedin dedim sana? Söyle pis köle, sen de mi onlardansın? Al bakalım. Şimdi de söyle melekler diye.
4: Ne yapıyorsun be adam? Çekil kölemin üstünden. Bırak dedim sana, bırak adamı. Bak bu son ikazım. Al sana.
0: Başım, ne yaptın kadın?
4: Abbas burada yok diye kölesini sahipsiz mi sandın? Sen şimdi başındaki yarayı tedavi ettirmeye bak. Bir daha da bizimle uğraşmaya yeltenme.
2: Mekke'de hemen her eve ateş düşmüştü. Herkes kayıplarına ağıtlar yakıyordu. Şehri bir matem havası bürümüştü. Ebu Süfyan'ın evinde ise bambaşka bir kin vardı.
4: Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim gencecikti. Sen ne Ebu Süfyan? Bunun sorumlusu sensin. Eğer kervanı kaçırmak yerine onların yanında olsaydın böyle olmazdı.
5: Onların ilk hedefi zaten kervandı. Ben babana, amcana ve kardeşine ait malları korumak için böyle yaptım. Hepimizin malını korumak için kaçırdım kervanı.
4: Korkak!
5: Kes sesini be kadın!
4: Korkaksın sen.
5: Benim de oğlum öldü. Hanzala'yı öldürdüler. Yaşadığın acıyı anlamadığımı mı sanıyorsun? Öcümüzü alacağız. Merak etme.
4: Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek. Onun ciğerini çıkartacağım. Tırnaklarımla kalbini sökeceğim. Onu paramparça edeceğim.
5: Yeter artık. Sakin ol. Hepsinin hesabını soracağız. Kendine hakim ol. Bu hale geldiğini Muhammed ve arkadaşları duyarsa amaçlarına ulaşmış olurlar.
2: Esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılacakları haberi Mekke'ye ulaştığında Mekke'nin ileri gelenleri bir araya gelerek durumu istişare ettiler.
5: Oğlum Hanzala'yı öldürdüler. Şimdi diğer oğlum Amr için fidye mi vereceksin? Muhammed benim malımdan bir dirhem dahi alamayacak. Esirleri istediği kadar elinde tutsun. Onu zengin etmeyeceğim.
1: Oğullarımız, kardeşlerimiz ve yeğenlerimiz onların elinde. Dediklerini yapmaya mecburuz.
6: Ölenler geri gelmeyecek. Bari yaşayanları kaybetmeyelim. Anlasana Ebu Süfyan. Onlar artık esir. Esirleri öldürebilirler de. Senin Amr için ne yapacağını bilemem. Ama ben oğlumun hayatını altınla gümüşle değişmem.
7: Evet, kurtarmalıyız onları.
2: Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde kızı Rukiye defnedilmişti. Bu kaybettiği üçüncü evladıydı. Kasım ve Abdullah bebekken vefat etmişlerdi. Rukiye ise henüz 20'li yaşlarındaydı. Onun vefatı hem kaybettiği diğer yavrularını hem de sevgili eşi Hazreti Hatice'nin yokluğunu tekrar hissettirmişti Resulullah'a. Gözyaşları içinde kızının kabrini ziyaret etti. Onun için dualar etti. Acısını yüreğine gömdü ve şehit ailelerini tek tek ziyaret etti. Hisleri ortaktı. Onlar peygamberimize başsağlığı dilerken o da onlara şehitlik mertebesinin büyüklüğünü anlatıyordu. Şehit annelerinden biri şöyle sordu.
8: Ey Allah'ın Resulü, bana Harise'den bahset. Şayet cennetteyse onun kaybına tahammül edeyim. Yok değilse onun için içimden geldiği gibi feryat edeyim.
2: Peygamberimiz bu gözü yaşlı anneye şöyle cevap verdi. Ey Harise'nin annesi, cennette pek çok bahçe vardır. Senin oğlunsa bunların en yükseğine Firdevs'e ulaşmıştır. Evladının özlemiyle tutuşan

0: Bu annenin yüreğine su serpilmişti. Biliyordu ki oğlu canının karşılığında en büyük makamı elde etmişti. Resulullah'ın ev halkı Rukiye'nin yasını tutarken peygamberimizi duygulandıran ve acılarını tazeleyen bir hadise daha gerçekleşti.
1: Ümmü Eymen, sana bir şey sormak istiyorum. Resulullah az önce neden o kadar üzüldü?
2: Gel, otur yanıma da anlatayım Enes'ciğim. Peygamberimizin bir kızı daha var. Adı Zeynep. Sen onu görmedin henüz. Kocası Müslüman olmadığı için Mekke'de kalmak zorunda kaldı. Şimdi onun kocası Ebul As esirler arasında.
1: Ha, evet, az önce onu gördüm.
2: Evet, işte o. Zeynep onun kurtulması için elinde neyi var neyi yok göndermiş. Gönderdiklerinin arasında bir de gerdanlık var.
1: Evet, gerdanlığı görünce Resulullah'ın yüzünün rengi değişti.
2: İşte o gerdanlık peygamberimizin çok sevdiği eşi Hatice'nindi. Hatice onu düğününde kızı Zeynep'e hediye etmişti. Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu.
1: Şimdi anlıyorum. Rukiye yeni vefat etti. Zaten üzgündü. Ebul As'tan Mekke'ye döndüğünde kızını Medine'ye göndermesini istediğini duydum.
2: Ebul As iyi bir adamdır. Hatice onu oğlu gibi severdi. Zaten yeğeni olur. Resulullah da onun iyi bir damat olduğunu söylerdi. Bence içten içe Müslüman olmasını umuyor. Ama ne zaman doğru yolu bulacağını Allah bilir.
0: Esirlerin fidyelerini ödemek üzere gelenlerden biri de zamanında peygamberimize koruyuculuk yapmış olan Mu'tim bin Adi'nin oğlu Cübeyr idi. Peygamberimiz Cübeyr'i güler yüzle ve tatlı dille karşıladı. Resulullah Mut'im'in 7 oğluyla kendisini çevreleyerek Mekke'ye girişini hatırlıyordu. Onların himayesi olmasaydı kendi memleketine giremeyecekti. Peygamberimiz Cübeyr'e, "Ey Cübeyr, eğer senin baban Mut'im sağ olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatırına bunların hepsini bağışlardım," dedi. Cübeyr bundan etkilenmişti. Bir süre kaldığı Medine'de duyduğu şeyler kalbini İslam'a ısındırmıştı. Ancak kendini savaşta ölen kardeşinin öcünü almak zorunda hissediyordu. Bir an evvel Mekke'ye dönme kararı aldı. Fidyecilerin çoğu peygamberimize karşı saygılıydılar. Bazıları ise içlerindeki kini dışa vurmaktan çekinmiyorlardı. Übey bunlardan biriydi. Resulullah'ın karşısına geldi ve hiddetle şunları söyledi.
3: Muhammed, kardeşlerim Ümeyye ve Ukbe'yi öldürdün. Sana olan kinim hiç bitmeyecek. Yaptıklarına pişman olacaksın. Oğlumun özgürlüğü karşılığında verdiğim fidye benden aldığın son şey olacak. Her gün ölçekler dolusu yemle beslediğim bir atım var. Onun üstündeyken öldüreceğim seni.
0: Söylediklerini duyan ashab-ı kiram Übey'in üstüne yürümek istese de peygamberimiz onları durdurdu ve sükunetle "Yanılıyorsun," dedi. "İnşallah ben seni öldüreceğim." Übey bu ciddiyetin karşısında tek kelam edemedi ve Mekke'ye döndü. Hazreti Muhammed'i öldürmek isteyen sadece Übey değildi. Bunu isteyen ve ince planlar yapan pek çok kişi vardı. Übey'in iki yeğeni Saffan ve Umeyr yaşadıkları acının büyüklüğünden bahsediyorlar ve bunun tek telafisinin Resulullah'ı öldürmek olduğunu düşünüyorlardı.
4: Babam Ümeyye öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler.
5: Ey Saffan, sen babandan sonra kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım. Kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın. Ya ben ne yapayım? Babam öldürüldü, oğlum esir edildi. Bense boğazıma kadar borç içindeyim. Ne fidye ödemeye imkanım var ne de oğluma kavuşmaya. Keşke ben de Bedir'de şerefli bir şekilde ölseydim de bu çaresizliği yaşamasaydım. Ödeyemeyecek kadar borcum ve yoksul bırakmaktan

0: Ona söz verirsen benim de gözüm arkada kalmaz.
1: Elbette, sözüm söz.
0: O zaman bunu bir sır olarak sakla. Kimseye söyleme. Muhammed'in kulağına gitmesin. Yanına gizlice yaklaşıp işini bitireyim.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Neviler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
9: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Sözüdür buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
3: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim."

Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ana evlen nasi bi İsa bin Meryem fi'd dunya ve'l ahireh. Ve'l enbiya ihvetun li'allat. Ummahatuhum şatta ve dinuhum vahid.
0: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
2: Kırk hadiste iman.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu. Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Yala Şeddat bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nifak ve Münafıklar, Dahili Düşmanlar.
3: İkinci Bölüm.
2: Münafıkların ashab arasında fitne çıkarma teşebbüslerinin yoğun olduğu hadiselerden biri de Müreysi gazvesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Ensar'la Muhacirun'u kardeş ilan ederek kabilevi ortaklık yerine akidevi birliği temin etmiş, hangi kabileye mensup olursa olsun bütün Müslümanları din kardeşliği esasında bir araya getirmişti. Onun teşkil ettiği bu güçlü topluluk hiçbir zaman dağılmamış, bunun neticesi olarak Müslümanlar düşmanlarına karşı daima üstün gelmişlerdir. Ancak geçmişten gelen kabilecilik duygu ve davranışlarının zaman zaman gün yüzüne çıkmasına da engel olunamamıştır. Ortaya çıkan bu tür problemleri daha da derinleştirmeye çalışanlarsa Abdullah bin Übey liderliğindeki münafıklar olmuştur. Nitekim Müreysi seferi sırasında biri Ensar, diğeri de Muhacirler adına su temin etmekle görevli olan iki şahıs arasında önce kimin su alacağı tartışması sebebiyle taraflar bir anda çatışma ortamına girmişlerdir. Hadiseden haberdar olan Hazreti Peygamber derhal olay yerine gelerek bu yapılanların cahiliye davası peşinde olmak manasına geldiğini belirtmiştir. Benzeri davranışların kişiyi cehenneme götüreceğini bildirerek olaya iştirak edenleri uyarmış ve tarafları yatıştırmaya çalışmıştır. Ancak meydana gelen bu olay Müslümanlarla birlikte gazveye iştirak eden münafıklar arasında istismar edilmiş, onlar ashab arasındaki basit tartışmayı büyütmeye çalışmışlardır. Nitekim Abdullah bin Übey hemşehrilerine Mekke'den gelenleri kabul etmekle onların emrine girdiklerini, adeta başlarına bela aldıklarını söylemiş, ardından da Medinelileri şehre döner dönmez muhacirleri yurtlarından çıkarmaya çağırmıştır. Bu konuda Münafikun suresi 8. ayet şöyledir. Onlar, andolsun eğer Medine'ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Medine'de münafıkların bozgunculuklarını en üst düzeye çıkardıkları ve Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara karşı düşmanlıklarını en açık biçimde gösterdikleri diğer önemli hadise Tebük seferidir. Bu olayın başlangıcından nihayetine kadar onlar bozgunculuk faaliyeti içinde olmuşlardır. Öyle ki daha seferin hazırlık safhasında Abdullah bin Übey başta olmak üzere yaklaşık 80 kişiden fazla münafık grubu geçersiz mazeretler ileri sürerek Müslümanlara katılmamışlardır. Bu konu Tevbe suresi 48. ayette şöyle anlatılır. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler.

Allah kendilerine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de, onları geri bıraktı ve onlara, "Oturun, oturan acizlerle beraber" denildi. Eğer onlar da sizin içinizde sefere çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın dini galip geldi. Sefere iştirak etmeyen münafıklar bir taraftan da Rumların diğer düşmanlara benzemediğini söylemek suretiyle orduya iştirak eden ashabı psikolojik olarak zaafa uğratmaya ve onları faaliyete iştirakten men etmeye çalışmışlardır. Münafıklar bir taraftan müminleri savaşa gitmekten vazgeçirmeye çalışırken, diğer taraftan da orduya maddi yardımda bulunanları engellemeye çalışmışlardı. Fakirliği sebebiyle çok az yardım yapabilen Ebu Akil gibi Müslümanlarla da "Allah'ın bu kadarcık yardıma ihtiyacı mı var?" diyerek alay etmişlerdir. Fakat Kur'an-ı Kerim, münafıkların bu faaliyetlerine anında cevap vermek suretiyle Müslümanların kararlarında sabit kalmalarını temin etmiş, onların maneviyatlarını canlı tutmuştur. Tebük seferine katılmayıp geri kalan münafıklar, Resulullah'a muhalefet ederek oturup kalmalarıyla sevindiler. Allah yolunda malları ve canlarıyla mücadele etmeyi çirkin gördüler ve "bu sıcakta savaşa çıkmayın" dediler. De ki, "cehennem ateşi daha sıcaktır. Fakat gidecekleri yeri bir bilseler." Tevbe Suresi 81. Ayet. Müslümanlar arasında sefere iştirak eden münafıklarsa, yol boyunca sürekli olarak endişeye sevk edici düşünceler yaymak suretiyle, savaşçıların morallerini bozmaya çalışmışlardır. Ayrıca onlar, Hazreti Peygamber'i bu sefere çıkarak maceracılıkla suçlamışlar ve gıyabında onunla alay etmeye kalkışmışlar, söyledikleri ve yaptıkları Allah Resulüne ulaştırıldığı zaman da faaliyetlerini inkara çalışmışlardır. Ancak Tevbe Suresi 64-66. Ayetler onları sürekli olarak mahcup etmiştir. Münafıklar, küfrü yüzlerine vuracak bir surenin üzerlerine indirilmesinden hem çekinirler hem de alay ederler. De ki, eğlenin bakalım. Allah sizin o korktuğunuz şeyleri meydana çıkaracaktır. Ey Resulüm! Kendilerine niçin böyle dediniz diye sorarsan, biz ancak şakalaşıyorduk derler. Sen de ki, Allah'la, O'nun ayetleri ve O'nun peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Siz iman ettiğinizi söyledikten sonra içinizdeki küfrü açığa çıkardınız. İçinizden bir kısmını bağışlasak bile, diğer bir kısmını suçlarında ısrar ettikleri için azaba uğratacağız. Tebük seferi esnasında münafıkların bozguncu davranışlarından biri de onların Allah Resulü'nün emir ve tavsiyelerine itaat etmemeleri, hatta zaman zaman kendilerine emredilenlerin tersini yapmaları olmuştur. Bu sebeple onlar gerek gidiş gerekse dönüş yolunda Müslümanları zor durumlarla karşı karşıya bırakmışlardır. Tebük mevkiinden dönüşleri esnasında sebep oldukları sıkıntıları daha da artırmışlar, nihayet işi Allah Resulüne suikast düzenlemeye kadar vardırmışlardır. Hazreti Peygamber bu hadiseden vahiy ile haberdar edilmiş, böylece münafıkların planı engellenmiştir. Münafıkların suikast girişimlerinin duyulması üzerine bazı ashab ileri gelenleri olaya adı karışanların öldürülmesini teklif etmişlerdi. Ancak Efendimiz, "Ben insanların müşriklerle arasındaki savaş sona erince Muhammed ashabını öldürmeye el attı demelerinden hoşlanmam" sözleriyle bu tür istekleri kabul etmemiştir. Münafıklar, Tebük seferi öncesinde yağmurlu havalarda uzak yerlerde oturan Müslümanların Mescid-i Nebi'ye ulaşamadıkları gerekçesiyle yeni bir mescit yaptırmışlar, açılışına da Hazreti Peygamber'i çağırmışlardı. Ancak Allah Resulü, sefer hazırlıklarıyla meşgul olması sebebiyle onların mescidini ziyaret etmeyi erteledi. Onların asıl gayesi, yeni bir ibadet mahallinin temininden ziyade, Mescid-i Nebi'ye alternatif ve de bozgunculuklarını kamufle edebilecekleri bir merkez oluşturmak,
Hazreti Peygamber'i davet etmek suretiyle buraya meşruiyet kazandırmaktı. Ancak Tebük seferi dönüşünde şu ayetler indi. O kimseler ki müminlerin arasını ayırmak, küfürlerini kuvvetlendirmek, zarar yapmak için ve daha önce Allah'a ve Resulüne karşı harp eden kimseye yatak hazırlayıp beklemek için bir mescit edindiler. İyilikten başka bir şey murad etmedik diye de yemin edecekler. Fakat Allah şahit ki bunlar gerçekten yalancıdır. Ey Resulüm, orada ebediyen namaz kılma. İlk günden beri temelleri takva üzerine kurulan mescitte namaza durman daha layıktır. Orada günahlardan ve pisliklerden temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da böyle çok temizlenenleri sever. Tevbe suresi 107-108. Ayetlerde söz konusu mescidin Müslümanlar aleyhine faaliyet merkezi olarak tasarlandığı ifade edilip, Hazreti Peygamber'e buraya girmemesi emredildi. Bunun üzerine ashabtan bazılarını görevlendirerek, Kur'an'da Dırar Mescidi olarak zikredilen bu binayı yıktırdı. Hazreti Peygamber, Tebük seferinin başlangıç ve sonundaki olaylarda sorumluluğu bulunan Abdullah bin Übey'e karşı bu hadiseden sonra da herhangi bir yaptırım uygulamamış, ashabın onu cezalandırması taleplerini geri çevirmiştir. Resulullah onu en ufak bir şekilde cezalandırma yoluna gitmediği gibi, ashabından da ona karşı iyi davranılmasını istemiş, kendisi de ölünceye kadar İbni Übey ile alakasını kesmemiş, hatta onunla konuşmayı ve ilgilenmeyi sürdürmüştür. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Hazreti Peygamber'in takip ettiği ince siyasetle, Medine'deki münafıkların Müslüman topluma ve tebliğin yayılmasına karşı hareketleri etkisiz hale getirilebilmiştir.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanallahi adede ma halaka fissemâ ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zâlik. وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
3: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd et.

0: kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı. Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Siz bana kendinizden altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size Yemenliler geldi. Onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.

0: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz, fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir. Söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince, Efendimiz, her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dinizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.

0: Şemail-i Şerif dersleri az sonra.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in yaratılış güzellikleriyle dış görünüşünü konu alan hilye çalışmalarından bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz hayattayken onu anlatan sözlü tasvirlere ihtiyaç duyulmuyor ve buna gerek görülmüyordu. Zat-ı Risalet'i görmek isteyen kimseler uzak yakın demeden bütün imkanlarını zorlayarak onu görme şerefine eriyordu. Efendimiz'i görmek iştiyakıyla yanıp tutuştuğu halde onu göremeyen Üveys el-Karaniler de eksik değildi. Hazreti Peygamber'i dünya gözüyle bizzat gören şanslı nesle sahabe diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatını takip eden günlerden itibaren Müslümanlarda tarif edilemez bir peygamber hasreti oluşmaya başlamıştır. Sahabeden sonra gelen tabi'in nesli her fırsatta sahabeye Efendimizin nasıl olduğunu sorup tavsif etmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz'i görenlerin görmeyenlere verdikleri muhtelif cevaplar zaman içinde zengin bir bilgi birikimi meydana getirmiştir. İşte bu sözlü tasvirlerin her birine hilye adı verilir. Bugün hilye şeklinde ifade ettiğimiz kelimenin klasik metinlerdeki orijinal hali halk'tır. Yaratılış ve fıtrat anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Hadislerde konuyla ilgili olarak kullanılan halk-ı Resulullah ifadesi dilimize hilye olarak geçmiştir. Hilye metinlerinde hep Resulullah Efendimizin tarifi imkansız güzelliği anlatılmaya çalışılmıştır. Onu bütün gerçeğiyle anlatamamanın sıkıntısı çekilmiştir. Öyle ki Hazreti Ali gibi bir söz üstadı bile bu hususta ifade güçlüğü çektiğinden söz etmiştir. Hilyelerde Efendimiz'i anlatacak kelimelerin itinayla seçildiğini görmekteyiz. Onu anlatmak için adeta özel kelimeler icat edilmiştir. Maalesef tercümelerde bu kelimeleri tam olarak karşılamak mümkün olmamıştır. Zira dilimizde en güzelden daha güzeli ifade edecek kelime bulunmamaktadır. Alemlerin eşsiz güzeli, dilin imkanları ölçüsünde anlaşılmaya mahkum olmuştur. Hazreti Peygamber'in o eşsiz güzelliğini, Resulullah'ın şairi ünvanını alan Hasan bin Sabit şöyle şiirleştirmiştir. Senden güzelini görmedi gözüm, senden güzelini doğurmadı hiçbir ana. Bütün noksanlardan beri yaratıldın sen. Sanki arzu ettiğin gibi halk olundun. Efendimizin hilyesi hakkında bilgi veren ashabın sayısı oldukça kabarıktır. Hazreti Ali, Enes bin Malik, Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Hint bin Hale'nin tavsifleri daha canlı ve daha detaylıdır. Anlatımların kimi uzun, kimi kısadır. Her biri görebildiği ve anlatabildiği kadar ifade etmiştir. Efendimizin bu tavsifleri adeta farklı fotoğrafçıların farklı zamanlarda çektiği resimleri anımsatır. Kimisi profilden, kimisi cepheden alınmış, kimisi boydan, kimisi yarım çekilmiş fotoğraflar gibi bir durum arz etmektedir. Şükür vesilesidir ki bugün bizler Hazreti Peygamber'in şekl-ü şemailini tanıtan yeterli bilgiye sahih kaynaklardan ulaşabilmekteyiz. Hilye-i Şerif'le alakalı rivayetlere özellikle Muhaddis Tirmizi'nin bir araya getirdiği 14 vesikadan oluşan bir mirasa sahibiz. Tirmizi'nin yanı sıra Buhari, Müslim, İbn-i Sa'd ve Hakim en-Nisaburi gibi alimler de eserlerinde bu konuya yer vermişlerdir. Esasen Efendimiz'e hasret duygusu sadece İslam'ın ilk neslinde baş gösterip de son

sonradan kaybolmuş değildir. Tezahürleri farklı olsa da bütün Muhammed ümmeti peygamber sevgisi ve saygısını hep canlı tutma gayreti içinde olmuş ve bu canlılığı korumak için çeşitli yollara başvurmuştur. Bu sebepledir ki hilye metinleri hattatların da ilgisini çekmiştir. Hattatlar bir yandan göğüs cebinde taşımak üzere cep hilyeleri kaleme almışlardır. Cep hilyeleri Peygamber Efendimizin çerçeveletilmiş resmi mübarekleri olarak gözden uzak olan, gönülden uzak olmasın diye ceplerde taşınmıştır. Diğer yandan da evlere asılmak üzere duvar levhası halinde hilyeler yazılmıştır. Duvar levhası olarak hilye-i saadetlerin bulunduğu evde huzur, mutluluk ve bereket olacağına, bulunduğu evi yoksulluktan, üzüntüden, sıkıntıdan ve bütün kötülüklerden, özellikle de hırsızdan ve yangından koruyacağına inanılmıştır. Hilye-i Şerif, kendine özgü kompozisyonuyla ilk defa ünlü Türk hattat Hafız Osman tarafından levha haline getirilmiştir. Hafız Osman'la başlayan Hilye-i Saadet yazma geleneği 4 asırdır kesintisiz devam etmektedir. Her hattat kendi çapında Hilye-i Şerif yazmayı hedefler. Bu levhalar hattatların ustalık devre eseri olarak kabul edilir. Hiçbir hattat yoktur ki Hilye-i Saadet'ten daha güzel bir levha yazmış olsun. Bu sebepledir ki Hilye-i Saadet levhaları hep hat sanatının şaheserleri arasında yer almıştır. Ahmet Cevdet Paşa, Efendimizin hilyesiyle ilgili rivayetleri bir araya getirerek özet mahiyetinde Hilye-i Saadet adı verilen bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma kendisinden sonra gelenler tarafından hep olduğu gibi basılmaya devam etmiştir. Burada Ahmet Cevdet Paşa'ya kulak verelim. Resul-i Ekrem ve Fahri Alem Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hilkatça ve ahlakça nev-i beni Adem'in ekmeliydi. Mübarek cismi güzel, hep azası mütenasip, endamı gayet matbu, alnı ve göğsü ve iki omuzlarının arası ve avucu geniş, boynu uzun ve mevzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalınca idi. Mübarek cildi ise ipekten yumuşak idi. Kemal-i itidal üzere büyük başlı, hilal kaşlı, çekme burunlu, az değirmi çehreli ve söbüce yüzlüydü. Şişman yüzlü ve yumruk yanaklı değildi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel, büyücek ve iki kaşının arası açık fakat kaşları birbirine karipti. Saçları ne pek kıvırcık ne de pek düz idi. Saçlarını uzattığı vakit kulaklarının memelerine değerdi. Sakalı sık ve tam idi. Uzun değil idi ve bir tutamdan ziyadesini alırdı. Alemi bekaya rühlet buyurduklarında saçı, sakalı henüz ağarmaya başlamış, başında biraz ve sakalında 20 kadar beyaz kıl var idi. Cismi nazif, kokusu latif idi. Koku sürünsün sürünmesin, teni ve teri en güzel kokulardan âlâ kokardı. Bir kimse onunla musafaha etse, bütün gün onun rayihayı tayyibesini duyardı. Kıymetli dinleyenler, en güzelden daha güzeli dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Yeni bir programda görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Harem-i Şerif'teki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti, arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Ebu Abdullah Amr bin As radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.
1: Müşteriyi aldatmak. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yiyecek buğday yığınına rastlamış, elini onun içine daldırmış ve parmaklarına ıslaklık dokunmuştu. Bunun üzerine "Bu nedir ey buğday sahibi?" diye sordu. Adam "Ona yağmur dokundu ya Resulullah" diye cevap verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Halkın görmesi için ıslananı üste çıkarsaydın. Aldatan benden değildir." Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resul-i Ekrem'i az önceki uyarıya sevk eden vakayı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buğday satan bir adama rastladı. Satıcıya "Nasıl satıyorsun?" diye sordu. O da bilgi verdi. Bunun üzerine Resulullah'a "Elini onun içine daldır" diye işaret edildi, vahyedildi. O da elini daldırdı ve onun ıslak olduğunu gördü. İşte bu vaka üzerine Resul-i Ekrem, "Bizi aldatan bizden değildir" buyurdu. Hadis ve fıkıh alimi İbn-i Dakikıl İd, Şerhül Erbain'de içinde yaşadığı çağın ve toplumun iş ve ticaret ahlakından söz ederken şu şikayette bulunur. Toplumun gevşeklik gösterdiği hususlardan birisi şudur. Kusurlu bir eşyayı veya hayvanı satan ama kusurunu açıklamayan bir insanı görüyorlar da bunu yadırgamıyorlar ve müşteriye satılan malın kusurunu bildirmiyorlar. Onlar bundan sorumludurlar. Çünkü din dürüstlük ve samimiyettir, nasihattir. Dürüst ve samimi davranmayan kimse kesinlikle aldatmış olur. Günümüzde iş ve ticaret dünyasının bilerek veya bilmeyerek aldatma gibi bir durum karşısında çok daha titiz olması ve İbn Dakikıl İd'in bahis konusu uyarısından ibret dersi çıkarması gerekir. Her şeyden önce alım satıma konu olan malın kusur ve ayıbını gizlemek haramdır. Kusur ve ayıbın sonradan ortaya çıkması pazarlığın fesine sebep teşkil eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Satıcı ve alıcı söz kesip pazarlığı bitirdikten sonra birbirlerinden ayrılmadıkça alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer onların her biri karşılıklı olarak doğru söylerse alışverişleri bereketli olur. Yok eğer gizler ve yalan beyanda bulunurlarsa alışverişlerinin bereketi kalmaz. İlişkilerini kardeşlik temeli üzerinde tutması gereken bir mümin, basit çıkar hesapları uğruna hıyanet ve fesat peşinde olamaz, olmamalıdır. İş ve ticaret hayatında ahlaki, manevi bir boyut olarak doğruluk ve dürüstlük, mümin olmanın, gerçek mümin olmanın göstergesidir. Hayatın akışı içinde bu temel ilkeyi gözeterek muhatap olduğu insanları memnun eden bir mümin, güçlü ve dinamik iman taşıyor demektir. Fakat az önceki hadisi bir levha halinde iş yerine asmasına rağmen, yalan söyleyerek veya hile yaparak müşterisini aldatan bir insan, ne kadar iddialı olursa olsun zayıf iman taşıyor demektir. Böyle bir insan suçlu bulunduğundan, maliye ve zabıta ekiplerince nasıl cezaya çarptırılıyorsa, yazıcı meleklerce kozmik ilahi zabıtlara geçen büyük günahından dolayı da hesap günü rezil ve rüsva olacaktır. Hadis-i şerif, Müslüman tacirin sattığı malın kusurunu gizlememesi, doğru ve dürüst hareket etmesi gerektiğini ifade eder. Resul-i Ekrem'in bizden değildir şeklinde uyarı niteliğindeki tehdidinden, kötü malı iyi diye pazarlayıp satmanın haram ve büyük bir günah olduğunu öğrenmekteyiz. Ayrıca hadis, maliyeci veya zabıta gibi yetkililerin piyasayı denetlemeleri ve satışta hile yapan esnafa müdahalede bulunmaları gerektiği mesajını da vermektedir. Resul-i Ekrem, aldatma, haksız kazanç, düşmanlık ve sömürüye yol açan her türlü alım-satım işini yadırgamış ve yasaklamıştır. O, insanlık tarihi kadar eski olan ticari muameleleri olması gereken erdemli noktaya getirmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur.

0: Develerin ve koyunların sütlerini memelerinde biriktirmeyin. Kim böyle bir hayvanı satın almış ve sütünü sağmışsa, bu durumda iki şeyden birini seçmekte muhayyerdir. Dilerse hayvanı kendinde tutar ve yapılan eski sözleşme devam eder. Dilerse hayvanı bir ölçek hurma ile birlikte iade eder. Musarrat hadisi diye bilinen bu hadisin metninde geçen musarrat kelimesi, müşterinin rağbetini artırmak, onu yanıltmak ve aldatmak maksadıyla memelerinde sütün birikmesi için birkaç gün sağmayıp suni olarak verimi yüksek ve sütü bol gösterilen hayvan demektir. Resul-i Ekrem böyle bir hareketi aldatma, aldanma olarak görmüş ve yasaklamıştır. Şüphesiz bunun temelinde kalitesiz bir malı kaliteli olarak gösterme ve onu kıymetinden daha yüksek bir fiyata satma düşüncesi yatmaktadır. Bu yüzden yapılan hilenin farkına varan müşteri muhayyer bırakılmış, isterse hayvanı kendi yanında tutabileceği, isterse bir ölçek, sağ, yaklaşık 3 kilogram hurmanın kıymetiyle birlikte hayvanı iade edebileceği esası getirilmiştir. Bu demektir ki satıcı, vasıfsız bir malın kusurunu gizleyerek yüksek, kaliteli gibi göstermek veya malın iyi tarafını gösterip kötü tarafını gizlemek suretiyle müşteriyi aldatırsa, müşteri yapılan alım-satım akdini feshetme muhayyerliğine sahip olmaktadır. Aynı şekilde malın değerini düşüren bir ayıp veya kusur hali muhayyerlik hakkı doğurur. Mesela farkına varmadan satın alınan defolu kumaş veya elbise müşteri tarafından satıcıya iade edilebilir. Aslında müşterisine güven vermeyen ve onu aldatan bir insan tehlikeli ve ikiyüzlü davranan münafık kimse demektir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu uyarıda bulunur. Münafıkın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Bu yüzden ticari ilişkilerde güven kaybına yol açan ve Müslüman şahsiyetiyle bağdaşmayan aldatma büyük günahlar listesinde yer alır. O halde Müslüman tüccar hiçbir müşterisini aldatamaz, aldatmamalıdır. O, sosyal hayatın akışı içinde farklı kisvelere bürünebilen her türlü hile, yalan ve sahtekarlıktan, ihaleye fesat karıştırmaktan, kapalı veya açık artırmalarda gizli anlaşmalardan, kara para aklamaktan, kalpazanlık ve madrabazlıktan uzak durmalı, hangi şartlarda olursa olsun doğruluk ve dürüstlüğün mücadelesini vermelidir. Aldatma kelimesinin hadis metnindeki karşılığı gış, gaşşe fiilidir. Tarir, tedlis, hılabe, hut'a, hile gibi kelimelerin her birinin özünde de bir kimseyi kasıtlı olarak yanıltıcı söz ve davranışlarla etkileyip onu akdi yapmaya razı etme anlamı vardır. Fıkıh terimleri arasında geçen gabin, gabn kelimesi bir malı değerinin altında bir bedelle satma veya değerinden fazla bir bedelle satın alma ve bu şekilde aldanma manasında kullanılır. Aynı kökten türeyen tekabun kelimesi Kur'an-ı Kerim'in 64. suresinin adıdır. Bu surede ahiret gününün tekabun günü olduğu beyan edilir. Zira o gün kafirler küfrü imana, dünyayı ahiret hayatına tercih etmeleri sebebiyle aldandıklarının farkına varacaklar. Kendilerinin zararlı, müminlerin ise karlı çıktıklarını anlayacaklardır. Ebu Hanife'nin de içinde bulunduğu pek çok fıkıh alimine göre gabinden doğan muhayyerliğin azami süresi 3 gün olup hak sahibi bu süre içinde akdi feshetmediğinde artık kendiliğinden geçerlilik kazanır. Maliki mezhebine göre ise bu hak 1 yıl içinde kullanılabilir. Hanefi fakihlerinden İbn Nüceym el-Mısri satıcının malımın normal değeri budur, bu fiyata al şeklindeki beyanına dayanarak bir malı gabni fahişle satın alan kimsenin akdi feshedip malı geri verme hakkı bulunduğunu, fetvanın da bu yönde olduğunu kaydeder. Bir alışverişte meydana gelen gabnin fahiş olup olmadığını belirlemede kriter olarak örf ve adet veya tüccarlar arasındaki adet kabul edilir. Bu yüzden bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkması tabii karşılanmıştır. Mesela İmam Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed Eşşeybani, bir malın normal piyasa değerinin 20'de birini aşan fiyatı gabni fahiş, 20'de bir ve bunun altında kalan fazlalığı da gabni yesir olarak değerlendirir. Gabni yesir sınırının menkul eşyada ticaret mallarında 20'de bir yani %5, hayvanda 10'da bir %10, gayrimenkulde ise 5'te bir %20 olduğunu söyleyen alimler de vardır.
1: İslam tarihi az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in vefa duygusu hakkında bilgi vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, İslam ahlakının önemli prensiplerinden biri de sözünde durma, verdiği sözlere bağlı kalma, özü ve sözü doğru olma anlamına gelen ahde vefadır. Öncelikle ifade etmek isteriz, yüce kitabımız Kur'an'a göre ahde vefa, müminin bir borcu, olmazsa olmaz özelliğidir. İster insanlara, ister Allah'a karşı verilmiş olsun, her ahit ve söz insanı sorumlu kılar. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi ise boynumuzun borcudur. Özü sözü doğru, asla yalan söylemeyen, güvenilir kimse anlamına gelen el-emin sıfatı Peygamber Efendimizin lakabıdır. Onun sünneti bizim için vazgeçilmez, vazgeçilemez bir örnektir. Doğruluk ve ahde vefa dediğimizde iki husus ön plana çıkmaktadır. Birincisi, kulun Allah'a verdiği sözle ilgilidir. Araf suresi 172. ayeti kerimesinde bildirildiğine göre Allahu Teala ruhlar aleminde "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğunda "Kalu bela, evet şahit olduk ki Rabbimizsin" diyerek söz verdi. Verdiğimiz bu söze sadık kalmak ve ahdimizi yerine getirmek bir kulluk görevidir. Bilinmelidir ki Müslümanların Allah'a karşı vefası onun emirlerini yerine getirmekle ve yasaklarından kaçınmakla mümkündür. Ahde vefa dediğimizde ön plana çıkan ikinci husus, insanlara verilen sözlerin yerine getirilmesi, doğru dürüst bir kişiliğe sahip olunmasıdır. Yüce kitabımızda verdiğiniz sözü yerine getirin, çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir buyurulmaktadır. Sözünde durmamak, insanları aldatmaktır. Doğruluğu ve dürüstlüğü kendisine rehber edinen, vaadine sadık, ahdini sözüne tutan ve vefalı olan herkes kıyamet gününde Allahu Teala'nın ebedi cennetini hak edecektir. İnanmış bir kimse için bundan büyük ödül olabilir mi? Yüce dinimiz İslam, verilen sözü Allah adına verilmiş kabul eder. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa, küçük menfaatlere değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır uyarısı yer almaktadır. Âl-i İmran suresi 77. ayetinde. Allah'a verdiğimiz sözü tutmamanın karşılığı işte budur. Buna karşılık davranışlarında doğru ve dürüst olan kimselere Kur'an-ı Kerim'de "Bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetler vardır" müjdesi yer almaktadır. Maide suresi 119. ayetinde. Peygamber Efendimiz de bu konuda "Doğruluğa yapışın. Zira doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyledikçe Allah katında doğru yazılır. Yalandan kaçının. Zira yalan kötülüğe götürür. Kötülükse cehenneme götürür. Kişi yalan söyledikçe Allah katında yalancı yazılır" buyurmaktadır. Kişi ya doğruluğu tercih edecek ve Allah'ın rızasına nail olacak veya ahdine sadık kalmayacak, vefasız olacak ve azaba uğrayacaktır. Tercih elbette akıl sahibi insanın kendine aittir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz peygamberliğinin 9. yılının sonlarına doğru önce amcası Ebu Talib'i, kısa bir süre sonra da eşi Hazreti Hatice'yi kaybetti. Ebu Talib ve Hazreti Hatice'nin peş peşe vefat etmeleri sebebiyle Hazreti Peygamber çok üzülmüştü. Bir süre evinden çıkmadı, insanlarla görüşmedi. 9 yıldır Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. İslam'a davet için yeni beldelere açılmak gerekiyordu. Üstelik yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak hem de İslam'ı daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler aradı. Bu noktada Taif önemli bir işleve sahipti. Taif, Mekke eşrafının çok sıkı ilişkiler içerisinde olduğu bir şehirdi. Hemen hepsinin Taif'te yazlık evleri, büyük mülkleri vardı. Eğer Taif, İslam davetinin üssü haline getirilebilirse, Mekke'nin ileri gelenleri bundan ekonomik manada büyük zarara uğrayacaktı. Taif, o günün şartlarında yürüyerek Mekke'ye 2 günlük mesafedeydi. Hazreti Peygamber yanında bulunan Zeyd bin Harise ile beraber gizlice Taif'e gitti ve orada 1 ay kadar kaldı. Onları İslam'a davet etti. Ancak Taifliler Mekkelilerden çekindikleri için daveti kabul etmediler. Hatta Hazreti Peygamber'e karşı küstahça bir tavır takındılar ve ondan şehirlerini hemen terk etmesini istediler. Onu aşağıladılar, onunla alay ettiler ve şehri terk etmek üzere olan Hazreti Peygamber'i yolun 2 yanına dizilmiş köle ve çocuklara taşlattılar. Allah Resulü ve Zeyd'in her ikisi de yaralandı ve yol üstünde bulunan bir bağa sığınarak orada bir gölgelikte nefeslenip soluklandılar. Derken 2 kutlu yolcu yolculuklarına devam edip Mekke'ye yaklaştılar ama Mekke'ye giremediler. Allah Resulü'nün Taif'ten kovulmuş bir şekilde yeniden Mekke'ye girmesi o günün şartlarında pek mümkün değildi. Ebu Leheb'in liderliğindeki Haşimoğulları da kendisine eskisi gibi sahip çıkmıyordu. Ancak Peygamber Efendimiz'in başka çaresi yoktu. Çünkü Mekke'den başka gidebileceği bir yer bulunmuyordu. Dolayısıyla Mekke'ye mutlaka girmeliydi. Orası onun memleketiydi ama can güvenliği tehlikedeydi. Bu arada yanında bulunan Zeyd bin Harise ile Mekke yakınlarındaki bir dağda 3 gün bekledi, çözüm aradı. Yol arkadaşı Zeyd, Mekke'ye bir türlü giremeyen ama gidecek başka hiçbir yeri de olmayan kutlu elçinin durumuna da çok üzülüyordu. Onun bu üzüntüsünü gören Allah Resulü ona, "Şüphen olmasın ki Allah bu gördüğün duruma bir çıkış yolu gösterecektir. Allah dininin yardımcısı ve peygamberinin destekçisidir," diyordu. Allah Resulü dağda geçen 3 gün boyunca boş durmadı. Mekke'ye girmek için bir kabilenin himayesini kabul etmenin gerektiğini çok iyi biliyordu. Bu bir gelenekti, terk edilemez bir kuraldı, yasaydı adeta o günün toplumunda. Bir himayeye ihtiyaçları vardı. Bunun için Zeyd'i gizlice Mekke'ye gönderip kendilerini himaye edebilecek bazı kişilerle görüşmesini istedi. Himaye teklifini Nefel oğullarının lideri Mut'im bin Adi kabul etti. Mut'im vakit kaybetmeden oğullarına ve akrabalarına silahlanmalarını emretti. Hazreti Peygamber Nefel oğullarının himayesinde doğruca Kabe'ye gitti. Mekke eşrafının gözü önünde Kabe'yi tavaf etti, namaz kıldı, uzun uzadıya dua etti ve sonra evine gitti. Allah Resulü'nü koruyan savaşçıların başındaki Mut'im bin Adi, Allah Resulü'nün Kabe'de Allah'a bağlılığının tezahürünü izleyen Mekke'nin ileri gelenlerine dönerek Muhammed'i himayesine aldığını, herkesin himaye hukukuna riayet etmesi gerektiğini, himaye hukukuna riayet etmeyenlerle soyunun bütün fertlerinin sonuna kadar savaşacağını ilan etmişti o gün. Değerli dinleyicilerimiz, bu azrettiğim husus Peygamber Efendimizin hayatında önemli bir hadisedir. Çünkü Vefa Peygamberi Taif'ten dönerken kendisini bu zor anında himayesine alan ve onun uğruna kendi canını ve yakınlarının hayatını tehlikeye atan Mut'im'i hiçbir zaman unutmadı. Hatta hicretten kısa bir süre sonra vefat eden Mut'im için Bedir Savaşı sonrası esir edilen Mekkeli müşrikleri işaret ederek, "Eğer Mut'im bin Adi sağ olsaydı, sonra şu Mekkeli esirleri bağışlamamı isteseydi, hiç şüphesiz ben bunları Mut'im'in hatırı için serbest bırakırdım." Değerli dostlar, anne, baba, eş ve onların dostlarına karşı da son derece vefakar davranan Allah Resulü, süt annesine ve onun ailesine karşı da vefakarlığın en güzel örneklerini vermiştir. Süt kardeşi Şeyma'ya karşı sergilediği şu tavır, hiçbir Müslümanın bigane kalamayacağı cinstendir. Ashab-ı kiram, Huneyn Savaşı'nda Hevazinlileri esir alıp Allah Resulü'nün huzuruna getirirken duydukları öfkenin sonucunda biraz sert davranmışlardı onlara. Ancak söz konusu grubun içerisinde Hazreti Peygamber'in süt kardeşi Şeyma da bulunmaktaydı. Kendilerine yapılan davranıştan rahatsız olan Şeyma, "Bilin ki ben Efendinizin süt kardeşiyim," diyerek onları yumuşatmaya çalıştı. Huzura getirilen Şeyma, "Ya Muhammed, ben senin süt kardeşinim," deyince Efendimiz, "Bunu neyle ispatlarsın?" diye sordu. Şeyma, "Omzumda bulunan diş iziyle, çocukken onu sen ısırmıştın," dedi. Kainatın efendisi süt kardeşi Şeyma'yı hatırlamıştı. Aradan 55 yıldan daha fazla bir süre geçmişti. Belki 3-4 yaşlarında bir çocukken Saad oğulları yurdunda koşuşturdukları, oynadıkları, gezdikleri Şeyma'ydı bu. Sözü edilen diş izi de o dönemden kalma bir hatıraydı. Peygamber Efendimiz süt kardeşi Şeyma'ya onu tanıdıktan sonra büyük izzet ve ikramda bulundu. Bir anda o çocukluk günleri hafızasında canlandı. Sonra da süt anne ve babasını sordu. Şeyma onların ikisinin de çoktan ölüp gittiklerini söyledi. Gözleri doldu ve ağlamaya başladı Efendimiz. Ashabından biri, "Ağlıyor musun ey Allah'ın Resulü?" dediğinde, "Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum," dedi ve ilave etti, "Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse, yine de onun hakkını ödemiş olmaz," buyurdu. Allah Resulü, süt anne olarak Hazreti Halime'ye verildiğinde şüphesiz sütün parasal karşılığı olan bedeli de verilmişti. Ancak Hazreti Peygamber'in vefa duygusu, yıllar sonra anneyle değil, kızıyla karşılaştığında dahi onu ağlatacak kadar coşacak, dolayısıyla ona izzet ve ikramda bulunacaktı. Hazreti Peygamber'in eş, anne, baba, kardeş gibi hayatının bir parçası olmayan arkadaş ve dostlarına karşı gösterdiği vefakarlık örnekleri de dillere destan olmuştur. Bir defasında Peygamber Efendimiz'in arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'i üzmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber orada bulunan herkese hitaben, "Şüphesiz ki Allah beni size peygamber göndermişti. Bunu size tebliğ ettiğimde hepiniz bana yalan söyledin," demiştiniz. Ebu Bekir ise "Doğru söyledin," demiş ve "Bana canı ve malıyla yar ve yardımcı olmuştu," buyurdu. Sonra Allah Resulü iki kere, "Şimdi sizler dostumu bana bırakırsınız değil mi?" buyurdu. Bunu işiten ashab, Hazreti Peygamber'in hatırı için Hazreti Ebu Bekir'e özel bir saygı göstermeye başladı ve bir daha onu hiç kimse incitmedi. Peygamber Efendimiz yapılan iyiliğe en güzel şekilde karşılık vermeyi de vefanın gereği olarak addederdi. Allah Resulü'nün bu algısı şu hadisede çok açık bir şekilde tezahür etmektedir. Hazreti Peygamber ve ona inananlar müşrikler tarafından Mekke'de ablukaya alınmış zor ve sıkıntılı anlar yaşıyordu. Sıkıntı içerisindeki Müslümanlara Hazreti Peygamber, Habeş kralı olan Necaşi'nin ülkesine girmelerini tavsiye etti. Peygamberimizin tavsiyesine uyan bir kısım sahabe Habeşistan'a hicret etti. İşte bu zor zamanlarda Müslümanları ülkesinde himayesine alan Necaşi'nin gönderdiği bir heyet Hazreti Peygamber'i ziyarete gelmişti. Peygamber Efendimiz kalkıp onlara bizzat hizmet etmeye başlayınca ashabı "Ey Allah Resulü, bırakınız biz yaparız." der. Bunun üzerine Allah Resulü duygulandı.

0: vefasına bağlı eylesin ve ahirette de yüzümüzü kara çıkarmasın. Rabbim dünyanızı mamur, ahiretini mağfur eylesin. İşinizi, gücünüzü rast getirsin. Vefasız olmaktan ve vefasızlardan da muhafaza buyursun. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç.

sayılır. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
3: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde, ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer.

0: Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onun da uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Vata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a inandım de, sonra da dost doğru ol buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için, içerken besmele çekin, içtikten sonra da Allah'a hamd edin.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu.

0: Ebu Musa radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lam testahi fasna' ma şi't.
2: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini İnsanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca İnsana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, insanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağı olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya, pür hayır demektir. Haya, ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında, huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak, günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp, haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğini emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz. Haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küstürme süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler? O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darü'n-Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebu'l-Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebu'l-Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz, ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler, hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr, çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebu'l-Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
3: Hadislerin Hikayeleri.
4: Sahabe Hatıraları az sonra. Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
5: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
6: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Okçuların Serdarı Sa'd bin Ebi Vakkas. Mekke'de çocukluğundan beri cesareti, güzel ahlakı, insanlara saygısı itibarıyla ailesi ve şehir ahalisi tarafından oldukça sevilen bir delikanlı vardı. Özellikle annesine olan düşkünlüğü herkesçe takdir edilir, çevresinde anneye bağlılık konusunda örnek evlat olarak gösterilirdi. Annesi de bir dediğini iki etmeyen oğlunu diğer çocuklarından farklı bir yere koyar, sevgisinde mübalağa etmede bir beis görmezdi. Babası Mekke'nin önde gelen tüccarlarından olması hasebiyle delikanlıya küçük yaşlarından itibaren ticareti öğretip bu alanda yetişmesi için her türlü imkanı sağlamıştı. Nübüvvetin ilk günlerinde delikanlı henüz 17'sindeydi. Bir gün rüyasında zifiri karanlıkta aniden her tarafı aydınlatan parlak bir ayın doğduğunu gördü. Ayın aydınlattığı yolu takip ettiğinde aynı yolda Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd bin Harise onun önünde yürüyorlardı. Onlara "Siz ne zaman buraya geldiniz?" diye sorduğunda "Şimdi istersen seni de aramıza alalım, aydınlığa beraber gidelim." cevabını aldı. Delikanlı gördüğü rüyayı 3 gün tabir etmeye çalışsa da işin içinden çıkamadı ve soluğu Hazreti Ebubekir'in yanında aldı. Rüyasını anlattığı Hazreti Ebubekir, "Seni rüyanda gördüğün dolunayla yolunu aydınlatacak nurla tanıştırayım." diyerek vakit kaybetmeden onu Resulullah'a götürdü. Merak içindeki delikanlı tam da rüyada olduğu üzere yüzü ay gibi parlayan Allah'ın Resulü'nün namaz kılışını hayranlıkla izledi. Resul-i Ekrem namazı bitirdiğinde yanına çağırdığı delikanlıya İslam'ı teklif etti ve gönlüne tarifsiz bir huzur dolan genç hiç tereddüt etmeden imanla şereflendi. Allah'ın elçisi vedalaşırken onu sakın Müslüman olduğunu ailene, özellikle annene belli etme diye de tembihledi. Her ne kadar etrafa hissettirmemeye çalışsa da gencin Müslüman olduğu haberi annesi Hamne'ye bir şekilde ulaşmıştı. El üstünde tuttuğu oğlunun iman etmesi Hamne'nin hiç de hoşuna gitmedi. Huzuru kaçtı. Artık gözüne uyku girmiyordu. En yetenekli ve akıllı oğlu atalarının dinini bırakıp başka bir dine girmeye cesaret etmişti. Hem de kendine sormadan ve rızasını almadan. Evladının hiç beklemediği bu tavrı karşısında şaşkın ve üzgün halde bir süre sessiz kaldı. Beklemenin çare olmadığını anlayınca da oğlunu karşısına alıp ikna yoluyla dininden vazgeçirmeye çalıştı. Lakin delikanlı Müslüman kalma konusunda kararlıydı. Zamanla dozu artan sözlü ikazlar geldi. Belli ki bu durum geçici bir gençlik hevesi değildi. Belki de Hamne, evladının peygamberine gönül verip onu herkesten üstün görmesinin annesine olan sevgisini azaltacağını, yavaş yavaş kendisinden koparıp uzaklaştıracağını düşünüyordu. Kaybetme korkusu günden güne müşrik annenin hiddetini artırdı. Bir yolunu bulup onu İslam'dan vazgeçirerek atalarının dinine döndürmeliydi. Genç zaman zaman annesine anne baba hakkından bahsetmeye çalışıp onu imana davet ediyordu. İşte Hamne'nin beklediği fırsat gelmişti. Biricik oğlunun kendisine olan hürmetini ve bağlılığını bildiren bu durumu kullanmalıydı. Delikanlıyı en hassas olduğu noktadan vuracaktı besbelli. Bir gün evladına, "Allah'ın sana akrabayla ilgilenmeyi, anne babaya daima iyilik etmeyi emrettiğini söyleyen sen değil misin?" diye sordu. "Evet, Allah Müslümanlara şu söylediğini emrediyor." cevabını alması üzerine Hamne ümitlendi ve "Eğer sen bu dinden vazgeçmezsen ben hiçbir şey yemeyeceğim ve içmeyeceğim. Açlık ve susuzluktan helak oluncaya kadar ağzıma tek bir şey almayacağım. Bu kapının eşiğinde oturup böylece öleceğim. Sen de insanların nezdinde anne katili olarak bilineceksin. Herkes seni ayıplayacak. Bu durum vicdan azabını körükleyecek." dedi. Sonra da evde tapınmak üzere bulunduğu bir putun yanına varıp oturdu. Ne yedi ne de içti. Bu hal bir süre böylece devam etti. Daha 17 yaşındaki genç,
açlıktan rengi solan, takati kesilip konuşmaya dermanı kalmayan annesinin durumuna çok üzülüyordu. Bir köşeye çekilip hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Günlerce bu eyleminden vazgeçmesi için annesine yalvarıp yakardı. Ancak ne yaptıysa gözü dönmüş, adeta aklını yitirmiş annesini ikna edemedi. Bir fırsatını bulup başından geçenleri Peygamber Efendimiz'e anlattı ve ağır imtihanı için ondan dua istedi. Annesi tarafından maruz bırakıldığı psikolojik şiddete karşı tek çare kalmıştı artık. Sonunda annesinin karşısına geçti, imanından aldığı cesaretle, "Vallahi anneciğim, seni ne kadar çok sevdiğimi benden daha iyi sen bilirsin. Üzerimdeki hakkını asla ödeyemem. Ancak şunu unutma ki, seni ne kadar seviyorsam, bu sevginin 10 katını hatta daha fazlasını Allah ve Resulüne besliyorum. Eğer birini diğerine feda edeceksem iyi bil ki, feda edeceğim kişi sen olursun. Allah ve Resulü değil, yeminle söylüyorum, 100 canın olsa ve her gün bir tanesi gözümün önünde çıksa, ben yine de hak dinden dönmeyeceğim. Artık sen bilirsin, ister ye ister yeme şeklindeki tarihe geçen ifadeleri dile getirdi. Bu sözleri söyleyen evladının kararlı tutumu üzerine hamle çaresiz kaldı ve açlık grevine son verdi. Yaşanan hadise üzerine anne babaya itaatin sınırlarını çizen şu ayet nazil oldu. Biz insanoğluna anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama ona şunu tembihlemeyi de ihmal etmedik. Eğer annen baban ilah oldukları hususunda hiçbir bilgiye sahip olmadığın şeyleri bana ortak koşman konusunda seni zorlarsa sakın onlara boyun eğme. Unutmayın ki sonunda hepiniz benim huzuruma geleceksiniz. İşte o zaman ben size yapıp ettiğiniz her şeyi tek tek bildirecek ve hak ettiğiniz karşılığı vereceğim. Bir rivayete göre şu ayetlerin nüzul sebebi bu olaydır. Biz evlat konumundaki her insanoğluna yapacağı en iyi işlerden biri olarak anne babasına iyi davranmasını emrettik. Çünkü annesi onu nice zahmetlere katlanarak karnında taşıdı. Nitekim çocuğun emzirilip sütten kesilmesi de 2 yıl sürer. Şu halde ey insanoğlu, hem bana hem de anne babana minnettarlığını göster. Unutma ki yarın bir gün hesap vermek üzere benim huzuruma geleceksin. Anne babana saygıda kusur etme. Ama eğer onlar gerçekten ilah oldukları hakkında hiçbir bilgi, hiçbir delil sahibi olmadığın bir takım şeyleri körü körüne ilah yerine koyarak bana ortak koşman için seni zorlarlarsa sakın onlara itaat etme. Lakin yine de onlara iyi davran. Bütün bir hayat boyunca onlara yardımcı ol. İhtiyaçlarını karşıla. Her daim iman ve itaatle bana yönelen hayırlı insanların yolunu tut. Sonunda hepiniz benim huzuruma geleceksiniz. İşte o zaman ben size hayattayken yaptığınız her şeyi tek tek bildirecek, hak ettiğiniz karşılığı vereceğim. İnatçı Hamle, evladını İslam'dan vazgeçirmekte oldukça kararlıydı. Bu kez mücadelesinde başka bir yol deneyecekti. İyice hırçınlaşmıştı. Bir gün oğlunun namaz kıldığı esnada, komşularının da yardımıyla kapıyı üzerine kapatarak onu odasına hapsetti. Şirkin, kalbini kas katı kestiği Hamle, artık her türlü eziyeti öz evladına reva gördü ve ya girdiğin o yeni dini terk edersin ya da aç ve susuz kalıp bu odada ölüp gidersin diye bağırarak oğlunu tehdit etti. Bu olayın üzerinden çok zaman geçmemişti ki delikanlının kendinden 10 yaş küçük kardeşi Umeyr de Müslüman oldu. Artık Hamle'nin sorunu bir değil ikiydi. İyiden iyiye çıldırdı ve aynı psikolojik baskıyı henüz 8-9 yaşlarındaki bir çocuk olan Umeyr için de uygulamaya koydu. Hamle için sonuç bu defa da hüsrandı. İmtihanı varlık sebebi olan annesiyle başlayan bu delikanlı, yaşarken cennetle müjdelenen ve aşere-i mübeşşere diye bilinen 10 bahtiyar isim arasındaki Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Asıl adı Sa'd bin Malik olsa da babasının Ebu Vakkas şeklindeki künyesini kullandığı için
tarihte Sa'd bin Ebi Vakkas olarak şöhret buldu. İmanla şereflenme zamanını, Müslüman olduğumda yüzümde henüz tüy yoktu veya Allah'ın namazı henüz farz kılmadığı zamanlarda Müslüman oldum şeklinde tarif eden ve ilk Müslümanlardan olan Sa'd, Bi'setten 17 yıl önce 593 senesinde Mekke'de dünyaya gözlerini açtı. Babası Malik bin Vüheyb, annesi Hamne binti Süfyan bin Ümeyye'dir. Annesi Hamne, evladının onca çabasına rağmen maalesef inatçı bir müşrik olarak ölmüştür. Sa'd uzak da olsa anne tarafından Resulullah'ın akrabasıydı. Allah Resulü, Sa'd'ın dedesi Vüheyb bin Abdümenaf bin Zühre, Hazreti Peygamber'in annesinin amcası olması itibarıyla her gördüğünde Sa'd'a dayım diye hitap ederdi. Bu münasebetle Peygamber Efendimiz, işte benim dayım Sa'd, kimin böyle bir dayısı varsa bana göstersin bakalım diyerek onunla övünmüştür. Müslümanların müşrikler tarafından yoğun baskılara maruz bırakıldıkları İslam'ın ilk günleriydi. Sayıca az ve güçsüz oldukları sıralarda bu ilk Müslümanlar ibadetlerini serbestçe yapamıyorlardı. Bir ara Resulullah muhtemelen saldırıları önlemek maksadıyla müminlerden ibadetlerini Kabe'nin dışındaki ıssız vadilerde yapmalarını istedi. Bu sayede müşriklerden gelecek zararlar engellenmiş olacaktı. İlk Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in bu talebine binaen küçük gruplar halinde ibadet etmek üzere Mekke dışına çıkıyorlardı. İşte o günlerin birinde Sa'd, sahabilerin birkaçıyla Mekke'de Ebu Düb denilen bir vadiye gitmişti. Namaz kılıyorlardı. Onların vadiye gittiklerini gören müşriklerin ileri gelenlerinden azılı bir grup, Müslümanların yanlarına yaklaşarak kıldıkları namazla alay etmeye kalkıştılar. Tüm kışkırtmalara başlangıçta sessiz kalan, ancak yapılan türlü hakaretleri hazmedemeyen sahabiler, artık karşılık verince bir anda ortalık karıştı. Birbirlerine girdiler. İş çığırından çıkmıştı. Bu hengamede zaten kendini zor tutan Sa'd, eline geçirdiği bir devenin çene kemiğiyle onları uzaklaştırmaya çalışırken, müşriklerden birinin başına sertçe vurarak onu yaraladı. Saldırgan müşriğin başından kanların aktığını görüp cesaretlenen diğer sahabilerin de harekete geçtiğini fark eden Kureyşliler korkup gerisin geriye kaçtılar. Müslümanlar da onları vadiden çıkıncaya kadar kovaladılar. İslam tarihinde ilk

Kan böylece dökülmüş oldu. Bu itibarla Sa'd, İslam uğrunda ilk kan akıtan sahabi olarak bilindi. Olay Mekke'de büyük yankı buldu. Allah Resulü Sa'd'ı cesaretinden dolayı tebrik etse de henüz vakti gelmediğini düşünmüş olmalı ki ona keşke yapmasaydın demekten kendini alamadı. Kısa süre sonra İslam'la şereflenen Erkam bin Ebil Erkam'ın evini Müslümanlara açmasının ardından artık ibadetler ve eğitim-öğretim Darül Erkam'da gerçekleştirildi. Sa'd her gün buraya gelip dersini alır, Kur'an'ını okur, ibadetlerini yerine getirirdi. Sa'd, Mekke'de Müslümanlara uygulanan 3 yıllık insanlık dışı ambargo sürecinde Peygamber Efendimiz'in yanından hiç ayrılmadı. Hazreti Hatice ve Ebu Talib'in vefatından sonra yaşadığı meşakkatli süreçte Resulullah'a destek oldu. Tüm zorlukları onunla beraber yaşadı. Mekke'nin bu sıkıntılı günlerini yıllar sonra ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz olmadan Allah Resulü ile beraber çok zor günler geçirdiğimizi hatırlıyorum şeklinde ifade etmişti. Yine yıllar sonra Sa'd Küfe'de valiliği sırasında bazı bedeviler kendisini haksız yere itham ettiklerinde oldukça üzülmüş ve onlara ambargo sürecindeki bir anısını sitemle şöyle dile getirmişti. Günler olmuştu da ağzımızdan bir lokma geçmemişti. Ben gecenin zifiri karanlığında dolaşırken küçücük bir deri parçası görmüştüm. Toprağın içindeki o parçayı alıp yıkamış, ardından da ısıtıp çiğnemiştim. Böylece açlığımı bir nebze de olsa yatıştırmıştım. Biz bugünlere böyle zahmetli günlerden geçerek geldik. Ey İslam'ın rahat zamanlarına kavuşanlar! Siz şimdi bizi mi beğenmiyorsunuz? Hicretin ardından Medine'de düşman baskını ihtimaline karşı Sa'd, Hazreti Peygamber'in kapısından bir an olsun bile ayrılmadı. Medineli Yahudiler, bu münafıkların Allah Resulü'nü öldürme planları yaptıkları günlerde Resulullah oldukça huzursuzdu. Bir gece ansızın saldırıp zarar vermeleri endişesiyle uyuyamıyordu. Bir defasında Hazreti Ayşe'ye, "Keşke ashabımdan salih biri gelip bu gece evin önünde nöbet tutsa da ben de biraz uyuyabilsem" diye temennisini henüz dile getirmişti ki dışarıdan silahının tıkırtısını duydukları Sa'd'ın selamıyla rahat bir nefes aldılar. Resul-i Ekrem, "Ey Sa'd, gecenin bu vaktinde seni buraya getiren nedir?" buyurduğunda, "Ya Resulallah, İslam düşmanlarının sizin için kurdukları hain planlarından haberim oldu. Gözüme uyku girmedi. Size zarar verirler diye çok korktum. İçimden bir ses sizin yalnız olduğunuzu sürekli fısıldadı. Yatakta dönüp duracağıma sizin kapınızın önünde nöbet tutmak istedim. Ben buradayım ey Allah'ın Resulü. Siz rahatınıza bakın. Sabaha kadar burada nöbet bekleyeceğim" dedi. Bu sözler üzerine Peygamber Efendimiz memnuniyetini Sa'da hayır duada bulunarak gösterdi ve o gecelerde rahatça uyudu. Müşriklerin savurduğu kılıcının ve attığı okunun gazabından çok korktukları Sa'd, Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere katıldığı tüm savaşlarda Resulullah'ın yanı başından ayrılmadı. Allah Resulü Uhud savaşında ok kullanmadaki mahareti sebebiyle hedefine isabet ettirmesi için Sa'd'ın atacağı her oku birer birer bizzat ona uzatırken "Anam babam sana feda olsun ey Sa'd, at!" şeklinde daha önce hiç kimseye söylemediği sözlerle tatifte bulunmuş, onun fırlattığı her oktada "Allah'ım bu senin okundur" deyip şöyle dua etmişti. "Allah'ım, dua ettiğinde Sa'd'ın duasını kabul buyur, atışını da doğrult." Uhud günü Sa'd'ın attığı ok miktarının sayılamayacak kadar fazla olduğu nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in duasına mazhariyeti sebebiyle insanların nazarında Sa'd, duasının kesin kabul edildiği biri olarak şöhret bulmuştur. Bu itibarla sahabiler onu üzmekten çekinir, Sa'd'ın bedduasına uğramaktan sakınırlardı. Ömrünün sonlarına doğru görme yetisini kaybeden Sa'd, bu haliyle bir gün Mekke'ye gitmişti. Onun müstecap duasından istifade etmek için birbirleriyle adeta yarışan Mekkeli Müslümanlar, etrafında pervane olup "Bana dua et, bana dua et" dediklerinde hepsine duada bulunmuştu. Bir ara Abdullah bin Saib isimli genç fırsatını bulup yanına yaklaştı. Sa'd'ın sesinden tanıdığı bu delikanlıya
sen Mekke'de Kur'an'ı en iyi okuyanlardan Abdullah değil misin demesini mütakiben, Abdullah, amca sizin duanız makbuldür. Herkese dua ediyorsunuz. Kendiniz için dua etseniz de gözleriniz açılsa olmaz mı diye sordu. Bunun üzerine Sa'd tebessüm ederek, evladım, Allah'ın benim hakkımdaki takdiri neyse en güzeli odur. Neden takdir edilene razı olmayayım ki diye cevap vermiştir. Sa'd, Resul-i Ekrem'in veda hacından sonra ağır bir hastalığa düçar oldu. Rahatsızlığı her geçen gün daha da şiddetleniyordu. Öyle ki bu hastalıktan dolayı öleceğini düşünüyordu. Hazreti Peygamber onu hasta yatağında ziyaret ettiğinde Sa'd hüzünle, ''Ya Resulallah, şimdi siz Medine'ye döneceksiniz de ben burada ölüp dostlarımdan geride mi kalacağım?'' deyip dua istediğinde Allah Resulü çok üzüldü. Kederlenmemesini tavsiye ederek, ''Hayır, sen bizden geri kalamazsın. Burada kalır da salih ameller işlersen, elbette onunla derecen artar, merteben yükselir. Umuyorum ki senin uzun bir ömrün olacak. Öyle ki senden bazı kavimler faydalanacak, bazıları ise mahrum kalacak.'' buyurdu ve üç kez, ''Ya Rabbi, Sa'da şifa ver. Ashabımın Medine'ye dönüşünü tamamla.'' diyerek duada bulundu. Öyle de oldu. Bu ziyaretten bir süre sonra yakalandığı ağır hastalıktan kurtulup Medine'ye dönen Sa'd, Peygamber Efendimizin vefatından sonra da cepheden cepheye koşup savaş meydanlarında nice kahramanlıklar sergiledi. Özellikle Hazreti Ömer döneminde önemli görevler üstlendi. Irak cephesi başkumandanlığı vazifesini ifa etti. Kadisiye Savaşı'nda Sasanileri ağır bir hezimete uğrattı. Sasanilerin başkenti Medain'i fethettikten sonra Celula Savaşı'nı kazandı. Bölgede gerçekleştirdiği fetihlerle Sasani İmparatorluğundan gelebilecek muhtemel tehlikeleri bertaraf etti. İran'ı fethedip İslam topraklarına katması itibarıyla İran Fatihi olarak da bilinen Sa'd, halifenin emriyle Küfe şehrini kurarak 638-642 yılları arasında Küfe valiliğini deruhte etti. Vaktiyle Allah Resulü'nün haber verdiği üzere nice bölgeler Sa'd'ın eliyle fethedilerek İslam diyarı oldu. İran Fatihi Sa'd, savaşlarda gösterdiği kahramanlık ve cesaret, orduyu sevk ve idaredeki mahareti, yöneticilik vasfı itibarıyla seçkin bir şahsiyetti. Hazreti Ömer'in kendisinden sonra yerine geçecek halifeyi seçmek üzere belirlediği 6 kişilik istişare heyetinin üyelerinden biriydi. Ayrıca Hazreti Ömer, hilafeti yürütebilecek kabiliyette olan Sa'd'ı şayet halife seçmezlerse, seçilecek yeni halifenin muhakkak Sa'd'a bir görev vermesini de vasiyet etmişti. Hazreti Osman hilafete geldiğinde Hazreti Ömer'in tavsiyesine uyarak Sa'd'ı tekrar Küfe valiliğine tayin etti. Sa'd idari görevlerinin ardından Medine yakınlarında bulunan Akik Vadisi'nde çorak bir araziyi satın alıp ıslah etti ve oraya yerleşerek çiftçilikle meşgul oldu. Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başlayan karışıklıklarda Cemel ve Sıffin savaşlarında tarafsız kaldı. Medine'de evi bulunmasına rağmen Resulullah'a daha yakın olabilmek ve ilmini artırmak maksadıyla Suffe'de kalan Sa'd, hadis-i şerif rivayeti hususunda oldukça titizdi. Emin olmadıkça ve gerekmedikçe hadis-i şerif nakletmedi. Allah Resulü'nden rivayet ettiği 271 hadisten biri, Peygamber Efendimizin şu duasıdır. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, ömrün en değersiz haline rücu etmekten, dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Resul-i Ekrem'in iltifatlarına ve hayır duasına mazhar olan okçuların serdarı Sa'd, uzun sayılacak bir ömrün ardından Akik'te hastalandı. Hicri 55 miladi 675 yılında burada vefat etti. Medine'ye getirilen naaşı, Medine valisi Mervan bin Hakem'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine Bedir Savaşı'nda düşmanla çarpışırken üzerinde bulunan yıpranmış gömleğiyle kefenlenip, Cennetül Bakiye defnedildi.

arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Benim Peygamberim az sonra.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.
2: Kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Zariyat Suresi 47. Ayet. Evet, ayette de belirtildiği gibi evren genişliyor. Hem de büyük bir hızla. Bunu bir balon gibi düşünebilirsiniz. Galaksileri de balonun üzerinde keçeli kalemlerle işaretlenmiş rengarenk noktalar olarak hayal edebilirsiniz. Balon şişirildikçe üstündeki noktalar nasıl birbirinden uzaklaşıyorlarsa, evren genişledikçe galaksiler de birbirinden uzaklaşıyorlar. Ve bu genişleme hızlanarak artıyor. Ama yeryüzünde bu genişlemeye ters olan bir şey var. Bunca genişlemeye rağmen yeryüzünde sadece bir şey daralıyor. Bir kişi, babaannem. Babaannem sürekli daralır. Kaygılanacağı o kadar çok şey vardır ki hiç kimsenin onun kadar meşguliyeti olamaz. Babam, amcam ve halam için yeterince kaygılanmadığını düşündüğünden midir bilemem ama torunları için de telaş içindedir. Daha okulları bitecek, işe girecekler, yuva kuracaklar der. Sonra da aman bunlar çoluğa çocuğa karışacak da ben de göreceğim sanki deyip genel bir sitem haliyle serzenişte bulunduktan sonra besmelesini çeker, elindeki tesbihine döner ve zikrine kaldığı yerden devam eder. Ben o an anlarım ki bu bir sevgi çağrısıdır. Hemen gidip sarılır, yüzünü güldürür, gönlünü alırım. Çünkü hakkıdır. Onca zaman bütün aile üyeleri için kaygılanmıştır. Bu sadece boş bir kaygı değildir. Onun namazlarında Rabbine ileteceği duadır aslında. Ailede kimin neye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa o konuda onun için dua eder. İşin ilginç tarafıysa babaannem ne kadar daralıyorsa dedem de o kadar genişliyordur. Sanırım hayat gerçekten zıtların bir araya gelmesiyle bir ahenk oluşturuyor. Dedem mükemmel bir dinginlik ve huzur içindedir. Her şeyi sanki yüksek bir bilinç haliyle yapıyormuş gibidir. Ağır ağır, kararlı ve anlamlı. Nefes alırken bile acelesi yoktur. Onun nefes alışıyla benim nefes alışım aynı değildir. Ben içgüdüsel olarak nefes alırım. Bunun farkında bile olmam ki kimse olmaz. Reflekstir bu. Ama dedem nefes alırken her bir nefesini kontrol eder gibi alır. Aldığı nefesle besleniyor gibidir. Sevdiği bir yemeğin keyfini çıkarıyor gibi. Nefesini alır ve vücudunda oksijenin ulaşması gereken her bir hücreye acelesi olmadan eksiksiz bir şekilde teslim eder. Tadına doyamadığı bir lokmayı yutmadan önce ağzında gezdirmenin lezzetini yaşıyormuş gibidir. Aldığı havayı vücudunda iyice gezdirdikten sonra dışarı verir. Havayla olduğu gibi suyla da arası çok iyidir dedemin. Sürekli abdest alır. Her vakit için mutlaka abdestini tazeler. Ama onun haricinde de sürekli abdest alır. Yeni bir ağaç mı dikecek? Abdestsiz asla. Yola mı çıkacak? Abdestsiz mümkün değil. Çarşıya pazara bir yere mi gidecek? Önce abdest. Uyumadan evvel, uyandığında mutlaka adının Yunus olması soyuyla olan ilişkisini daha kuvvetli hale getiriyor diye düşünüyorum. Güzel de bir bahçesi vardır dedemin. Kendi diktiği ağaçlardan ve çiçeklerden oluşan. Geçen yaz ortasına bir süs havuzu yaptırmış. Sabah akşam orada geçiriyor vaktini. Bahçesinde otururken suyun sesini dinliyor. Bir görseniz mutluluğunu. Sakin, telaşsız ve huzurlu. Hani denir ya insanın evi yeryüzündeki cennetidir diye. Dedemin bahçesi de onun için öyle. Ağaç dikmeyi, çiçekler büyütmeyi ve bahçesiyle ilgilenmeyi çok sever. Ağaç nasıl suyla yeşeriyorsa ben de abdestle yeşeriyorum, tazeleniyorum der. Abdestle ağaç üzerinden kurmuş olduğu bu bağ benim çok hoşuma gider. Fark ettim ki insan ve doğa arasında sürekli aynı şekilde bir bağ kurmuş dedem. Daha çocukluğundan böyleymiş. Bahçesinde diğerlerinden ayrı sevdiği, ilgilendiği kocaman bir ağaç var. Bir çınar. Dedemin dedesinin diktiği bir çınar. Küçükken o ağaca tırmanır, dallarında sallanır, gölgesinde oynarmış. Kendi kendine söz vermiş. Ailede her yeni doğan çocuk için bir ağaç dikeceğim diye. Öyle de yapmış. Bizim ailede herkesin bir ağacı var. Dedem bir çocuk doğduğunda onun ağacını diker. Çocuk akla erecek çağa gelince onu bahçeye götürür ve bak bu senin ağacın. Seninle birlikte doğdu. Seninle aynı yaşta. Kardeş oldu o da sana der ve o ağaç ile çocuğu kardeş eder. Herkes kendi ağacını bilir. Her bayram seyreder.

0: Haziran dedemin evinde toplandığımızda kimin ağacı ne kadar büyümüş, kimin ağacı meyve vermiş konuşulur, gülüşülür ve hasret giderilir. Ailede herkes mutlaka ağacını görmeye, yılda bir kez de olsa ona kendisi su vermeye ve onunla konuşup ilgilenmeye dedemin evine, daha Bursa'ya gider. Babam Van'da devam eden görev süresince şu ana kadar hiç aksatmamıştır. Her yıl mutlaka babaannemi ve dedemi ziyaret eder. Ve tabii ki ağacını da. Ben dedemi her aradığımda mutlaka ağacımı sorarım. Bunu sormam onu çok mutlu eder. Gülümser ve ilgilendiğini, benim gelmeme yakın da meyvelerinin iyice olgunlaşacağını ama meyveleri benim toplamam gerektiğini söyler. Ben de yaz geldiğinde dedemleri görmeye gittiğimde o meyveleri toplarım ve hep beraber afiyetle yeriz. Dedemin havayla, suyla, toprakla kurduğu bu bağ beni çok etkilemiştir. Büyüdükçe onun bu yaptıklarının ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Ağacın önemini, emeğin kıymetini ve meyvenin lezzetini bu şekilde anlamış oldum. Bunun bir medeniyet olduğunu ve İslam'ın böyle bir medeniyet inşası gerçekleştirdiğini fark ettim. Bir gün dedeme ağaçları neden bu kadar çok sevdiğini sormuştum. Güldü ve bana, "Güzel yavrum, onlar benim evlatlarım gibidir. Şu koca çınar hariç o benim kardeşimdir," dedi. Sonra, "Benden sonra onlar kalacak. Gelene, geçene, konana, göçene gölgelik edecek, yemiş sunacak. Onlar da bana hayır dua olacak inşallah," dedi. Sonra yerinden kalktı, içeri girdi ve elinde bir kitapla geri döndü. Koyu yeşil ve kalın bir kitaptı. İçinde Peygamber Efendimizin hadislerinin yazılı olduğu bir kitap. Not aldığı yerleri türlü kağıtlar yapıştırmıştı. Bir sayfayı aradı bir müddet, sonra "Hah, burası," diyerek kitabı bana uzattı. "Şurayı oku bakalım," dedi. Aldım, sessizce okudum. Peygamber Efendimizin arkadaşlarından Ebu Derda'nın yaşadığı bir olaydan bahsediyordum. Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikerken o esnada oradan biri geçiyor. Ağaç dikmenin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlükten kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannediyor olmalı ki durumu garip karşılıyor. Hatta küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" diyor. Ebu Derda ise, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma," diyor. Ve bundan asırlar önce benim peygamberimin söylediği şu sözü söylüyor:
1: "Her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnanarak, sevabını Allah'tan umarak Ramazan'da oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Cabir bin Semüre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Yine Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur." Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun. Bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse, beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış." Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse, Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır." Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: "Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir."
1: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zühdünü, yani dünya hayatına fazla önem vermediği konusunu işlemeye

başlamıştık. En son demiştik ki Hazreti Ayşe annemiz şöyle bir hadis rivayet ediyor. Fahri Cihan aleyhi salavatur rahman efendimiz vefat ettiğinde geride ne bir altın bıraktı, ne bir gümüş bıraktı, ne bir koyun bıraktı, ne bir deve bıraktı dediğini okumuştu. Şimdi devam ediyoruz Şifa-i Şerif kitabımızdan okumaya. Ve fi hadisi Amr ibnil Haris, ashab-ı kiramdan Resul-i Kibriya Efendimizin kayınbiraderi olan, yani Cüveyriye annemizin kardeşi olan Amr ibni Haris radıyallahu anhüm avr. O şöyle demiştir. Ma tereke Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme illa silahahu ve bağletehu ve ardan cealeha sadaka. Bu Resul-i Ekrem Efendimizin ne bıraktığını söylüyor. Yani Hazreti Ayşe annemizin rivayetine zıt bir şey değil. Vefat edince diyor Efendimiz geride sadece şunları bıraktı. Silahını bıraktı. Silahı kaldı. Zırhı kaldı. Katırı kaldı. Bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı. Hani ailesi için değil. Yolcular için vakfettiği bir arazi kaldı. Başka bir şey bırakmadı. Sadece bunlar. Yani bizim bildiğimiz manada bir miras söz konusu değil. Zaten Hazreti Ebu Bekir ne diyordu? Peygamberler geride miras bırakmaz. Hadis-i şerifini rivayet ediyor Efendimiz de. Yani biz peygamberler geride miras olarak bir şey bırakmayız buyuruyor. Onu nakletmişti Hazreti Ebu Bekir. Kâlet Âişetü radıyallahu anha, annemiz Âişe-i Sıddîka, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Velagad mâte ve fî beyti ve mâ fî beyti şeyun ye'kuluhu zû kebidin illâ şatra şairin fî raffin li. Raf bizim de kullandığımız raftır yani. Annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde geride bir canlının yiyebileceği hiçbir şey bırakmadı. Sadece benim evimin rafında bir parça arpa vardı. Hani vefat etmeden önce Yahudi'den 30 ölçek arpa almıştı ya, onu da hanımları arasımı taksim etmişti. Benim evimde diyor işte birazcık arpa kalmıştı. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki bu arpayı uzun süre yedim. Bereketlendi. Uzun süre yedim. Fakat bir gün merak ettim. Dedim ki diyor, acaba ne kadar kaldı? Şunu bir ölçeyim dedim diyor. Ölçtükten sonra çabucak tükendi diyor. Hatırlarsınız bu Efendimizin mucizelerinden okumuştuk. İnşallah yine okuyacağız. Bu kabil olaylar çok olmuştu. Ölçmedikleri vakit o bereketini devam ettiriyor. Fakat ölçünce bereketi kaçıyor. Demek ki bazı şeyleri böyle ölçmeden bereketlenmesi için dua etmek icaptı. Ve kâle li inni urda aleyye en yüc'ale li betha'u Mekke'te zehve. Fahri Kainat Efendimiz diyor Hazreti Ayşe annemiz bana şöyle bir şey söyledi. Allah Teala buyurdu Efendimiz, bana bir teklifte bulun. Böyle diyor Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'yi. Allah Teala bana bir teklifte bulun. Neymiş acaba bu teklif? Mekke vadisini senin için altınla doldurayım. Allah Teala böyle teklif etmiş Efendimiz'e. Mekke vadisini senin için altınla doldurayım. İstediğim kadar harcı. Ve kultu la. Ya Rabbi, ecu'u yevmen ve eşba'u yevmen. Dedim ki diyor ya Rabbi, hayır istem. Ben öyle Mekke vadisinin altınla dolu olmasını istemem. Ben senden şunu isterim. Bir gün aç olayım, bir gün tok olayım. Bir gün aç olayım, açlığın ne olduğunu göreyim, tadayım. Ertesi gün lütfet, yetecek kadar rızık ver, karnımı doyur. Bu Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar kanaatkar olduğunu gösteriyor.

ümmetini de ona alıştırmak istemiyor yani. Hani içimizden geçer ki ya alsaydı da bol bol herkese verseydi. Peki daha sonraki ümmetinin hali ne olacaktı? Kıyamete kadar gelecek olan ümmeti ne düşünecekti bu meselede? Değil mi Efendimiz onu da dikkate alıyor tabii. Yani bizi de kanaatkarlığa alıştırıyor. Kıyamete kadar gelecek olan ümmetine de bunu telkin etmiş o. Kanaat sahibi ol. Allah'ın verdiğiyle yetinin. Daha fazlasını isteme. Bir gün aç olayım, bir gün tok olayım. Ölçüsü bu Fahri Cihan Efendimiz. Ve devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فَاَمَّا الْيَوْنُ الَّذ۪ي اَجُعُ ف۪يهِ فَاَتَدَرَّعُ اِلَيْكَ وَاَدْعُوكَ Ya Rabbi diyor Efendimiz, acıktığım gün sana karnımı doyur ya Rabbi, bana rızık ver ya Rabbi diye yalvarıp dua edeyim diyor. Bize bunu da telkin ediyor dolayısıyla. Yani ihtiyacınızı Allah Teala'ya arz edin. Ondan isteyin ne isteyeceksiniz. Ya Rabbi diyor, ben senden karnımı doyur, bana yetecek kadar rızık ver diye dua edeyim, sana yalvarayım. Allah Teala ne buyuruyor? Bana dua edin ki size istediğinizi vereyim buyuruyor değil mi? Üd'uni estecib lek. Çünkü o bizim kendisine dua etmemizden hoşlanıyor. Kulum beni andı diyor. Kulum bana yalvardı diyor. Kulum benden bir şey istedi diyor. Bizim kendisine yalvarmamızdan memnun oluyor. Ve devam buyuruyor Efendimiz. Ve emmel yevmul lezî eşba'u fîhî فَاَحْمَدُكَ وَرُسْنِي عَلَيْكَ Ya Rabbi, karnımı doyurduğun gün sana hamdü sena edeyim. Önce Ya Rabbi karnımı doyur diye yalvarayım. Doyurduğum vakitte sana elhamdülillah Ya Rabbi diye hamdimi arz edeyim, şükrümü arz edeyim. Böyle dedim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın bu teklifi karşısında ben ona böyle söyledim. Rabbim hepimize kanaat ihsan eylesin. Kanaatkar olmak büyük bir zenginliktir. Kanaat sahibi olan insan gözü hiçbir zaman aç olmaz. Kanaati olmayan kimseler, kanaat sahibi olmayan kimseler açtır. Yani ne kadar zengin de olsalar, ne kadar çok kazansalar da bunlar habire daha ver ya Rabbi, daha ver ya Rabbi derler, doymazlar. Ve fi hadisin ahir. Bu konuda bir başka hadis-i şerif daha var. Enne Cibril'e aleyhisselam nezele aleyhi fekalelehu. Bu hadis-i şerife göre Cebrail aleyhisselam Sultan-ı Enbiya Efendimiz'e geldi ve ona şöyle dedi. İnnallâhe teâlâ yukri'ukesselâm. Ya Resulallah, Allah Teala sana selam eder. Allah Teala böyle selam da gönderir kullarını. Mesela Cebrail aleyhisselam da Peygamber Efendimiz'e diyor ki eşim Hatice'ye benden selam söyle. Yani onun ne fedakar bir hanım olduğunu bildiği için selam gönderiyor. Evet, Cebrail aleyhisselam diyor ki ya Resulallah, Allah Teala sana selam ediyor ve yekulü leke ve sana şöyle buyuruyor. Etuhibbu en ec'ane هَذِهِ الْجِبَالَ زَهَبًا وَتَكُونُ مَعَكَ هَيْسُمَا كُنْتَ Ya Resulallah, şu gördüğün Mekke dağlarını senin için altına dönüştüreyim ve onları istediğin yere de göndereyim, seninle birlikte göndereyim. Bunu ister misin diye Allah Teala sana soruyor. Cebrail aleyhisselam böyle diyor. Allah Teala'nın sana bir teklifi var. Bu ya Mekke'nin etrafındaki dağları senin için altına dönüştüreyim mi, çevireyim mi ve onları istediğin yere seninle birlikte göndereyim mi diye soruyor. Cebrail aleyhisselam böyle dedi. Acaba Fahri Cihan Efendimiz bu soru karşısında ne cevap verdi, ne buyurdu? Hadisin devamı şöyle. فَاَتْرَغَ السَّاَاتَ Bir süre başı önünde düşündü Efendimiz. Çünkü Allah Teala'nın teklifi bir çırpıda reddedilir mi?

Acaba bunda ne var? Allah Teala bana niye böyle teklifte bulunuyor filan diye bir süre başı önümde bu soruya ne cevap vereyim diye düşündü. Sümmekal sonra şöyle buyurdu. Ya Cibril, ey Cibril diyor Efendimiz. İnmet dünya daru men la dara lehu ve malu men la male lehu. Kad yecme'u va men la akle lehu. Ey Cebrail, şu dünya var ya, şu dünya, o evi olmayanın evidir diyor Efendimiz. Bu dünya evi olmayanın evidir. Şu dünya malı olmayanın malıdır. Evi olmayanın evidir, malı olmayanın malıdır. Dünya malını ise aklı olmayanlar biriktirir diyor. Dünya malını aklı olmayanlar biriktirir. Aklı olanlar ne yapar? Allah rızası için o malı sarf eder. Ahiret azığı yapar. Kendisinden önce ahirete gönderir. Efendimiz öyle buyuruyor ya, hani bir insan vefat ettiği vakit kendisiyle birlikte üç şey gider. Aile efradı gider, malı gider, bir de ahirete gönderdiği şeyler şu beraber kendisiyle gider. Ahirete kendisinden önce gönderdiği hayırlar, sevaplar kendisiyle kalır, diğerleri döner. Onun için sevgili kardeşlerim, dünya malına asla gönül vermemeliyiz. Allah Teala bunu bana ihsan etmiş, öyleyse ben de Allah'ın muhtaç kullarına vereyim diye düşünmeliyiz ve onları sarf etmeliyiz. Tabii ki bu bir yiğitliktir. Allah Teala bunu bazı kullarına nasip ediyor. Peki acaba bu teklif karşısında, Efendimizin böyle buyurması karşısında Cebrail aleyhisselam ne dedi? Fekale lehu Cibril. Cebrail aleyhisselam Efendimizin bu sözü üzerine bir şey söyledi. Dedi ki, Sebbetekellahu ya Muhammed bil kavlis sabit. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, diyor Cebrail aleyhisselam. Allah seni verdiğin bu doğru karardan döndürmesin. Çok isabetli bir karar verdin. Allah seni bu kararından döndürmesin. Ne demişti Efendimiz? Şu dünya malı olmayanın malıdır. Evi olmayanın evidir. Malı olmayanın malıdır. Dünya malını ise ancak aklı olmayanlar biriktirir. Bunun üzerine de Cebrail aleyhisselam çok isabetli söyledin, isabetli karar verdin. Allah seni bu kararında sabit kadem kılsın, döndürmesin diye dua etti. Ve an Aişe radıyallahu anha kalen. Aişe annemiz, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. İm künne âlü Muhammedin lenemkusu şehran ma nestevdidu naran in buve ille temru vel ma. Nasıl yaşadıklarını anlatıyor annemiz de. Diyor ki biz Muhammed ailesinin sallallahu aleyhi ve sellem öyle zaman olurdu ki bir ay boyunca ocağımız pütmezdi. Ocağımız pütmezdi ne demek? Kazan kaynamazdı demek. Yemek pişmezdi bizim evde demek. O bir ay boyunca sadece hurma yerdik, üzerine de su içerdik. Başka bir şey yiyip içmezdi. Bir ay olurdu ki ocağımız pütmezdi, kazanımız kaynamazdı. Sadece hurma yer, üzerine de su içerdi. Sevgili kardeşlerim, yeri gelmişken burada bir başka hadisi şerifi nakledeyim size. Ayşe anneniz, Esma ablası var biliyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir'in kızı her ikisi de. Hazreti Esma'nın oğlu Urve var. Urve bin Zübeyr. O şöyle dedi. Hazreti Ayşe ona şöyle dedi. Yeğenim, Allah'a yemin ederim ki biz bir hilali görürdük, bir hilalin doğduğunu görürdük. Sonra diğer hilali görürdük. Sonra bir hilali daha görürdük. Yani iki ay geçerdi de Peygamber aleyhisselamın evlerinde hiç ateş yakılmazdı. Yani yemek pişirmek üzere ateş yakılmazdı.

0: başka bir şeyimiz olmazdı. Resul-i Kibriya Efendimiz ailesini de böyle terbiye ediyor. Buna alışmalarını istiyor. Yani asıl nimet yeri cennettir. Ümitle orayı bekleyin. Orayı size nasip etmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarın, dua edin. Çünkü dünya zevk-ü safa yeri değil, zevk-ü safa yeri cennettir demek istiyor Peygamberimiz. Firdevs istiyoruz, başka yok. Aşağı inmiyoruz sadece. Evet, çünkü kimden istiyoruz? Allah Teala'dan, herhangi bir zenginden istemiyoruz. Allah Teala kim? Nimetleri hesapsız olan yüce Rabbimiz. Nimetlerinin haddi hesabı yok. Haddi hesabı olmayan nimetlerin sahibinden az bir şey istenir, ayıp, ayıptır ya. Cennete gireyim de şöyle bir duvar dibi ver bana yeter ya Rabbi diyor bazıları. Olmaz, öyle şey istemeyeceğiz. Firdevs'i isteyeceğiz. Firdevs ne? En kıymetli cennet. Rabbim hepimize nasip et. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Bizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur. "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer Ümmü Mabed'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabed çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebubekir, Hazreti Ebubekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabed'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabed ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabed de o çobanın sürüye katmadığı süt vermeyen çelimsiz bir koyundur dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabed hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl" diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabed'in eşi Ebu Mabed geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabed, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı" diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabed, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir" dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabed sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. "O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı. Uzun boyunluydu. Gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor. Konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek dedi. Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur dedim. Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını dedi. Bunları yapamazsam dedim. İşi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin dedi. Ya bu işlerden bazısını yapamazsam dedim. İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın. Bu da senin kendine sadakandır buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar. Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Senin hiç gülün oldu mu Hira'da? Pınarın suyun oldu mu? Kucağın hiç böyle nurlu muydu Hira'da? Hiç böyle titredin mi derinden? Hiç üşüdün mü? Kalbin hiç böyle durdu mu? Ey dağların bilgesi! Olmazları unut. Unut şimdi bütün bildiklerini. Mekke, uyuyor musun? Başına devlet kondu. Sen uyuyor musun? Talihin başa döndü. Sen uyuyor musun? Tomurcuk güle döndü. Hira bir misk ambarı. Üstüne açılırken kelamın kapıları. Mekke, uyuyor musun? Hira, bezme elesten hatıra. Bir dost sofrası. Rüyaların söylediği visal yeri burası. Akıllara sığmayan rüyaların. 3 yıldır Muhammed'i sınayan rüyaların.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider," buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir?" diye sordu. "Güzel sözdür," diye cevap verdi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı." İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez."
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu.

Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve "Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa," dedi. İbn Ömer, "Akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme," derdi.

0: hadis sohbetleri az sonra. Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Teallemul Kur'an. فَقْرَعُوهُ وَأَقْرِعُوهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍ مِسْكًا يَفُوحُ بِرِيحِهِ كُلُّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِئَ عَلَى مِسْكٍ.
0: Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuduğu gibi bir başkasından da dinlemeyi çok severdi. Bir gün ashabtan Abdullah bin Mesud'a şöyle seslendi. Abdullah, bana Kur'an oku. Peygamberimizin bu isteğine bir an şaşıran Abdullah, Resul-i Ekrem'e, ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu. Evet, evet ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum. Allah Resulü, Kur'an kendisine indirildiği andan son nefesini verinceye kadar onun hükümlerinin hayata aktarılmasına, öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine önem vermiştir. Her yıl Ramazan ayında kendisine vahyi getiren Cebrail aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumuş, vefatından önceki Ramazan ayında ise bu karşılıklı okuma iki defa gerçekleşmiştir. Müslümanların tarih boyunca Ramazan ayında gerçekleştirdiği mukabele geleneği böyle başlamıştır. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i okuması sadece Ramazan ayıyla sınırlı değildi. O, her sabah ve her gece Kur'an'dan bir bölüm okumayı alışkanlık edinmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okurken asla acele etmemiş, manasını düşünerek, usulüne uygun, güzel bir sesle, tane tane okumaya özen

0: göstermiştir. Bu hususta ümmetini şöyle uyarmıştır. Kur'an'ı düşünerek tekrar edin. Çünkü onun insanın ezberinden silinip gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in tamamının veya bir kısmının ezberlenmesini tavsiye etmiş, Kur'an'dan ezberi bulunmayan kişiyi harabe bir eve benzetmiştir. Kur'an'ın tamamını ezberleyip hafız olanlarla, en azından bir kısmını ezberlemek için gayret gösterenleri ise şöyle övmüştür. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat karşılık vardır.
1: Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 616 nolu hadis. Ve'an Harisete bni Vehbin, Harise bin Vehb'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Semi'tu Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Yekulu, diyordu ki, Ela uhbirukum bi ehlin nari. Size ateşin halkından haber vereyim mi? Yani ateştekiler, yani cehennemlikler. Kimler onlar? Size onlardan haber vereyim mi? Bunu duyunca sahabe-i kiramın, muhtemelen elbette ki ya Resulallah, bize anlat cehennemlikleri. Kimdir onlar? Nasıl kimseler cehennemi boylar? Bildir bize, dedikleri anlaşılıyor. Çünkü devamında Allah'ın Resulü cehennemliklerin ortak özelliklerini anlatmış. Buyurmuş ki, Kullu utullin, her taşkın davranışlı kişi, insanları itip kakan kişi, böyle etrafta gördüğümüz İnsanlara kaba davranan kişiler, sahip oldukları fiziki güç ile diğer insanlara rahatsızlık veren kişiler, zaman zaman yeri geldiğinde darp eden kimseler, vuran kimseler, iten, kakan kimseler, bunları nerede görsen tanırsın. Otobüse binerken, inerken, trene binerken, inerken, uçakta yahut markette sıra beklerken, yahut herhangi bir yerde insanlar bir sosyal hizmeti kullanırken bunlar orada hemen beliriverirler, öne geçmeye çalışırlar, üstünlük tavırlarından, edalarından dışa vurur. Baktığınızda ben üstünüm, dolayısıyla öncelik benim yaklaşımı davranışlarına hakimdir. İnsanların haklarını ihlal ederken, sırada öne geçerken elleriyle, kollarıyla diğer insanları iterler. Utul, aklıma Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Medyen'e geldiğinde, suyun başında kaba kaba davranışlı çobanların kendi hayvanlarını suladıkları ama o esnada beride duran iki tane kızcağızı bundan men ettikleri tablo geldi. Hazreti Musa görünce kızları öyle, وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اِمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. Baktı ki kızlar var güçleriyle hayvanlarını sudan uzak tutmaya çalışıyorlar. Hani öylece de duramıyorlar oldukları yerde, çünkü hayvanlar susuz. Bir an önce su içmek istiyorlar. Fakat kızlar kendi hayvanlarına kendileri mani oluyorlar. Hazreti Musa olaya bir anlam veremedi. Kale mâ hatbukuma, dedi, sizin derdiniz nedir? Hayvanlarınızı sulayacaksanız sularsınız. Suyun başında bekleyip hayvanları bundan uzak tutmaya çalışmak da ne demek? Kâleta, orada iki kızcağız dediler ki, la nesqiyi, sulayamıyoruz ki. Hatta yusdirar ri'a, o bu çobanlar çekip gitmeden biz sulayamıyoruz. Demek ki onlar bunlara mani oluyormuş. Biz varken siz sulayamazsınız diye öne geçiyorlar. Utul, kaba gücüne güvenen zorba kişilik, böylece öne geçen, böylece en yüksek payı almak isteyen, ilk sırayı kapmak isteyen, katı yontulmamış tipler, meydanı boş bulduğunda olanca zorbalığını sergiler. Ama karşısında gücünü ve kuvvetini adalet için kullanan birini bulduğunda, tıpkı Hazreti Musa gibi, o da çok güçlüydü, dedi ki, قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِم۪ينَ. Ya Rabbi, bana verdiğin bu güç ile bundan böyle ben artık zalimlere destek çıkmayacağım. Hep mazlumlara destek çıkacağım. Gücümü hakkın lehinde kullanacağım. Mazlumları zalimlerin zulmüne karşı savunacağım. Medyen'de ilk durakta çobanların ağzının payını verdi ve kızcağızların önünü açtı. Buyurun hayvanlarınızı sulayın diye. Elbette ki bu taşkın kimseler, bu azgın kimseler hakkaniyete, adalete riayet etmeyip hayatlarını böylece sürdürürlerse bunlardan bir şey olmaz. Bunların elbette varacağı yer cehennemin dibidir. Çünkü en basit bir konuda dahi hakkaniyete riayet etmeye yanaşmayan kişi, onun bütün hayatını şekle, düzene sokacak olan Cenab-ı Hakk'ın hukukuna hiç riayet etmeyecektir. Dolayısıyla bu durum cehennemliklerin ortak paydası. Allah'ın Resulü dedi ki, her utul cehennemi boylar. Ama vazgeçerse, Rabbini tanımaya ve Hakk'a yönelirse, o azgın ve taşkın davranışlarından vazgeçerse o başka. O zaman böyle bir kimseden iyi bir Müslüman çıkar, iyi bir Müslümandan da kimse sıkıntı görmez. El Müslimu men selima el Müslimuna min lisanihi ve yedihi. Müslüman, Müslümanların elinden, dilinden emin oldukları, güvende oldukları kimsedir. Hatta Müslüman olmayanlara karşı da aynı şekilde hakkaniyetli davranır. Bizler Yahudiler gibi hakkaniyeti sadece kendi aramızda, yabancılara sıra gelince hak hukuk tanımaz bir karaktersizliğe sürüklenmeyiz. Yabancıya karşı da aynı karakterli duruşumuzu sürdürürüz. Velev ki gayrimüslim olsun, malı da, ırzı da, namusu da, haysiyeti de koruma altındadır. El uzatamayız. Gayrimüslim diye ona karşı yükselemeyiz. Hakkını, hukukunu en basit konuda dahi olsa tanımaktan geri duramayız. Birbirimize karşı utul olmadığımız gibi bizim dışımızdakilere karşı da utul olamayız. Utul yani taşkın davranan, hak hukuk tanımayan, onlar cehennemliklerdir. Dolayısıyla kafirlerdir. Hak hukuk tanıyanlar etrafındaki insanların hakkını tanımaktan başlar. Ta Cenab-ı Hakk'ın hakkını tanımaya kadar uzanan bir dürüstlük sergiler. O yüzden Allah'ın Resulü buyurdu ki, خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْاِسْلَامِ. Cahiliye dönemindeki dürüstleriniz, iyileriniz, karakterli olanlarınız, Allah onlara İslam'ı nasip etti. Şimdi onlar İslam'da dürüstler, karakterli olanlar, iyi ve üstün olanlar, kıymetli olanlar oldular hak katında. Ama dünkü değersizleriniz, cahiliye dönemindeki hak tanımaz, kıymet bilmez, hukuk tanımaz, kendisini bir şey zanneden o utul tipler, taşkın tipler, onlar öylece kala kaldılar ve sonunda cehennemi boyladılar. Cenab-ı Hak onlara uyma buyurdu. Estaizu billah ve la tuti' kulle hallafin mehin. Bunlar yalancı, aşağılık tipler. Hemmazin meşşâin binemîm. Orada burada yalan konuşur, insanlara iftira eder. Milletin haysiyetini, itibarını diline dolar. Derdi hak ve hakikat değildir. Şahısların itibarını ve haysiyetini hedef alır. Kişilikleri hakkında konuşur. Şuna gelir böyle söyler. Berikine gider öyle söyler. Menne'aynil hayri mu'tedin ethim. Had, hudut tanımaz. İtida eder. Yani tecavüz eder hudutları. Küçükten büyüğe fark etmez. İyilik sever değildir. Tam tersi iyiliklere mani olur. Karşı durur utul. İşte böyle taşkın olan kimseler. Ba'de zelike zenim. Bir de bu yanıyla kendisini apayrı ve ayrıcalıklı görür. Üzerine kendisini diğer insanlardan ayıracak nişaneler takar. Koluna taktıklarıyla, boynuna astıklarıyla zenim, herkesten ayırt edilir. Niye bu kadar ayırt edilmek istiyor? Giyimiyle, kuşanmıyla neden bu kadar farklı görünmek istiyor? En kehne de melin o beniyin. Çok malı varmış ya, çok çocukları varmış, adamları varmış. Bunlara güveniyor. İşte gördüğünüz gibi ayeti kerimede de Cenab-ı Hak bu utullu andı. Ve hakikaten Resulullah'ın haber verdiği gibi akıbetinin cehennem olacağını haber verdi. İzâ tutle aleyhi âyâtuna, böylelerine ayetlerimiz okunduğunda kâlâ sâtîrul evvelîn, deyiverir ki bunlar öncekilerin masalları. Geç bunları. Senesimuhu alel hurtum. Biz onu burnu üzere sürteceğiz. Böylece akıbetini Cenab-ı Hak Resulullah'ın burada haber verdiği şekilde cehenneme vardıracağını haber vermiş oldu. Resulullah'ın haber vermesiyle cehennemlikleri dünyadan tanır gibi olmaya başladık. Bunlar sadece gayrimüslimlerin arasında olanlar değil, aynı zamanda bizim aramızda da bulunanlar. Kimliği itibariyle Müslüman görünümünde olanlar ama içten içe nifak ve fısk üzere olan kimselerdir. Ancak bu yönleriyle kendilerini ele verirler, taşkın davranır, hak hukuk tanımazlar. Utul oldukları kadar cevvaldırlar. Yani büyüklük taslayan kas katı tipler. Kalplerinde merhamet olmaz bunların. Varsa da yoksa da her şey güç ve kuvvettir. Gücün varsa, kuvvetin varsa ezer geçersin. Ve bu senin hakkındır. İşlerini bilirler. Güç ve kuvvet sadece fiziki olan değildir. Hegemonyalarını her yerden hissedersin. Adamları vardır. Birbirlerini tutarlar. Menfaat paylaşımında toplumda hep en öndedirler. Aslan payını hep onlar alırlar. Dönemin değişmesi onlar için bir şey değiştirmez. Çünkü onların bir omurgası yoktur. Değer seti değişir, çabucak uyum sağlarlar. Tek dertleri, üstünlükleri, hegemonyaları ve bunu sürdürebilmek için olan tutkularıdır. Birbirlerini tuttukları, güçlü oldukları için her zaman üste çıkabilmeyi başarabilirler. Dünya aslında müstekbirlerin yurdudur. Değil mi ki Allah Azze ve Celle kötü olana kötü olabilmenin fırsatını vermiştir, imkanını tanımıştır. Burada kötü olmak isteyenler bunu başarabilirler. Allah onları iyiliğe zorlamaz. Hatta kötülüğün doruklarını zorlamaya çalıştıklarında dahi olabildiğince kötü olabilirler. Dünya ortamı buna müsaittir. Sınav temelli olduğu için iradenin kötü yönde gerçekleşme arzusunun önünü kesmez. Hatta daha fazla fırsat verir. İyice kötüleşebilsinler diye. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler sanmasınlar ki dedi Cenab-ı Hak. اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِاَنْفُسِهِمْ Bizim onlara fazladan verdiğimiz ekstra imkanları kendileri için bir hayır ve iyilik sanmasınlar. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا Biz onlara bu imkanları fazla veriyoruz ki لِيَزْدَادُوا اِثْمًا daha fazla günah kazansınlar, daha fazla kötüleşsinler. Değil mi ki kötüleşmek muradı bunların? Buyursunlar, olabildiğince kötüleşsinler. Burası öyle bir ortam. Dolayısıyla iyinin altta kalıp, hatta önden ayrılıp cennete gidebildiği, kötünün ise burada kalıp her türlü kötülüğü sürdürebildiği bir yer olabilir. Hazreti Adem'in iki çocuğundan biri iyi, diğeri kötüydü. Kötü olan üstünlük sağladı, hatta kardeşini katletti. Bunu yapabilmeye fırsat buldu. Peki iyiler mağdur mu? Hayır, Allah Azze ve Celle iyileri görmediğimiz parametreler ile muhafaza eder. Ya acısını hissettirmez, ölüm dahi olsa aramızdan çeker alır, ahiretine taşır. Tıpkı Habil'i alıp öteye götürdüğü gibi, ölüm üzerinden sınavdan çıkarıp cennetlere kavuşturduğu gibi, Dolayısıyla burada kötünün ve kötülerin dışa vurması, ortamın onlara kaldığı, neticeyi onların elde ettiği, sonucu onların kavuştuğu gibi bir izlenim uyandırmasın. Cenab-ı Hak vakti gelince onların da nefesini kesip, ecelini bitirip buradan çekip alıyor. Müminler, iyiler onların eliyle azap dahi görseler, sıkıntı dahi çekseler, Allah Azze ve Celle onları korur. Ya acılarını hissettirmez, dayanma gücü verir, akabinde de buradan alıp onları da cennetlerine taşır. Dünkü Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Ümeyyeler, Hazreti Sümeyye'ye yaptıkları olanca işkenceler ile bir sonuç elde edememişlerdir. Hazreti Sümeyye'yi Allah korumuş, dayanma gücü vermiş ve akabinde kestirmeden cennetini almıştır. Berikilerin bir süre daha sahnede kalması bizi yanıltmasın. Cenab-ı Hakk'ın Halim bekleyişi, sessiz bekleyişi, fırtına öncesi bir sessizliktir. O fırtına bir koptu mu, ki Bedir'de kopan o fırtına onları ebediyen bitimsiz bir azabın içerisine çekmiştir. Dolayısıyla çoğunluğu itibariyle dünyada böyle kimseler ile karşı karşıya olduğumuzu asla unutmayalım. Dünya utul, cevvav ve müstekbirlerle doludur. İyiler az sayıdadır. Biz öncelikle Rabbimizin bizi iyilerden kılması için dua edelim. En önemli kaygımız bunlardan biri olmamak olmalı. Çünkü bunlar ebedi cehennemi boylayacak olan kimselerdir. Kullu utullin, cevvâzın müstekbir dediği Resulullah'ın cehennemliklerin ortak özelliğidir. Müstekbir, kas katı, taşkın tipler. Bunları sokakta gördüğünde, trafikte gördüğünde iyi ki cehennem var dedirtir insana. Bunları haberlerde gördüğünde, bunları küçük büyük insanlara acımaksızın eziyet ederken gördüğünde, mazlum insanlara bomba yağdırırken gördüğünde, okuluna giden çocuklara silah doğrultup kıyafetlerini soyundururken gördüğünde, yaşlı insanları

0: de hak namına bu tavrı sergiliyorlarsa, riya değilse, gösteriş değilse, dünyevi başka bir çıkar değilse, Allah Azze ve Celle mazlumun yanında saf tutan, hakkı tutup kaldıran, zalime karşı kendisini siper eden iyi kimseleri asla zayi etmeyecektir. İnnallâhe lâ yudî'u ecrel muhsinîn. Allah iyilerin ecrini asla zayi etmez. Ve buyurdu ki, hel cezâul ihsâni illel ihsân. İyi ve güzel davranışların yahut iyiliğin ve güzelliğin karşılığı ancak iyilikten ve güzellikten başka ne olabilir? Okuduğumuz bu sarsıcı, dehşet verici, korkutucu ve bizi kibrin her türlü biçimine, türüne, çeşidine karşı uyarıcı, ucunun cehenneme vardığını haber verdiği, cehennemliklerin müşterek özelliği, Utul Cevaz ve Müstekbir rivayetini hem İmam Buhari sahihine almış, hem de İmam Müslim sahihine almış. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde birinci dereceden bir rivayeti okumuş olduk efendim. Yani muttefakun aleyh bir rivayet. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin. İbn Mes'ud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.

0: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. Ey Muhammed, sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık

0: baban için sıkıntı yoktur buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, babacığım Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu dedi. Ebul Abbas Sehil bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin yanına gitti ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Rabbi gfir li ve tub alay. İnneke ente tevvabur rahim.
4: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin. Çok merhamet edensin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız

hastalığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu. Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle üç yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da
Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun?" diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, "Ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Hazreti İsa da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi," dedi ve herhangi bir günah söylemedi. "Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin," diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette, "Bana gelirler ve, ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek," buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, "Ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla," diyeceğim. Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar," buyuracaktır, dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda, "Bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir," buyurdu.

Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.

İşçi işveren hakları. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz. İş, emek ve alın terinin karşılığını görmek ilahi bir yasadır. İnsan için çalıştığından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra onun karşılığı tam olarak verilecektir ve iman edip doğru ve faydalı işler yapanları mesken olarak altlarından ırmaklar akan cennetteki köşklere koyacağız. Ne güzel emek sarf edenlere verilen ödül. Sıkıntılara karşı sabırlı olanlara ve yalnız Rablerine güvenenlere şeklindeki Kur'an ayetleri bu hakikati ifade eder. Bu demektir ki çalışan insan hem maddi hem de manevi bir takım haklara sahip olur. Şüphesiz çalışan insanın sahip olduğu hakların başında ücret gelmektedir. Hadiste geçen alın teri kurumadan ifadesi, emeğin karşılığının geciktirilmeden verilip çalışanın mağdur edilmemesinden kinayedir. Bu itibarla işveren belli bir ücretle çalıştırdığı işçisini hem maddi hem manevi bakımdan kesinlikle mağdur etmemelidir. Onun hak ettiği ücret ve maaşı belirlenen tarihte noksansız ödemek mecburiyetinde olduğu gibi ibadetlerini yerine getirebilmesi için gerekli ortam ve şartları hazırlamak durumundadır. Çünkü inanç ve ibadet hürriyeti çalışan bir insanın en tabii temel hakkıdır. Onun vazgeçilmez ve dokunulmaz olan maddi ve manevi haklarına müdahalede bulunmaksa büyük zulüm ve haksızlık olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Teala şöyle buyurur: Kıyamet günü üç kişinin hasmıyım. Benim adıma eman verip sonra vefasızlık eden bir adam. Hür bir kişiyi satıp parasını yiyen adam. Ve bir işçiyi ücretle tutup çalıştırıp da işini bitirince ücretini vermeyen adam. Resul-i Ekrem, köleler ve hizmetçiler Allah'ın sizin eliniz ve kudretiniz altına koyduğu kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz. Üstesinden gelebilecekleri yükü onlara yükleyiniz. Şayet ağır ve zahmetli iş yükleyecek olursanız onlara yardım ediniz buyurarak kendilerinden iş ve verimlilik istenen işçi ve hizmetlilerin temel insan haklarından mahrum edilmemelerini şefkat, merhamet ve nezaketle yaklaşılarak onların desteklenmelerini emretmiştir. Bu emir ve talimatı hayata geçiren ticari müessesede çalışan dürüst bir işçi hak aramak için artık bir sendika peşinde koşmayacak. İşçiyle işveren birbirinin düşmanı değil, dostu ve mesai arkadaşı olacaktır. Sanayi toplumlarında görülen işçi sendikalarının gayri adil uygulamalardan, düşük ücretlerden ve kötü çalışma şartlarından dolayı ortaya çıktığı bilinir. Kuşkusuz İslam, iş ve ticaret ahlakının tam olarak hayata geçirildiği kurumlarda ve iş yerlerinde söz konusu sendikalara hiç de ihtiyaç duyulmaz. Emek ve alın terinin karşılığını hakkıyla alan, özlük hakları yakından takip edilen, iyi niyeti, safiyeti ve emeği istismar edilmeyen, sevinç ve üzüntüsü paylaşılan bir memurun veya işçinin kurum amirine ve işverene sevgi ve saygı duymaması mümkün değildir. İşçinin işverenin üzerinde hakları olduğu gibi, işverenin de işçi üzerinde hakları vardır. İşçinin verilen işi kendi özel işi gibi tam olarak üstlenmesi, her türlü tahrip düşüncesinden uzak durup iş yerini kendi özel mülkü gibi koruması ve kollaması, görev ve yetkisini kötüye kullanmadan en iyi bir şekilde yerine getirmesi, son derece dürüst ve güvenilir olması gerekir. Ücretli olarak istihdam ettiklerinin en hayırlısı, kuvvetli ve güvenilir olanıdır ayetinden, iş ve ticaret hayatında işverene güven telkin etmenin ve bunu fiilen göstermenin kesinlikle yapılması gereken bir vazife olduğu anlaşılır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Diğer eşi Safiye hizmetçisini göndererek pişirdiği yemekten kendisine ikramda bulunmak istemişti. Safiye kadar güzel yemek yapanı görmedim diyen Ayşe bu ikramdan hiç de memnun olmamıştı. Kendine hakim olamadı, Hazreti Safiye'nin bu davranışını kıskanarak hizmetçinin eline vurdu. Tabak düşüp kırıldı, yemek odaya saçıldı. Hazreti Peygamber her zamanki anlayışlı ve sabırlı tavrıyla yerinden kalktı, bir yandan yerdeki parçaları toplarken diğer yandan da etrafa saçılan yemeği kabın içine koymaya başladı. O esnada yanındakilere dönerek "Anneniz kıskandı," dedi. Kırılan tabağın yerine yenisini vermek üzere hizmetçiyi bir süre bekletti. Bu durumu pişmanlıkla seyreden Ayşe, Resulullah'a bu yaptığının kefaretini sordu. O da, "Kırılan kap gibi bir kap, dökülen yemek gibi bir yemek," buyurdu. Biraz sonra getirilen sağlam tabağı, yemeği gönderen hanımına götürmesi için hizmetçiye verirken, kırık olanı da Hazreti Ayşe'nin odasında bıraktı.

Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından. İmran bin Husayn'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarımdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

0: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra.
1: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetine başladı. Sevgili çocuklar, bugünkü dersimize başlamadan önce şöyle biraz hatırlayalım bakalım eskileri. İran Nur Dağı'nda Allah'tan ilk emir geldi, Hazreti Muhammed peygamber oldu. İlk olarak yakın akraba ve dostlarını İslam'a davet etti. Ama öncelikle şunu belirteyim ki ilk Müslüman Hazreti Muhammed'dir. Kendisine gönderilen Kur'an-ı Kerim'e samimi bir şekilde ilk inanan, Allah'a hakkıyla iman eden Hazreti Muhammed'dir. Önce kendisi inanmış, sonra da diğer insanları İslam'a davet etmiştir. Bir insan inanmadığı bir şeye kimseyi çağırmaz, çağıramaz zaten. Peygamber Efendimiz Allah'tan aldığı emir gereği önce yakın çevresinden başladı. Daha sonra da tanıdığı tanımadığı herkesi İslam'a çağırdı. İlk zamanlar peygamberimize inananların çoğu gençlerden oluşuyordu. İlk Müslümanlar düşünen, toplumda sevilen sayılan insanlardı. Zaten inatçı olmayan ve doğrulara gönül kapısını kapatmayan herkes İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu anlar. Peygamber Efendimiz'den sonra ilk iman eden de eşi Hazreti Hatice'dir. Hatırlarsanız Hazreti Muhammed'e ilk vahiy geldiği zaman Hazreti Hatice'nin nasıl davrandığını biliyoruz değil mi? O elbette eşi Hazreti Muhammed'i çok iyi tanıyordu. Yalan söylemeyeceğine, Allah katında önemli bir yerinin olacağına inanıyordu. Bu yüzden İra'da yaşadıklarını anlatan Peygamber Efendimiz'e hemen iman etmişti. Hiç tereddüt göstermedi ve ona şöyle dedi: "Sana müjdeler olsun ey Muhammed, vallahi Allah senin hakkında hayırdan başka bir şey yapmaz. Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Sana Allah'tan gelen hak ve gerçektir." Hazreti Hatice böyle söylemiş ve vefat edinceye kadar da sözünde durmuştu. İslamiyet'i yaşayarak en büyük İslam kadınlarından olmuştu. Nasreddin Hoca öğrencilerinden Ali Hamza'yı yanına çağırdı. "Ali Hamza, söyle bakalım, çocuklardan Peygamber Efendimiz'e ilk inanan kimdi? Hatırlıyor musun?" Ali Hamza biraz düşündü, sağa sola baktı, aklına gelmedi. Bu arada bazı öğrenciler sorunun cevabını vermek için sabırsızlanıyordu. Nasreddin Hoca Zeynep'e

0: söz hakkı verdi, o da hemen doğru cevabı söyledi. Çocuklardan ilk Müslüman Hazreti Ali'dir hocam. Aferin Zeynep, doğru söyledin. Aslında çocukların hepsi zaten Müslümandır. Daha sonra büyüyünce ya Müslümanlığa devam eder ya da başka bir dine inanır. Ama Hazreti Ali'nin Müslümanlığını ifade etmesinin bir hikayesi var. Onu anlatayım. Ali Hamza, sen de iyi dinle, tamam mı? Ali Hamza başını salladı. Tamam hocam. Ebu Talib'in oğlu Ali dünyaya geldiğinde Peygamber Efendimiz yeni evlenmişti. Ebu Talib'in maddi durumu sınırlı ve ailesi kalabalıktı. Bu yüzden amcasına destek olmak için Ali'yi yanına aldı. Bir gün Hazreti Muhammed'le Hazreti Hatice namaz kılıyorlardı. 10 yaşlarında olan Hazreti Ali şaşırdı. Çünkü bu hareketleri daha önce hiç görmemişti. Onlara ne yaptıklarını sorunca şu cevabı aldı. Bizim bu yaptığımız namaz ibadetidir. Bizi yaratan Allah'a karşı sevgi ve saygımızı, bağlılığımızı sunmak için bu ibadeti yapar, dua ederiz. Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar, puta tapmayanlar, yani Müslümanlar bu ibadeti yaparlar. Ey Ali, ben de seni bu dine inanmaya davet ediyorum. Hazreti Ali daha önce duymadığı bir davetle karşı karşıyaydı. Çocukluğun verdiği duyguyla cevap verdi. Ben bu dediklerinizi daha önce hiç duymadım. Babama bir danışayım, sonra karar veririm. Peygamber Efendimiz bir şey söylemedi. Fakat Hazreti Ali o gün ve gece boyunca hep bu daveti düşündü. Düşündükçe de kalbi İslam'a ısındı ve ertesi gün harika bir cevapla imanını dile getirdi. Ben İslam'a inanıyor, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in kulu ve peygamberi olduğuna iman ediyorum. Dün babama danışacağımı söylemiştim ama onunla hiç konuşmadım. Allah beni yaratırken babama sormadı ki, ben ona inanırken babama danışayım. Evet, Hazreti Ali'nin yaşı küçüktü ama sözü büyüktü çocuklar. O daha sonraları da büyüklüğünü hep gösterdi. Hiçbir zaman peygamberimizi yalnız bırakmadı, vefalı oldu. Ömrü boyunca onun yolunda yürüdü. İlim öğrendi, alim oldu. Kötü insanlara karşı cesaret gösterdi, kahraman oldu. Müslümanlara yönetici oldu ve güzel hizmetlerde bulundu. Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Fatıma ile evlendi, damadı oldu. Peygamberimizin soyu onunla devam etti ve 63 yaşında şehit edildi. Allah ondan razı olsun. Sevgili arkadaşlar, Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimizin yakın dostuydu. Birbirlerini sever sayarlardı. Hazreti Ebubekir Müslüman olmadan önce de temiz, ahlaklı, putlara tapmayan, ticaretle uğraşan cömert bir insandı. Hazreti Muhammed peygamber olduktan kısa bir müddet sonra onunla karşılaştı. Peygamberimiz onu İslam'a davet etti. Ey Ebubekir, Allah beni peygamber olarak görevlendirdi. Seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuma inanmaya davet ediyorum. Hazreti Ebubekir bildiği, tanıdığı ve yalan söylemediğine inandığı Hazreti Muhammed'e iman etti. Sadece iman etmekle kalmadı, yaşamı boyunca da İslam için büyük fedakarlıklarda bulundu. Mekke'de ve Medine'de hep yanında oldu. Malını Allah yolunda harcadı, fakirlere yardım etti. Kölelerin hürriyetine kavuşması için malının önemli bir kısmını harcadı. Pek çok insanın Müslüman olmasına vesile oldu. Çünkü Mekke'de sevilen, sayılan bir insandı. Peygamber Efendimiz de ona çok değer verir, önemli konularda görüşlerine başvururdu. Peygamberimiz onun kızı Ayşe ile evlenerek akrabalık bağı kurmuş, ona daha da yakınlaşmıştı. Allah Resulü'nden sonra onun halifesi, yani Müslümanların başkanı oldu. 63 yaşındayken vefat etti. Allah ondan razı olsun. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı

0: defayı şehit, dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," dedi. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. "Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi, "Hayır," diye yanıtladı. "Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam, "Hayır," diye yanıtladı. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer, "Sen onu tanımıyorsun," dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, "Git, seni tanıyan birini getir," dedi.

Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim." Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur," dedi.

Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm."

0: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.

ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmurda iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

yakınında dursaydım, o mücella çehreni izleseydim ebedi, sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonu'ndan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz, sizlerden gelen soruları sorup cevaplarını isteyeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanet'e Soralım @diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak hem yayın içinde hem de yayın dışında dilediğiniz zaman sorularınızı bize yazılı şekilde iletebilirsiniz. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de yine mail adresimizi kullanmanız mümkün. Facebook'tan ya da Instagram'dan bize soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen dostlar hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Takip ederseniz çok seviniriz. Çünkü sosyal medya hesaplarımızda daha evvel programımızda cevaplanmış soruları kısa videolar halinde paylaşıyoruz. Sizler de kendi sayfalarınızda paylaşarak daha çok kardeşimizin doğru dini bilgiye erişmesine vesile olur. Belki buradan da bir sevap kazanırsınız. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen radyo dostlarımıza da baki selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde günün ilk telefon bağlantısını Ankara'dan gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk Furkan.
1: Nasılsınız efendim?
2: Elhamdülillah. Siz nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam. Sizi görünce çok iyi hissediyorum.
2: Teşekkür ederim. Ben de sizi
1: Allah başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsınız böyle. Hep programın çok sonunda söylüyordum da şimdi başında bir söyleyeyim dedim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun hocam. Müsaadeniz var mı telefon bağlantısı için? Ankara'dan Ahmet Bey hattımızda. Ahmet Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Hoş bulduk efendim. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
3: Öncelikle teşekkür ediyorum size böyle çok faydalı bir program yayınladığınız için.
1: Allah razı olsun.
3: Doğru bilgileri böyle ulusal televizyonumuzdan ülkemize, milletimize verdiğiniz için hocalarımızdan da Furkan Bey sizden de Allah razı olsun.
1: Amin efendim. Rabbim sizden de razı olsun inşallah.
3: Amin inşallah.
1: Buyursun.
3: Hocam benim sorum, benim annem rahatsız 82 yaşında böyle belinden, bel fıtığından ameliyatlar falan oldu. Şimdi belinden aşağı tarafı tutmuyor. Hı hı. Biz işte götürüyoruz, abdest aldırıyoruz. İşte lavaboya götürüyoruz, affedersiniz. Yatağında böyle oturuyor işte. Orada Kur'an'la okuyor, namaz kılıyor. Hani evet, yapmaya çalışıyor yani bunlar ama abdestle ilgili böyle biraz sıkıntımız oluyor. Mesela biz gidip götürmemiz gerekiyor. Gidemezsek şey oluyor. Mesela orada otur diye de teyemmüm yapabilir mi? Bazen idrarda da sorun oluyor.
1: Soralım.
3: Teyemmüm yapıp Kur'an'ı okuyup veyahut da namazını kılabilir mi?
1: Soralım Ahmet Bey. Rabbimiz kolaylıklar ihsan etsin. Allah sizden razı olsun. Anneciğinizden bizim için de dua isterseniz çok seviniriz efendim. Ankara'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Hakikaten önemli bir şey hocam. Yani annesine bakıyor olması insanın, İlerleyen yaşına rağmen üf bile demeden onun hizmetlerini görmesi çok kıymetli. Böyle olan herkesten Rabbim razı olsun. Tabii bir takım problemler yaşaması muhtemel. Ahmet Bey de onları izah etti. Özellikle abdest konusuyla alakalı ne tavsiye edersiniz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle herkesin geçmiş bayramını bir kere daha tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak cümle hastalarımıza da şifalar ihsan eylesin.
1: Amin, amin.
2: Bu durumda olanlar, yani ileri derecede hasta olup abdestini tutamamak gibi bir özre sahip olan kimseler, bunlar eğer yakınları varsa onlara yardımcı olabilir ve bu şekilde abdestlerini alabilirler. Ancak tabii ki her zaman onu abdeste götürmekte sorun olabiliyor. Böyle bir sorun varsa ve hastanın burada rahatsız olması da söz konusu ise, yani sürekli kalkmak, abdest almak burada bir zorlukla karşılaşıyorsa, mümkün mertebe dediğim gibi yakınları götürebilir. Ama yakınları olmadığı zaman teyemmüm alabilir mi diye sordu beyefendi. Kendisi teyemmüm alabilir. Yani hasta gerçekten çok büyük bir zorluk çekiyorsa bu kadar ona eziyet etmelerine gerek yok. Yanına teyemmüm alabilecekleri bir şey koyabilirler. Bu efendim tuğla olabilir, kiremit olabilir, mermer olabilir. Bunun gibi bir şey koyabilirler ve bu şekilde abdestini alabilir. Bu tabii ki özre girdiği için eğer teyemmüm alıyorsa her vakit teyemmüm almasını tavsiye ederiz kendisine. Özre girdiği için de namaz esnasında bile bu abdestini bozan şey meydana gelse o kişinin abdesti bozulmuş olmaz. Yani bu annemizin abdesti o esnada bozulmuş olmaz. Ara sıra da böyle abdestini kaçırması da onun abdestine bir zarar vermez.
1: Eyvallah hocam. Mehmet Ali Bey'in sosyal medyadan bir sorusu var. Diyor ki, muhterem hocam, aklıma takılan bir soru var. O yüzden Diyanet'e sormak, size yazmak istedim. Şimdi telefonla bir uygulama üzerinden futbol ve diğer spor dallarıyla alakalı çeşitli oyunlar var. Ve biz bu oyunları oynayıp çeşitli küçük veya büyük bir takım ödüller kazanabiliyoruz. Ama bu oyunları oynarken herhangi bir para yatırma veya çekme söz konusu değil. Parantez içinde bir açıklama daha yapmış. Ödülü veren uygulamanın kurucusu. Bu ödülleri almak caiz midir? Aklıma takıldığı için soruyorum. Aydınlatırsanız sevinirim.
2: Bu konuda bizim çok detaylı, yeterince bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Yani bu oyunların içerisinde ne var? Şayet bu oyunların içerisinde İslam inançlarına aykırı durumlar var ise, veya burada bir kumar varsa, efendim sanal kumar varsa veya spor oyunlarında, hani orada da kumarlar var. Maalesef sporu da kumara alet ettiler. Çeşitli işte lotolar, totolar vesaire gibi veya bahis, işte futbol maçlarıyla ilgili bahisler var. O kadar çok bahisler var ki bu konuda. Acaba böyle bir

0: oyun var mı? Oyun içerisinde böyle bir şey var mı? Veya biz bu reklamlara sebep olabiliyor muyuz? Bunun içerisinde böyle reklamlara sebep olabiliyor muyuz? Bunlara dikkat etmek lazım. Burada benim söyleyeceğim en önemli husus, böyle yerlerden para kazanmak yerine alın terimizle, alnımızın teriyle para kazanmamız daha doğrudur. Yani oturduğumuz yerden bir takım oyunları izleyerek veya bir takım videoları izleyerek para kazanmak yerine, hani bedava, ucuz para kazanmak yerine alın teriyle efendim para kazanmamız daha uygundur.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi burada son bir cümle olarak şunu
1: Buyurun.
0: söylemek isterim Furkancığım.
1: Buyurun hocam.
0: Ben bazen sokağa çıktığım zaman çalışanlara dikkat ederim. Yani bu adamlar nasıl para kazanıyor diye. Ve bugün gelirken gördüm. Efendim bu çöplerimizi alan belediyenin temizlik işçilerini gördüm. Öyle hızlı hareket ediyorlar ki yani o çöpleri alıyorlar, koşturarak götürüyorlar o şeye, çöp arabasına işte takıyorlar, onu kaldırıyorlar, indiriyorlar. Ağızlarında maske bile yok. Üstleri başları hep kirli, tozlu, o pis kokuları çekiyorlar. Şimdi bunlar da bir para kazanıyor. Ne kadar kıymetli bir para kazanıyor. Ne kadar helalinden. Onları takdir ediyorum, teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum kendilerini. Öbür taraftan masa başında oturup da bu tür soruları bize soruyorlar. Buradan para kazanmam caiz mi? Ya git onları izle. Sen de bunu yapabilirsin yani. Veya başka türlü para kazanabilirsin.
1: Yani biraz alın teri
0: Yani
1: bu noktada çok önemli. Bunu
0: yani
1: anlamış
0: böyle
1: oluyoruz, doğru.
0: bedavacılıktan para kazanma yerine alnımızın teriyle efendim icabında ellerimiz nasır tutarak, icabında terleyerek yani burul burul terleyerek paramızı böyle kazanmamız daha doğrudur.
1: Eyvallah hocam. Teşekkürler. Yani biraz kolay kazanılan para nihayetinde kolay harcanabilir. İşin bu boyutu da var. Rabbimiz bereketlendirsin kazançlarımızı. Rize'den Sönmez Bey hattımızda. Alo.
2: Efendim.
1: Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Benim sorum şöyle olacak.
1: Buyurun.
2: Yukarıda Allah var deyip parmağını havaya kaldırarak haşa Allah'a yer belirtmek, bu şekilde meramini anlatmaya çalışmak doğru mudur? Mebali var mıdır?
1: Soralım Sönmez Bey. Rize'ye selam eder, dua bekleriz efendim sizden. Hayırlı akşamlar. Ya bu çok genel geçer artık hemen hemen herkes yapabiliyor bazen bunu hocam. Hani bak yukarıda Allah var, biraz samimi ol, doğru cevap ver falan, işi biraz daha pekiştirmek için. Acaba kastımız Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine bir yer atfında bulunmak mı? Yoksa bu bir adet mi olmuş artık?
0: Evet. Cenab-ı Hak mekanda münezzehtir. Yani o ne demektir? Mekan, yer demektir. Münezzeh, Allah'a bir mekan, yer isnat edilemez. Allah şuradadır. Efendim, Allah göklerdedir. Allah işte yerdedir. Allah şuradadır, buradadır. Bir mekan izafe edilemez. Peki, mekan izafe edilemediğine göre bir insan böyle diyebilir mi? Yani yukarıda Allah var veya parmağıyla işaret ederek işte yukarıda Allah var deyince bu neyi kastediyor? Her Müslüman bilir ki Allah mekanda münezzehtir. Ve burada yukarıda Allah var demekle Allah'ın yukarıda olduğunu, gök katında olduğunu bu söylemek istemiyor aslında. Bu ne demek istiyor? Yukarıda Allah var demek, yani Allah hepimizden büyüktür. Allah bizim ne yaptığımızı biliyor. Hüküm verici Allah'tır. İnil hukmu illa lillah. Hüküm Allah'ındır. Efendim, o senin mi doğru söylediğini, benim mi doğru söylediğimi, senin mi bu konuda haklım olduğunu, benim mi haklım olduğumu, kimin haklı olduğunu biliyor. Veya bir insan mağdur olduğu zaman, mazlum olduğu zaman, işin içinden çıkamadığı zaman yukarıda Allah var diyor. Böyle biraz da sesini yükselterek
1: Evet.
0: yukarıda Allah var diyor. Yani o sana soracak diyor. Sorar sana demek istiyor. Bu bir şirk değildir ve bu kötü anlamda, bu manada kullanılmaz.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Erdal Bey'in selamları var size. Bankadan aldığımız promosyon parasını emekli olan anne babamıza verebilir miyiz? Bu hususla

0: alakalı görüşlerinizi merak ediyoruz demiş.
1: Burkancığım, biliyorsunuz sizin bir hassasiyetiniz vardı. Diyordunuz ki eğer bir anne baba promosyon parasına muhtaç hale gelmişse çocukları, değil mi?
0: Utanmalı zaten.
1: Ne diyordun onu, bir kendim bir...
0: Ya onu zekat için söylüyordum. Bir evlat zekat verecek durumdayken onun anne babası zekat alacak haldeyse bu kabul edilemez. Utanç verici bir durum. Keza aynısı, evet. Bir baba anne zekat verecek haldeyken evladının zekat kabul edebilecek durumda olması. Bu da çok hani benim dünya görüşüme uymuyor. Varsa bölüşmek lazım diye hep böyle söylerim. Madem baban annen promosyona muhtaç, burada farklı bir şey, evet, yapmak lazım sanki.
1: Burada senin sözünde ben bir kıyas yaparak diyorum ki, bir anne ya da baba eğer promosyon parasına, evladı tarafından promosyon parasına muhtaç hale getirilmişse, vay o evladın haline. Vay o evladın haline diyorum. Ama buna rağmen efendim böyle gerçekten hani çocuğunun da durumu müsait olmayabilir. Bu takdirde promosyon parasını gerçekten çok zaruri ihtiyacı varsa ve karşılayamıyorsa ona verebilir.
0: Eyvallah hocam. Ya biraz şartları zorlamak lazım. İstanbul'a gidiyoruz. Gönül Hanım hattımızda. Alo.
2: Alo, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar Gönül Hanım.
2: Şöyle hocam, biraz kafam karışık. Kaderi değiştirmek insanın elinde olabilir mi?
0: Soralım Gönül Hanım. Bakalım hocam ne diyecek. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Yani mesela bu kaderle alakalı sorularda hep aklıma şu geliyor hocam. Hani kaderin aslında neyi olduğunu ve biz ne yaptık da değişti, bunu bilmiyorsun ki, hiçbir zaman da bilemeyeceksin.
1: Evet.
0: Dolayısıyla değişse bile farkında değilsin sen sonuçta. Bunu nasıl yorumlamak lazım?
1: Öncelikle şunu ifade edelim ki kader değişmez. Kader değişmez. Peki kader değişmezse o zaman biz neden çabalıyoruz? Neden bir uğraşımız var, işimiz var? Neden kafa yoruyoruz? Neden bedenimizi yoruyoruz? Zihnimizi neden yoruyoruz? Efendim, bu kaderi yeterince bilmediğimiz için böyle sorular geliyor tabii. Peki kader nedir? Kader iki türlüdür. Bir, kulun iradesine bağlı olarak, kulun işlerine, eylemlerine, düşüncesine bağlı olarak efendim yazılan kader ne gibi? Efendim, bir insan akşama kadar çalışmadığı zaman o bilmeli ki çalışmayan insana bir para gelmez, bir rızık gelmez. Şimdi bunu Cenab-ı Allah biliyor. Ve bunu bildiği için de bu çalışmıyor, buna da para yok, rızık gelmeyecek. Bunu yazmış, önceden de bunu biliyor. Şimdi bir insan şöyle düşünemez, ya benim kaderimde varsa ben çalışmayayım, bu rızık bana gelir. Hayır. İnsan olarak elinden geleni yapacaksın ve takdiri Allah'a bırakacaksın. Değil mi? Biz ne yapacağız? Tedbirimizi alacağız ve takdiri Cenab-ı Hakk'a bırakacağız. Bazı kaderler vardır ki insanın elinde değildir. O nedir? Mesela bizim bu zamanda yaşamış olmamız. Bu bize bağlı değil. Veya ne zaman öleceğimiz de bize bağlı değil. Efendim, bir insanın 100 sene doğacağı da onun elinde değil. Veya 500 sene önce ölen insanın o zaman ölmesi de onun elinde değil.
0: Evet.
1: Yani Allah'ın bazı zamanlarda kendisinin karar verdiği şeyler. Zaten burada insanın bir sorumluluğu yoktur. Bir dahli yok insanın. Dolayısıyla mesela insan diyelim ki bir evliliğe evlilik düşünüyor. Bunun için gerekli adımları atmalı. Yani ben bekleyeyim, takdirimde varsa oh ne güzel, evleneceğim kız da bana gelir ve evleneceğim erkek de bana gelir. Böyle bir şey yok. Biz elimizden geleni yapacağız ve burada bizim irademiz söz konusu, aklımız söz konusu.
0: Sonuçta bir takım adaylar varsa da,
1: evet,
0: belki tercihte bulunacağız.
1: Tabii tercihte bulunacağız, icabında belki 5 sefer 10 sefer gideceğiz belki.

0: belki efendim onunla görüşeceğiz. Bütün bunların hepsini bizim yapmamız gerekiyor. Efendim, netice itibarıyla bunları da Cenab-ı Hak bildiği için bizim bu konuda gayret sarf edip etmeyeceğimizi de Cenab-ı Allah biliyor. Ve bu bilgisini de yazmış. O bakımdan diyoruz ki kader bu manada değişmez. Ama biz kaderimizin neye bağlı olduğunu bilmediğimiz için sanki hiç kaderimiz yokmuş gibi elimizden gelen gayreti göstermemiz, çalışmamız lazım.
1: Eyvallah. Ali Bey'in sosyal medyadan selamları var size. Muhterem hocam, nefsimize uyup yaptığımız hatalardan çok pişmanız yazmış. Rabbimize karşı da mahcubuz. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Rabbim tevbelerimizi affeder mi diye bitirmiş sorusunu.
0: Tevbeleri affeder mi sorusuna Cenab-ı Hak cevap veriyor. Şöyle ki, Bismillah. İnne Allahe la yaghfiru en yushrake bih. Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Ama nasıl? Şirk üzere ölürse. Bir insan Allah korusun şirke düşebilir. Hatta dinden çıkıp mürtet olabilir. Allah korusun.
1: Allah korusun.
0: Ama sonra tekrar imana gelebilir. Onun da Cenab-ı Allah tevbesini kabul edebilir. Onun da yeniden imana gelmesini Cenab-ı Hak kabul edebilir. Ama bunun dışındaki günahlar, herhangi bir günah, hangi günah olursa olsun, Cenab-ı Hak bunu bağışlayabilir. Ve yağfiru madune zâlike, bu şirkin aşağısında olan günahları Cenab-ı Allah bağışlayabilir. Ama limen yeşâv, mecbur değil, dilediği insanlar için diyor.
1: Burada aftaki samimiyet evet, belki belirleyici
0: evet, olur. Dilediği insanlar için tövbe bu peki. Dilediği insanın samimiyeti, tövbesi, efendim pişmanlığı son derece önemlidir. O yüzden kula düşen görev bir an önce pişman olmak, hani eskiler buna nedamet diyorlar, nedamet göstermek ve samimi bir şekilde kulluğuna yeniden başlamaktır.
1: Eyvallah hocam. Her türlü günahtan yüz çevirmek her birimize nasip olsun. Rabbim bağışlasın cümlemizi. Konya'dan Kamil Bey hattımızda. Hoş geldiniz Kamil Bey.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Buyursunlar.
2: Ben Ramazan'dan iki tane oruç borcum var.
1: Evet.
2: Hastayım. Hastaneye falan gittim. Tutamadım. Ama burada hocamıza danıştım ben caminin hocasına. Benim hocam, benim bel fıtığı var, tansiyonum var, günlük hap kullanıyordum ben.
1: Evet.
2: Şimdi hocam ben iki orucum için kefaret vereyim, ver dedi. Hoca hani kabul ol dedi, verdim. Tamam mı ya hocam?
1: Anladım. Şimdi onu teyit etmek istiyorsunuz. Bu bilgi doğru mu değil mi?
2: Evet. Evet hocam.
1: Allah kolaylıklar versin. Konya'mıza selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Şimdi mesela sizin vereceğiniz cevabı az çok tahmin ediyorum da hocam. Hani imamlarımız cemaatlerini biraz daha yakından tanıyorlar artık. İşte onun o güç yetirebilme durumunu belki biraz analiz ettiyse buna istinaden söylemiş olabilir mi diye aklıma geldi. Ne dersiniz? Burada Kamil amca ne yapsın?
0: Bir insan tabii ki öncelikle orucunu tutma imkanı varsa, ara arada tutma imkanı varsa bu orucunu tutmalı. Bunun yerine orucu tutma imkanı var iken kefaretini bunun veremez. Yani fidyesini veremez. Ama hoca efendi, sizin de işaret buyurduğunuz üzere, hoca efendi kişiyi tanıyorsa, biliyorsa, yani az çok biliyorsa ona böyle söylemiş olabilir. Yani sen bunun yerine fidyesini ver ona söyleyebilir. Ancak hocalar ne söylerse söylesin, belki hoca efendi yanlış tahminde de bulunabilir.
1: Evet, tabii.
0: Yanlış tahminde bulunduğu için beyefendinin kendisi kararı verecek. Yani Yüce Rabbimiz sorduğu zaman bu orucunu neden tutmadın da yerine fidye verdin dediği zaman Cenab-ı Hakk'a vereceği bir cevabının olması lazım.
1: Yani o zaman burada şunu çıkartabilir miyiz hocam? Kamil Bey bu orucu tutmaya bir gayret gösterecek. Başlayacak hatta oruca. Tutabiliyorsa ne kadar güzel. Zaten iki günmüş. Hani iki günde Allah'ın izniyle halledilebilir diye düşünüyorum belki. Tutuyorsa ne ala. Ama kışın diyelim ki tutsun, öğleden sonra bozmak durumunda kaldı. Kendini kötü hissetti, bozdu. Evet. Denedi yani, olmuyor. Kışın da denedi, yine olmuyor mesela.
0: Olmuyorsa bu durumda fidye verebilir. Fidye verebilir.
1: Peki efendim. Teşekkür ederiz. Kayseri'den Ayşe Hanım hattımızda. Alo.
3: Alo, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz Ayşe Hanım.
3: Hocam iyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun efendim. Siz de iyisiniz inşallah.
3: Allah'ım iyilik afiyet versin.
1: Amin cümlemize.
3: Hocam benim torunum yaşında bir oğlum var. 11 yaşında. Aslında o kendisi konuşacaktı ama şu anda babasıyla camiye gitti.
1: Tamam.
3: Diyor ki anne diyor ben diyor işte 5 yaşına kadar falan camiyi Allah olarak biliyordum diyor tövbe haşa.
1: Evet.
3: Ondan sonra şimdi diyor öğrendim ama diyor ben artık düşünüyorum ki şimdi diyor aklımda yeri yetiyor diyor. Ben acaba günahkar oldum mu olmadım mı diyor.
1: Eyvallah. Soralım. Kardeşimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim hem sizin için hem de milletimiz için iftihar vesilesi bir vatandaş olmayı nasip etsin. Kayseri'ye selamlar. Sorgulayan, araştıran, merak eden gençler bunlar önemli hocam tabii. Çocukken yani Allah tasviri konusu böyle sanki hepimizin aklında farklı çeşitler olabilir. İşte bazen böyle yanılgıya düşebiliyor. Çünkü aileler de sağlam bir yönlendirme yapamıyorlar bazen. Yaşı küçükmüş zaten. 5 yaşındayken böyle bir şey düşünmüş. Ne tavsiye edersiniz?
0: Çocukların tabii ki günahları olmaz. Ama sevapları olur. Yani yaptığı bir amelin, hı hı, güzel bir davranışın sevabı olur. 5 yaşındaki bir çocuğun günahı olmaz. Şimdi bu soruda şöyle bir şey aklıma geldi. Bir hacı Kabe'nin karşısına geçmiş diyor ki Allah'ım ne kadar büyüksün, ne kadar büyüksün Allah'ım diyor. Ne kadar büyüksün diyor. Efendim diyor evin de çok büyük, sen de çok büyüksün falan filan diyor. Bir hacı geliyor ona diyor ki ne büyük diyor. Allah'ın evi diyor bak çok büyük diyor. Bu Allah'ın evi sözünde neyi kastediyorsun diyor. Ne kadar büyüksün, evin de ne kadar büyük. Neyi kastediyorsun sen diyor. Diyor ki haşa yani o kadar bazen bilinçsiz hacılarımız var. Allah bu evin içinde oturmuyor mu diyor.
1: Allah Allah. Evet. Yani evet bu konuda biraz zayıfız hocam. Evet. Eksiyiz yani.
0: Evet.
1: Ama mesela işte Ayşe ablanın çocuğu şimdi 11 yaşındaymış da bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu 4-6 yaş Kur'an kurslarının meyvelerini ben ileri 10 yıllarda çok rahat yiyebileceğimizi düşünüyorum hocam. Çünkü çocuklarımız hem oyun oynuyorlar hem eğleniyorlar hem bilgiler ediniyorlar. Ağaç yaş iken eğilir diye atalarımız boşuna söylememiş. Şehrimizdeki 4-6 yaş Kur'an kurslarını da çocuklarımızı yönlendirmekte fayda var. Onların hem manevi dünyalarına hem de zihin dünyalarının gelişmesine vesile olmak Diyanet İşleri Başkanlığı için bir şereftir. Sivas'tan Rıfat Bey hattımızda. Hoş geldiniz Rıfat Bey.
4: Hoş bulduk hocam. Hayırlı.
1: Teşekkür ederiz.
4: Olsun.
1: Sağ olun, sağ olun.
4: Hocam... Furkan Hocam, buyurun. Hocama sorar mısınız? Ben merak ediyorum. Şimdi Nuh Aleyhisselam işte ikinci babamız deniliyor.
1: Evet.
4: Efendim Allah Celle Şanuhu da diyor ki biz hiçbir kavme uyarıcı göndermeden o kavimleri helak etmeyiz. Şimdi mesela örnek veriyorum. Musa Aleyhisselam zamanında işte Harun Aleyhisselam yardımcı veriyor. Şuayb Aleyhisselam kayınpeder olduğu söyleniyor. Buna benzer İbrahim Aleyhisselam zamanında işte Lut Aleyhisselam yani falan. Her bölgeye 124 bin peygamber geldi. Her bölgeye peygamber gidiyor da Nuh Aleyhisselam nasıl bizim ikinci babamız? O bölgesel olaraktan o kavme geldi de nasıl ikinci babamız oldu? Bunu merak ettim.
1: Peki.
4: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz Rıfat Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Allah'a emanet olun. Yani aslında Rıfat Bey şöyle bir soru da çıkıyor sorduklarının arasında. Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde farklı bölgelerde, farklı peygamberler de var mıydı? Hani o dönem insanlıkta sadece Nuh Aleyhisselam mı peygamberdi? Soruyu sorarken benim aklıma geldi. Belki başka peygamberler de vardı. Onların ümmetleri de onlara iman etmedi. Nihayetinde sadece Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemiyle bir kısmı kurtuldu iman edenler falan. Böyle de diyebilir miyiz?
0: Nuh Aleyhisselam ilk peygamberlerdendir. Böyle saydığımız zaman Adem, İdris, Nuh. Üçüncü sırada sayıyoruz bunu. Nuh Aleyhisselam'ın zamanında demek ki bütün bölgelerde insanlar yaşamıyor. Şimdi şu tartışılıyor. Acaba Nuh tufanı bölgesel bir tufan mıydı? Hı. Yoksa efendim
1: küresel
0: yani,
1: miydi?
0: Küresel mi? Yani bütün dünyaya şamil olan bir tufan mıydı? Veya başka bölgelerde insanlar yaşıyorlar mıydı diye. İlk peygamberlerden olduğuna göre insanların çok dağıldığını ben düşünmüyorum. Yani ilk peygamberlerden. Bak sayıyoruz Adem, İdris, Nuh. Üçüncü sırada sayıyoruz bunu. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'ın zamanındaki insanlar başta onun oğlu olmak üzere mesela iman etmediler. İman etmeyince de bu tufan o zaman da yaşayan bütün insanların başına geldi. Başına gelince de sadece gemiye binenler kurtuldu. Diğerleri hepsi helak oldular. Helak oldu olunca sadece bu tufan bittikten sonra o gemide olanlar ve iman edenler birkaç kişi sadece çok fazla kişi değil yani. Onlar hayatta kaldılar ve insanlar bu Nuh Aleyhisselam'ın baktığımız zaman görüyoruz ki bak Nuh Aleyhisselam'ın 3 tane oğlundan diğer insanlar. 3 tane oğlunda diğer insanlar meydana gelmişler. Mesela başka demiyorlar bak. İnsanlar şu Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğluna şunlar şundan bunlar bundan şu kavim bundan bu kavim bundan falan söylüyorlar. De burada ne anlaşılıyor? İşte Nuh Aleyhisselam insanlığın ikinci atasıdır diye o yüzden söylüyorlar.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Deniz Bey diyor ki muhterem hocam Şafii mezhebine göre deniz ürünlerinden midye, ıstakoz ve benzeri deniz ürünleri helal midir? Bu soruyu biraz daha geniş ele alırsak hocam yani işte Ankara'da Hanefiler biraz daha fazla Anadolu'nun iç kısımlarında ama Güneydoğu ve Doğu'nun bir bölümünde de Şafii kardeşlerimiz var. Ankara'da da mesela midye çok satılıyor. Ama bizim Hanefi mezhebine göre hükmü farklı galiba. Ama insanlar da yiyorlar. Ne yapmak lazım?
0: Evet. Hanefi mezhebi bu konuda şunu söylüyor. İnsan tabiatının nefret ettiği, hoşlanmadığı bir şeyi yemek yani haram kısmına girmiyorsa mekruhtur diyor. Yani genelleme yapıyor. Şimdi bu tür şeyler de Hanefi mezhebine göre insan tabiatına uygun olmayan şeyler, bunların yenilmesi. Yani bunlar normal yiyecek cinsinden bir şey değiller. Midye olsun, istakoz olsun, efendim yengeç olsun.
1: Hiç yediniz mi hocam?
0: Hayır, ben onlardan yemedim.
1: Ya tabiatınız kabul etmediği için mi yemediniz mesela?
0: Ben mesela hiç midye yemem yani.
1: Merak etmediniz.
0: Merak da etmedim. Yani bana çok tabiatıma da hoş gelen bir şey değil yani.
1: O zaman o Hanefi mezhebinin bu görüşü işte tam bu değil mi hocam? Evet, gördüğünüz işte, zaman haz evet. Etmiyorsunuz. Yiyesiniz
0: hayır,
1: gelmiyor.
0: Hayır yiyesim yani. Gelmiyor. Benim yiyesim hiç gelmiyor. Dönüp tarafına bile bakmıyorum. Hatta midye gördüğümü kafamı çeviriyorum. Yani bırak yemeği kafamı çeviriyorum. Yani hoşlandığım bir şey değil. Yani bir kabuğun içinden bir şey canlı çıksın falan işte. Onu bazen böyle limon sıkıyorlar falan.
1: Pilavı falan diyorlar. Yani içine biraz dolma, midye dolma diyorlar ya ondan.
0: Ondan mı diyorlar? Şimdi diğer mezheplerde deniz ürünü olduğu için yani deniz ürünleri de helaldir diyor. Dolayısıyla bunlar da helaldir. Diğer üç mezhep bunu böyle söylüyorlar. Eğer yani peki ben bunu yiyeyim mi, yemeyeyim mi, yediğim zaman haram mı, günah mı denildiği zaman bunun yenilmesinin günah olduğunu söyleyemeyiz. Neden? Çünkü bir şeye günah diyebilmemiz için ittifakla bunun günah olması gerekiyor. Dolayısıyla eğer insanın tabiatına aykırı gelmiyorsa,
1: midesi alıyorsa,
0: midesi kabul ediyorsa bunu yiyebilir mi? yiyebilir.
1: Abi burada şu çıkmasın ama, değil mi yani? Hani mesela ya benim midemi

0: başka dinin haram kıldığı başka bir şeyi de kabul ediyor. Ben bunu da yiyebilir miyim o zaman? Bu değil. Orada ittifak var veya bir kesinlik
1: evet, tabii.
0: ifade eden bir haramlık söz konusu. Bu o tarz meseleler tabii, için tabii. yok yani.
1: Tabii mesela bir insan şöyle diyemez. Yani Cenab-ı Allah murdar hayvanın etini yemeyi yasaklamış. Ya bu murdar o daha bir dakika önce öldüydü. Ben bunun etini yiyebilirim. Benim tabiatıma aykırı gelmiyor söyleyemez. Yani orada bir defa kesinlik. Ne var? Kesinlik var.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Edirne'den Meziyet Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Meziyet Hanım.
2: Hoş bulduk canım. Nasılsınız?
0: Hamdolsun iyiyiz. Siz nasılsınız?
2: Biz deyiz Allah'a çok şükür.
0: Allah iyilik versin. Ne var ne?
2: Ben şimdi size soru sormuştum.
0: Ne sormuştunuz?
2: Biz şimdi bize dediler ki ikindi şey öğlen namazında iki rekat kılır ya son rekatı.
0: Evet.
2: Dört rekat kılın bir de yatsı namazında. Ben bunu acaba dedim böyle bir şey var mı yok mu onu öğrenmek istiyorum yavrum.
0: Peki soralım anacığım. Allah selamet versin. Edirne'ye selam eder dua bekleriz sizden. Allah'a emanet olduğunun. Öğlen namazının son sünnetiyle yatsı namazının son sünneti iki rekat yerine dört rekat olarak kılınabilir mi? Kılınırsa bunun hükmü nedir?
1: Öğle namazının son sünneti dört rekat olarak da kılınabilir. Peygamber Efendimiz'den bu konuda rivayetler de var. Dört kıldığına dair rivayetler de var. Yatsı namazının son sünneti de normalde iki rekattır ama arzu eden kişi bunu dört rekat olarak kılar. Kıldığı zaman bunun faziletine ermiş olur, sevabına ermiş olur.
0: Peki efendim Allah kabul etsin. Yusuf Bey diyor ki muhterem hocam özellikle konvansiyonel bankaların kredi kartlarından bir takım işlemler yapmamızın neticesinde bir puanlar veriliyor. İşte her birinin ismi farklı. Neticede orada bir puan birikiyor. Bu puanları kullanmak caiz mi? Değilse biz o puanları kazandık orada durması da abes olmaz mı? Onlarla alakalı bir tasarrufumuz, farklı bir tasarrufumuz olabilir mi demiş.
1: Bunu iki kısma ayırabiliriz. Bir, bu puanları bankalar mı veriyor yoksa şirketler mi veriyor? Alışveriş yaptığımız şirketler mi veriyor veya ortak mı veriyorlar? Eğer bu puanları bankalar veriyorsa yani alışveriş yaptığınız takdirde yani banka kredi kartına bunları tanımlıyorsa belli bir oranda tanımlıyorsa o zaman bunları kullanmak caiz değil. Bunlar alınıp fakirlere verilmelidir. Bankada da bırakılmamalı alıp fakirlere verilmelidir. Eğer burada oran olarak şirketler daha çok bunu veriyorsa ki bazı şirketler alışveriş yapınca teşvik olsun diye veriyor.
0: Mesela efendim? Bazı akaryakıt firmaları işte şu kadar yakıt aldığınız zaman şu kadar puan birikiyor falan evet. gibi bir şey söylüyorlar. Muhtemelen bunu o şirket mi veriyor o zaman?
1: Evet tabii. Yani şirketlerin bu puanlardaki oranı %50'den daha fazla ise o zaman bunlar kullanılabilir. Yani ne oranda kullanıldığı önemli. Bankalar mı şirketler mi veriyor? Eğer bankayla şirket ortak veriyorsa hangisi daha fazla veriyor? Şirket, banka daha fazla veriyorsa yine caiz değil. Ama şirketler daha çok veriyorsa bu puanı o zaman bunlar kullanılabilir.
0: Eyvallah. Ama her halükarda biz onu bankadan alalım, kullanalım. Caiz değilse fakir fukaranın ihtiyaçlarını gidermek için bir şeyler alalım, verelim.
1: Çok güzel söyledin Furkancığım. Yani bana sorarsa insanlar, hocam ya benim kafam karıştı ben ne yapayım? Ben derim ki sizin bunlara ihtiyacınız yok, tenezzül etmeyin. Bir işin içine banka bulaştı mı buna tenezzül etmeyin. Alın fakirlere verin. Evet. Yani 100 lira 200 lira kazanıp ne işine yarayacak?
0: Hakikaten öyle.
1: Fakir sevinsin biraz.
0: Doğru. Doğru hocam. Kırşehir'den Ahmet Bey hattımızda. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Kırşehir'de selamlar.
0: Abi öyle bir girdin ki benim şey yaptın ya. Kırşehir'e selam olsun bizden de. Buyurun. Hayırlı akşamlar.
3: Hayırlı akşamlar. Benim bu sorum var hocama.
0: Buyurun.
3: Benim rahmetlik babadan kalma bir nazar mıskasıyla korku mıskası. Hatta ben yazdırmıştım bir hocaya götürmüştüm.
0: Tamam, evet.
3: O mıskayı şu anda ben takınıyorum. Bir mahsuru var mı? Bir de abdest alırken lavaboda çoğu diyor ki çıkart dağılma günah diyorlar.
0: Peki soralım. Allah kolaylıklar versin. Babacığınıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kırşehir'e selamlar. Eskiden daha çok yapılırdı böyle muska taşınırdı üste falan. korku ve nazar için bir hoca efendiye yaptırmıştık. Babasına aitmiş. Şimdi ben takıyorum dedi.
1: Öncelikle böyle muska takma yerine okunma, bu yapılmalı. Yani bizim okuyacağımız Ayetül Kürsi, sonra İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi, bunları okumalıyız. Veya bazı hani korunma, istiaze duaları var. Ki Peygamber Efendimiz bunları okumuştur. Yetişkin insanların muska takıp takamayacakları konusu ihtilaflı bir konudur. Alimlerin büyük bir çoğunluğu bunu kabul etmezler. Yani muska takmayı kabul etmezler, kullanmayı kabul etmezler. Bir kısım alimler ise diyorlar ki, şayet ayetlerden veya hadis-i şeriflerden ve dualardan müteşekkil ise, bunlardan oluşan bir muska ise takılabilir diyorlar. Yani bunun içerisinde ne yazılmış? Bazı muskalar var, onlarda harfler var.
0: Evet.
1: Bazıları var, işaretler var, çeşitli remiz diyorlar. Böyle remizler var, işaretler var. Bunlar doğru değil. Eğer hani ayetlerden oluşan, hadislerden oluşan veya bazı dualardan oluşan şeyler varsa, bunlar cevaz veren alimlerin görüşü muvacihesinde takılabilir. Şimdi takılamaz dediğimiz zaman da insanlar sıkışıyorlar efendim, zor durumda kalıyorlar. İlla takmak istiyorlar. Takmak istiyorlarsa böyle
0: içinden gelişi, olduğuna baksınlar.
1: Gelişi güzel değil de yani güvendiği insanların, ki bunların ben hayatımın bu anına kadar birçoğunu incelemişim. Yani evet. Sahibine diyorum ki açabilir miyim diyorum. Aç hocam diyor. Açıyorum. Bazen boş sayfa görüyorum. Bak kandırıyorlar. Evet. Boş sayfa. Bazen bir satır bir şey görüyorum. Hiç alakası yok. Bazen çoğunlukla cahil insanlar yazıyor bunları. Harfleri bile yazamıyorlar. Harfleri bile yazamıyorlar. Bunların çoğu maalesef para kazanmak için istismar ediyorlar. Bu insanları mağdur ediyorlar, istismar ediyorlar. Bunlara karşı dikkatli olmak lazım. Yani bir oran vermem gerekirse edindiğim tecrübelerden, bunların büyük bir çoğunluğunun sahte olduğunu ve amacı karşılamadığını, insanları aldattıklarını, kandırdıklarını ve paralarını aldıklarını görüyorum.
0: Bizzat tecrübe ettiniz zaten.
1: Evet.
0: Ve bu önemli. Şimdi biz bu konuyu konuşurken bununla alakalı farklı bir soru daha geldi. Aslı Hanım diyor ki, hocam benim babaannem vefat etti. Yaklaşık bir yıl oldu. Onun da kendisine ait muskaları vardı. Bir de takma dişleri var diyor. Bunları ne yapalım? Yani acaba mezarına gömmek mi lazım? Yakmak mı lazım?
1: Mezarına gömmesi gerekmez dişlerini. Çünkü takma dişler olduğu için
0: kendine ait değil zaten.
1: Kendisine ait değil. O sonradan ona takılmış, takmış sonradan. Onun için mezarına koymaları gerekmiyor. Bunu herhangi bir yere gömebilirler veya atabilirler. Yani onun hatırasıdır diye pek insanlar atmak istemez. Ya yani bir toprağa gömebilir, illa mezarına gömmeleri şart değil. Evet. Yani şimdi çöpe atsın desem biraz yakışıklı.
0: Üzülebilirler bir de.
1: Üzülebilirler.
0: Yani. Peki muskayı ne
1: efendim,
0: yapsınlar?
1: Muskaları da imha edebilir, yakabilirler.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Almanya'dan Eren Hanım hattımızda. Alo.
4: Alo, selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Hayırlı
0: Eren Hanım.
4: Hayırlı akşamlar. Furkan oğlum, seni çok ama çok ama çok seviyorum.
0: Allah razı olsun anne, sağ olasın.
4: Allah işini gücünü rast getirsin. Yuvandan mutluluklar versin.
0: Amin. Cümlemize, cümle evet, ümmet Muhammed'e.
4: Hürmetler, saygılar ediyorum.
0: Allah razı
4: benim
0: olsun.
4: Benim sorum şu hocam. Ben okutununca Süper Rabbiye Nazım'ı bazı fazla söylüyorum. Süper Rabbiye Nazım'ı. Bir de ekleyatı okurken surelerde bir yanlışlık yapıyorum. Bunun için sebebini öğrenmek istiyorum. Allah sizlerden razı olsun.
0: Amin.
4: Allah işlerinizi güçlerinizi rast getirsin.
0: Amin. Hürmet ediyorum. Duanızı beklerim. Allah'a emanet olun Eren Anne. Almanya selam. Oradaki tüm dostlara, bizi izleyen, sesimize, görüntümüze ulaşan herkese selam olsun. Yani bir hani tesbihatın o Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel A'la, bunları fazla söylemek ile diğerini bir ayırmak lazım herhalde. Ne dersiniz?
1: Bu rükûlerdeki ve secdelerdeki tesbihat tek sayıyla olmak kaydıyla fazla söylenebilir. Yani 5, 7, 9, 11, 13 durumuna göre efendim söylenebilir. Ama dediğim gibi hani çift sayı değil de tek sayı olmasına özen göstermelerini tavsiye ederiz. Ya ben öyle değil de bir seferinde çift sayı söyledim. Bir şey olmaz. Yani problem değil ama tek sayı söylemeleri daha iyidir. Hani bir hadis-i şerif var. Allah tektir. Teki sever. Değil mi?
0: Evet hocam. Peki özellikle tahiyatta ve namaz surelerinde de karıştırma yapıyorum dedi Eren anne. Ona ne tavsiye edersiniz?
1: Tahiyatta karıştırma yapıyorsa yani okurken burada bir problem yok ama okuduğu surelerde bir karıştırma yapıyorsa ona tavsiye edeceğimiz şey geriden alması. Yani geriden almakta bir problem yok veya baştan alabilir. Mesela Fatiha suresinde karıştırmışsa baştan alabilir veya biraz daha okuduğu yerden geriden alıp oradan yapabilir. Bunlar seyif secdesini gerektiren durumlar değildir.
0: Peki efendim. Hira Nur Hanım diyor ki, muhterem hocam benim kardeşim 6 yaşında ve çok büyük hastalık geçirdi. Daha sonra iyileşti. Biz de bu yüzden bir adak kestik ama bu adak çocuk adağın başında yokken kesildi. Bu adak sayılır mı? Sayılırsa hangi akrabalarımıza dağıtabiliriz?
1: Adak kesen kişinin veya kurban kesen kişinin başında durması gerekmez. Bu kurban bayramında da çok tartışıldı maalesef. Yani sosyal medyada ben gördüm. Hatta bana videolarını da attılar sorarak. Kişilerin kestikleri ya da kesecekleri kurbanın başında bulunmaları şart değildir. Kurbanın geçerliliği açısından böyle bir şart yoktur. Ki bazı insanlar özellikle vekaletle kurban kesmeyi biraz da sabote etmek için görmediğiniz kurbanı nasıl kesiyorsunuz? Siz onun başında bulundunuz mu? Kişinin kurbanının başında bulunması gerekir. Bak başında bulunsa iyi olur demek farklı. Hı hı. Onu ben de söylüyorum. Herkes de söylüyor. Fıkhımız bunu söylüyor. Ama gerekir. Bulunmadığı zaman kurbanı geçerli olmaz demek bu bir cehaletin eseridir. Yani ne söylediğimizin farkında olmamız gerekiyor. Ki son derece kafa karışıklığına neden olan şeyleri hep böyle söylediler.
0: Sonra da böyle yayılıyor işte.
1: Evet, bunlar yayılıyor. Yani özellikle ben şuna dikkat çekiyorum. Kurban kesen kişinin kurbanın başında olması kurbanın geçerliliği açısından şart değildir. Bulunsa iyi olur ama şart değildir. Eyvallah. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de kesmiş olduğu bütün kurbanların başında bulunmamıştır. Bulunmamıştır. Peygamberimizin kestirdiği kurbanlar geçersiz mi? Bu soruyu soralım.
0: Tabii ki değil. Peki hocam hangi akrabalarına dağıtabilirler bu etleri?
1: Hangi akrabalarına dağıtabilirler? Bir defa kesen kişinin kendisi yiyemez. Babası, annesi, dedesi, ninesi yiyemez. Efendim çocukları, torunları bunlar yiyemezler. Eşler yiyemezler. Zenginler yiyemezler. Bunların dışındaki akrabalarına mesela amca, dayı, hala ve bunların çocukları gibi yakınlarına verebilirler.
0: Fakir olsun.
1: Kardeş, bir de kardeş.
0: Peki efendim. Çanakkale'den bir telefonumuz var. Firdevs Hanım hattımızdaymış. Alo.
5: Efendim.
0: Hoş geldiniz Firdevs Hanım.
5: Hoş bulduk, sağ ol.
0: Sizler de sağ olun, buyursunlar.
5: Benim bir sorum olacaktı da hocama.
0: Buyurun.
5: Ben yarın Çanakkale'den Erzurum'a gidiyorum.
0: Maşallah.
5: Yollarda sefer olarak kılacağım ama sünnetleri de kılacağım mı, kılmayacağım mı?
0: Soralım bakalım hocam ne diyecek. Cenab-ı Allah yol selameti versin, kazasız belasız Erzurum'a ulaşmak nasip olsun. İki kahraman diyar. İkisi de tabyalarıyla meşhur. Biri Çanakkale, birisi Erzurum. İkisine de selam olsun. Hayırlı akşamlar. Evet hocam. Sultan Abdülhamit Han cennet mekan. Büyük öngörü sahibi bir adammış. Dünyanın içine düşeceği durumu önceden görüp Birinci Dünya Savaşı öncesinde hem Çanakkale'ye hem de Erzurum Aziziye'ye tabyalar inşa etmiş. son çekilmez hatımız

0: Velev ki orada çocuğu bile olsa, o takdirde 15 günden az kaldığı takdirde yine seferi olarak kılacaktır. Diyor ki sünnetleri ben kılacağım mı diyor. Evet, sünnetleri kılması, vakti varsa kılması tavsiye edilir. Bunların sevabına nail olur. Ancak sünnetler esnasında herhangi bir kısaltma söz konusu değildir. Sünnetleri olduğu gibi kılacak. Yani 4 ise 4 olarak kılacak. Efendim mesela 2 rekatı 1 rekat kılamaz. 2 rekat 2 yani. Rekattır.
1: Sünnetlerde zaten herhangi bir kısaltma yok.
0: Onlarda herhangi bir kısaltma yok. Aynı zamanda akşam namazında bir kısaltma yok. Vitirde onda da bir kısaltma yok.
1: Eyvallah hocam. Aslı Hanım diyor ki, bunu sordum pardon, özür dilerim. Şöyle bir sayfa yenileyelim. Mustafa Bey, hayırlı yayınlar kıymetli hocam. Bana borcu olan bir insan vefat etti. Musalla taşında hoca cenaze namazını kıldırdıktan sonra helallik istedi. Ben de bana borcu var, helal etmiyorum dediğim zaman o cenaze namazı kılınır mı demiş.
0: Bana borcu var, hakkımı helal etmiyorum dese bile o cenaze kılınır. Yani borçlu olan kişinin cenaze namazı kılınır. Evet. Kılınması gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. O bir tercihtir. Hı hı. Cenaze, bir kişinin cenazesini kıldırıyordu. Sahabilerden bir tanesi dedi ki, ya Resulallah, benim onda alacağım var dedi. Peygamber Efendimiz o zaman dedi ki, arkadaşınızın cenazesini siz kılın, ben onu kıldırmayacağım.
1: Ama kılın dedi.
0: Kılın, siz kılın dedi. Ama ben onu kıldırmayacağım dedi. Sahabiler tabii ki üzüldüler. Peygamberimiz de muhtemelen üzülmüştür buna. Lakin hani alacak verecek meselesinin ne kadar önemli olduğunu belirtmek üzere Peygamber Efendimiz ben kıldırmayacağım dedi. O ama siz kılın, arkadaşınızın cenazesini siz kılın dedi. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu an için hani fiili olarak hayatta olmadığına göre dolayısıyla bu namazı kim kılacak? Bizim gibi ümmetleri kılacak. Demek ki borçlu olanın cenaze namazı kılınabilir.
1: Eyvallah hocam. Efendim Bahadır Bey diyor ki, muhterem hocam, sürekli bir gaz çıkarma hali var. Abdest alıyoruz, camiye giriyoruz, tekrar abdestimiz bozuluyor. Abdest tutmak neredeyse imkansız. Ne yapmak gerekir? Artık böyle bir kimseyi sahibi özür olarak adlandırabilir miyiz demiş.
0: Sürekli gaz çıkarma problemi varsa, yani artık sahibi özür olmuş kişi, özür sahibi olmuş. Nedir bu da? İşte abdest alıp namazını kılacak kadar bir zaman bulamıyor. Bu süre zarfında da kendisinden böyle bir gaz geliyor. Gaz problemi var kişinin. Acaba bu bir vesvese mi? Gerçekten böyle bir durum var mı? Bunu da bir tahlil etsin. Yani bir psikoloğa giderek bu durumu izah edebilir. Bazı insanlarda bu vesvese oluşturuyor. Böyle bir durumda namaza gittiği takdirde biraz gerilerde durabilir. Yani saf ortasında değil de, yani gerçekten kendisinde böyle bir problem varsa başka insanları rahatsız edebilir. Bu durumda gerilerde durarak namazını o cemaatte kılmaya gayret edebilir. Sahibi özür ise.
1: Eyvallah. Beyza Nur Hanım diyor ki, muhterem hocam, astroloji ile ilgilenmek günah mıdır? Fakat benim astrolojiye bakışım şu şekilde: güneşin, yıldızların bir şeye sebep olması şeklinde değil de Allah'ın yarattığı düzenin okunması, hayatımıza getirilebileceği etkilerin bir ihtimal şeklinde yorumlanması. Örneğin meteorolojide gökyüzündeki işaretlere göre hava şöyle olabiliyor diye bir takım açıklamalar yapılıyor. Astroloji de bu şekilde potansiyelleri söyleyebiliyor demiş. Ayrıca astroloji eski tarihlerde de bir takvim olarak da kullanılıyormuş. Gökyüzündeki bazı göstergelerde yapılan ekimlerin daha bereketli olduğu söyleniyor. Bazı fiziksel etkiler de olabiliyor. Örneğin dolunayda büyük enerjilerin depremi tetiklemesi gibi demiş. Ne dersiniz?
0: Bu astroloji ile ilgili çok dikkatli olmak lazım. Burada gökyüzündeki cisimlere bakarak bir takım çıkarımlarda bulunmak, varsayımlarda bulunmak ve şu olunca şöyle

0: olacak diye kesin bir yargıda bulunmak, bunlar gayipten haber vermek, bunlar kabul edilemez, tecviz edilemez, bunlara cevaz verilemez. Ancak kişinin kendi bir takım tecrübeleri olabilir ve bu tecrübelerine de %100 inanmamak kaydıyla, kendisi de %100 inanamaz bunlara. İnanmamak kaydıyla, ya böyle olunca şöyle oluyor, benim tahminim böyle oluyor. Başkalarına da bunu anlatmayacak. Yani ben görüyorum, benim tecrübem budur, şöyle olduğu zaman şöyle oluyor. Başkalarını da etkilemeye çalışmayacak. Efendim, bu çerçevede kendisi bir tahminde bulunabilir. Bakın, tahmin diyorum. Bununla şeyi kıyaslamasın. Yani hava tahminlerini kıyaslamasın. Hava tahminleri görüyoruz ki teknik aletlerle oluyor. Efendim, cihazlarla veya uçaklarla bazen bu tahminleri yapılabiliyor ve hava tahmini diyor. Şimdi hava tahmini dediğimiz zaman da zaten adı üzerinde tahmin. Bazen diyor ki işte yağmur yağacak. Cenab-ı Allah bir rüzgar gönderiyor, yağmurları dağıtıyor.
1: Evet.
0: Ne oldu? İşte tahmin boşa çıktı. Veya ne bileyim, tam tersine güneş diyor, birdenbire bir bulut geliyor ve orada büyük bir felakete bile sebep olabiliyor. Onun için herkesin bu konuda dikkatli olması lazım. Bu konularda fazla kafa yormak doğru değil. İlim neyse, bilim neyse onun peşine gitmek en doğrudur.
1: Peki efendim. Bu soruyla galiba iktifa ederiz. Recep Bey, yayında bağlanırsam heyecanlanırım diye yazarak sormak istedim demiş. Soğan ve sarımsak kabuklarını yakmak caiz midir diyor.
0: Evet, soğan ve sarımsak kabuklarını yakmakta dini açıdan bir sakınca yoktur.
1: Eyvallah hocam.
0: Bir soru daha sorabilirim
1: o zaman. Ama kısa olacak tabii. Mesut Bey diyor ki, geçtiğimiz günlerde bir hoca dedi ki, fakir birinin keseceği kurban kaybolursa bir daha kurban kesmesi, alması ve kesmesi gerekir. Zengin birinin keseceği kurban kaybolursa kurban kesmesi gerekmez. Böyle bir şey dinimizde var mı?
0: Tam tersine. Fakir bir insanın kurbanı kaybolursa yenisini alıp kesmesi gerekmez. Zengin bir insanın kurbanı kaybolursa yerine alıp kesmesi gerekir.
1: Yani bir ters anlamışlar.
0: Evet.
1: Ufak bir yanlışlık var.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederiz
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Müstefit olduk.
0: Estağfurullah.
1: Virgül koyuyoruz. Yarın da sizinle
0: inşallah.
1: İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız. Allah sizi bizim başımızdan eksik etmesin.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, sizin hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Cenab-ı Allah bizi iyi kimselerden eylesin, hayırlı kimselerden eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktardık.

Zikir, Allah'ı anmak. Ebu Musa el-Eş'ari tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin misali, diriyle ölünün misali gibidir. Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Hazreti Peygamberle beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de hac ve umre yapıyorlar. Cihad ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok, dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, size bir şey haber vereyim mi, dedi ve ekledi. Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kere Sübhanallah deyip tesbih edin, 33 kere Elhamdülillah deyip tahmid edin, 33 kere Allahu Ekber deyip tekbir getirin. Allah'ı anmak üzere yapılması veya söylenmesi tavsiye edilen hamd, dua, tesbih ve ibadet gibi söz ve fiillerden ibaret olan zikir, Allah'ın varlığının, birliğinin ve sonsuz kudretinin delili olan pek çok konuyu düşünmek, tefekkür etmektir. Zikir, mümin kalplerin neşesi, ızraplı gönüllerin huzur kaynağıdır. Ra'd suresindeki "Bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur" ayetinde buyrulduğu gibi, manevi huzura açılan kapının anahtarıdır zikir. Allah'ın en güzel isimlerini zikretmek, O'nun ismini azametinin farkına vararak dillendirmek, kalbe ve zihne yerleştirmektir. O yüce kelimeleri söylemek, benliğinin derinliklerinde hissederek Rabbi zikretmek, bütün ibadetlerin özü ve aslıdır. Zaten İslam'ın direği ve müminin miracı namazdan maksat da Allah'ı zikirdir. O'nu hatırlamaktır, O'nu anmaktır. Kur'an-ı Kerim'deki "O halde yalnız bana ibadet et, beni anmak için namaz kıl" ve "Resulüm, kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir" ayetleri de bunun açık göstergeleridir.

Sabah akşam Allah'ı zikrediyor olmak için sadece Allah'ı zihinde tutmak ve dille zikir cümlelerini, tesbih cümlelerini tekrarlamak yeterli değildir. Hazreti Peygamber'in buyurduğu Allah'a itaat eden Allah'ı zikretmiş olur gerçeğinden hareketle Kur'an ve sünnete uygun bir hayat sürmedikçe dinin vecibelerini yerine getirip yasaklarından kaçınarak Rabbin ismini gönle nakşetmedikçe zikir kemale ermez. Dolayısıyla zikir çeşit çeşittir. Lisan ve kalple olduğu gibi bedenle de zikir yapılır. Hepsi birlikte olursa dilimizde o, kalbimizde o, bütün azalarımızda sadece o olursa işte zikir o zaman kemal bulur, ruha zevk olur, Rabbe dostluğa açılan kapı haline gelir. Yüce Allah'ı güzel isimleriyle anmak, ona hamd etmek, tesbihte bulunmak, Kur'an okumak ve dua etmek dilin zikridir. Ahzab suresindeki ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin buyuran Yüce Allah, zikirle tesbihi aynı ayette zikretmiştir. Bu bağlamda Yüce Allah'ı zikir, en anlamlı ve en değerli olan La ilahe illallah, Sübhanallah, Allahu Ekber ve Elhamdülillah lafızlarıyla anmaktır. Tesbih ise Allah'ı yüceliğine yakışmayan kusur ve noksanlıklardan, eksik sıfatlardan hem sözle hem de gönülden tenzih etmek, uzak tutmaktır. İşte bu anlamda göklerdeki ve yerdeki her şey eşsiz güç ve kudret sahibi olan Allah'ı tesbih eder ve onun şanını yüceltir. İnanan insan da öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin buyuran Rabbini tesbih ederek bu zincirin bir halkası olur. Hatta sadece diliyle zikretmekle kalmaz. Yüce Allah'ı gönülden anarak ve devamlı onu akılda tutarak tefekkür ederse kalbiyle de zikretmiş olur. Böylelikle insan tüm varlığıyla Allah'a teslim olur. Rabbine teslim olan insan da Araf suresinde belirtildiği üzere gizlice yalvararak ve korkarak, sesini yükseltmeden sabah akşam Allah'ı zikretmek suretiyle gafillerden olmamaya çalışır.

Mümin Rabbini ister tek başına, isterse bir toplulukla beraber zikreder. Nitekim Peygamber Efendimiz de Allah'ın zikredildiği meclisleri ve zikir ehlinin yanında bulunmayı ister ve ashabına bu tür toplulukların faziletini şu sözlerle anlatır. Allah'ı zikretmek için oturanları melekler kuşatır, onları rahmet kaplar. Üzerlerine manevi bir huzur, sekinet iner ve Allah yanındaki meleklere onlardan bahseder. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir haberde Allah Resulü bu tür toplulukların bulunduğu mekanları cennet bahçeleri olarak nitelendirmiş ve şöyle demiştir. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın. Bunun üzerine ya Resulallah cennet bahçeleri nedir diye sordum. Hazreti Peygamber mescitler diye cevap verdi. Peki o halde nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak ya Resulallah dedim. Hazreti Peygamber de Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek cevabını verdi. Örneklerden de anlaşılacağı üzere zikir ruhun gıdası, derdin devası, gönlün şifasıdır. Kalpleri doyuran, ruhları yatıştıran, gönülleri coşturan bir ibadettir. Zikir, kula farkındalık, uyanıklık ve şuur kazandırır.

onu gafletten, vesveseden ve kuruntudan korur. Dolayısıyla her hal ve şartta Allah'ı zikretmekle sorumlu olan mümini, Allah'ın zikrinden alıkoyacak hiçbir sebep olamaz, olmamalıdır. Çünkü zikirsiz bir hayat, inanan bir insan için ölümdür. Hayatın anlamını yitirmesi demektir. Peygamber Efendimizin belirttiğine göre, Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin misali, diriyle ölünün misali gibidir. O halde mümin, rahatlık, bolluk, sıhhat ve afiyet zamanlarında olduğu gibi, sıkıntı, hastalık, musibet ve felaket zamanlarında da Rabbini anmalı, ondan yardım istemeli ve gaflete düşüp onu asla unutmamalıdır. Zira insan zikir sayesinde takvaya erer, yoksulluktan kanaat zenginliğine, yalnızlıktan ebedi dostluğa mazhar olur. Ve insan eğer Allah'ın rahmetini, bağışlamasını, rızasını ve muhabbetini kazanmak istiyorsa, zikir hayatının vazgeçilmez parçası olmalıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müşteriyi aldatmak. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yiyecek buğday yığınına rastlamış, elini onun içine daldırmış ve parmaklarına ıslaklık dokunmuştu. Bunun üzerine "Bu nedir ey buğday sahibi?" diye sordu. Adam "Ona yağmur dokundu ya Resulallah" diye cevap verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Halkın görmesi için ıslananı üste çıkarsaydın. Aldatan benden değildir." Ebu Hureyre radıyallahu anh Resul-i Ekrem'i az önceki uyarıya sevk eden vakayı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buğday satan bir adama rastladı. Satıcıya "Nasıl satıyorsun?" diye sordu. O da bilgi verdi. Bunun üzerine Resulullah'a "Elini onun içine daldır" diye işaret edildi, vahyedildi. O da elini daldırdı ve onun ıslak olduğunu gördü. İşte bu vaka üzerine Resul-i Ekrem "Bizi aldatan bizden değildir" buyurdu. Hadis ve fıkıh alimi İbn-i Dakikıl İd, Şerhül Erbain'de içinde yaşadığı çağın ve toplumun iş ve ticaret ahlakından söz ederken şu şikayette bulunur. Toplumun gevşeklik gösterdiği hususlardan birisi şudur. Kusurlu bir eşyayı veya hayvanı satan ama kusurunu açıklamayan bir insanı görüyorlar da bunu yadırgamıyorlar ve müşteriye satılan malın kusurunu bildirmiyorlar. Onlar bundan sorumludurlar. Çünkü din dürüstlük ve samimiyettir, nasihattir. Dürüst ve samimi davranmayan kimse kesinlikle aldatmış olur. Günümüzde iş ve ticaret dünyasının bilerek veya bilmeyerek aldatma gibi bir durum karşısında çok daha titiz olması ve İbn Dakikıl İd'in bahis konusu uyarısından ibret dersi çıkarması gerekir. Her şeyden önce alım satıma konu olan malın kusur ve ayıbını gizlemek haramdır. Kusur ve ayıbın sonradan ortaya çıkması pazarlığın fesine sebep teşkil eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Satıcı ve alıcı söz kesip pazarlığı bitirdikten sonra birbirlerinden ayrılmadıkça alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer onların her biri karşılıklı olarak doğru söylerse alışverişleri bereketli olur. Yok eğer gizler ve yalan beyanda bulunurlarsa alışverişlerinin bereketi kalmaz. İlişkilerini kardeşlik temeli üzerinde tutması gereken bir mümin, basit çıkar hesapları uğruna hıyanet ve fesat peşinde olamaz, olmamalıdır. İş ve ticaret hayatında ahlaki, manevi bir boyut olarak doğruluk ve dürüstlük, mümin olmanın, gerçek mümin olmanın göstergesidir. Hayatın akışı içinde bu temel ilkeyi gözeterek muhatap olduğu insanları memnun eden bir mümin, güçlü ve dinamik iman taşıyor demektir. Fakat az önceki hadisi bir levha halinde iş yerine asmasına rağmen, yalan söyleyerek veya hile yaparak müşterisini aldatan bir insan, ne kadar iddialı olursa olsun zayıf iman taşıyor demektir. Böyle bir insan suçlu bulunduğundan, maliye ve zabıta ekiplerince nasıl cezaya çarptırılıyorsa, yazıcı meleklerce kozmik ilahi zabıtlara geçen büyük günahından dolayı da hesap günü rezil ve rüsva olacaktır. Hadis-i şerif, Müslüman tacirin sattığı malın kusurunu gizlememesi, doğru ve dürüst hareket etmesi gerektiğini ifade eder. Resul-i Ekrem'in bizden değildir şeklinde uyarı niteliğindeki tehdidinden, kötü malı iyi diye pazarlayıp satmanın haram ve büyük bir günah olduğunu öğrenmekteyiz. Ayrıca hadis, maliyeci veya zabıta gibi yetkililerin piyasayı denetlemeleri ve satışta hile yapan esnafa müdahalede bulunmaları gerektiği mesajını da vermektedir. Resul-i Ekrem, aldatma, haksız kazanç, düşmanlık ve sömürüye yol açan her türlü alım-satım işini yadırgamış ve yasaklamıştır. O, insanlık tarihi kadar eski olan ticari muameleleri olması gereken erdemli noktaya getirmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Develerin ve koyunların sütlerini memelerinde biriktirmeyin. Kim böyle bir hayvanı satın almış ve sütünü sağmışsa bu durumda iki şeyden birini seçmekte muhayyerdir. Dilerse hayvanı kendinde tutar ve yapılan eski sözleşme devam eder. Dilerse hayvanı bir ölçek hurmayla birlikte iade eder. Musarrat hadisi diye bilinen bu hadisin metninde geçen musarrat kelimesi, müşterinin rağbetini artırmak, onu yanıltmak ve aldatmak maksadıyla memelerinde sütün birikmesi için birkaç gün sağmayıp suni olarak verimi yüksek ve sütü bol gösterilen hayvan demektir. Resul-i Ekrem böyle bir hareketi aldatma, aldanma olarak görmüş ve yasaklamıştır. Şüphesiz bunun temelinde kalitesiz bir malı kaliteli olarak gösterme ve onu kıymetinden daha yüksek bir fiyata satma düşüncesi yatmaktadır. Bu yüzden yapılan hilenin farkına varan müşteri muhayyer bırakılmış, isterse hayvanı kendi yanında tutabileceği, isterse bir ölçek, sağ, yaklaşık 3 kilogram hurmanın kıymetiyle birlikte hayvanı iade edebileceği esası getirilmiştir. Bu demektir ki satıcı, vasıfsız bir malın kusurunu gizleyerek yüksek, kaliteli gibi göstermek veya malın iyi tarafını gösterip kötü tarafını gizlemek suretiyle müşteriyi aldatırsa, müşteri yapılan alım-satım akdini feshetme muhayyerliğine sahip olmaktadır. Aynı şekilde malın değerini düşüren bir ayıp veya kusur hali muhayyerlik hakkı doğurur. Mesela farkına varmadan satın alınan defolu kumaş veya elbise müşteri tarafından satıcıya iade edilebilir. Aslında müşterisine güven vermeyen ve onu aldatan bir insan tehlikeli ve ikiyüzlü davranan münafık kimse demektir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu uyarıda bulunur. Münafıkın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Bu yüzden ticari ilişkilerde güven kaybına yol açan ve Müslüman şahsiyetiyle bağdaşmayan aldatma büyük günahlar listesinde yer alır. O halde Müslüman tüccar hiçbir müşterisini aldatamaz, aldatmamalıdır. O, sosyal hayatın akışı içinde farklı kisvelere bürünebilen her türlü hile, yalan ve sahtekarlıktan, ihaleye fesat karıştırmaktan, kapalı veya açık artırmalarda gizli anlaşmalardan, kara para aklamaktan, kalpazanlık ve madrabazlıktan uzak durmalı, hangi şartlarda olursa olsun doğruluk ve dürüstlüğün mücadelesini vermelidir. Aldatma kelimesinin hadis metnindeki karşılığı gış, gaşşe fiilidir. Tarir, tedlis, hılabe, hut'a, hile gibi kelimelerin her birinin özünde de bir kimseyi kasıtlı olarak yanıltıcı söz ve davranışlarla etkileyip onu akdi yapmaya razı etme anlamı vardır. Fıkıh terimleri arasında geçen gabin, gabn kelimesi bir malı değerinin altında bir bedelle satma veya değerinden fazla bir bedelle satın alma ve bu şekilde aldanma manasında kullanılır. Aynı kökten türeyen tekabun kelimesi Kur'an-ı Kerim'in 64. suresinin adıdır. Bu surede ahiret gününün tekabun günü olduğu beyan edilir. Zira o gün kafirler küfrü imana, dünyayı ahiret hayatına tercih etmeleri sebebiyle aldandıklarının farkına varacaklar. Kendilerinin zararlı, müminlerin ise karlı çıktıklarını anlayacaklardır. Ebu Hanife'nin de içinde bulunduğu pek çok fıkıh alimine göre gabinden doğan muhayyerliğin azami süresi 3 gün olup hak sahibi bu süre içinde akdi feshetmediğinde artık kendiliğinden geçerlilik kazanır. Maliki mezhebine göre ise bu hak 1 yıl içinde kullanılabilir. Hanefi fakihlerinden İbn Nüceym el-Mısri satıcının malımın normal değeri budur, bu fiyata al şeklindeki beyanına dayanarak bir malı gabni fahişle satın alan kimsenin akdi feshedip malı geri verme hakkı bulunduğunu, fetvanın da bu yönde olduğunu kaydeder. Bir alışverişte meydana gelen gabnin fahiş olup olmadığını belirlemede kriter olarak örf ve adet veya tüccarlar arasındaki adet kabul edilir. Bu yüzden bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkması tabii karşılanmıştır. Mesela İmam Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed Eşşeybani, bir malın normal piyasa değerinin 20'de birini aşan fiyatı gabni fahiş, 20'de bir ve bunun altında kalan fazlalığı da gabni yesir olarak değerlendirir. Gabni yesir sınırının menkul eşyada ticaret mallarında 20'de bir yani %5, hayvanda 10'da bir %10, gayrimenkulde ise 5'te bir %20 olduğunu söyleyen alimler de vardır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi. Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin? Buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. İbni Ömer'den radıyallahu anh

nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.''

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü!

0: Ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
1: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber. Ama hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
0: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
1: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
0: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
1: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
2: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim" sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir" buyurdu. Hazreti Ayşe'nin radiyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. "Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır." Ebu Cüreyh Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. "Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de" buyurdu. "Sen Allah'ın Resulü müsün?" dedim. "Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür" buyurdu. Bunun üzerine ben, "Bana tavsiyede bulun" dedim. "Kimseye sövme" dedi. "Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun, hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim." Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. "Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzlü konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Ama eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allahsa kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir" buyurdu.

Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kullah.
2: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi, dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır.

0: der. Rıfktan, zerafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezaketle yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan, astroloji

0: yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin: Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir, uyandırırsan salih kullarını koruduğun gibi beni de koru.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma" dedi. İbni Ziyad Aiz'e "Sen otur. Zira sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam "Kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Çöp düşünceye kadar dök" dedi. Adam bu defa "Ben bir solukta suya kanamıyorum" dedi. Resulullah da "Öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır" buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana "Ebu Zer, ben seni idarecilik yönünden

kendim için istediğimi senin için de isterim. Sen iki kişi için bile olsa sakın yönetici olma. Yetim malının sorumluluğunu da üstlenme buyurdu.

Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
3: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Efendimiz, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi, ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun, buyur dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Rukiye nasıl?
2: İyi değil. Allah bilir ama bu hastalıktan kurtulamayacak gibi.
3: Müjde!
1: Yavrum yavaş ol. Rukiye çok hasta.
3: Özür dilerim. Haberi duyunca dayanamadım. Resulullah ve arkadaşları muzaffer olmuşlar.
2: Maalesef Rukiye'yi kaybettik.
1: Allah'ım sabır ver. Resulullah'a ne deriz şimdi?
2: Ah Rukiye.
1: Ah Rukiye.
2: Ah Rukiye.
4: Ama siz diyorsunuz ki oğulların o daha gibi delikanlılar bedenlerini Allah'ın Resulüne siper ettiler. Allah'ın dinini korumak üzere canlarını verdiler. Bundan ancak şeref duyarım.
5: Ya Resulallah, bunlar amcalarımızın oğullarıdır. Kabilemizden ve kardeşlerimizdendir. Benim görüşüm onlardan fidye almandır. Onlardan alacağın fidye kafirlere karşı bize kuvvet olur. Hem belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar.
6: Esirler 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılacaktır. Fidye vermeye gücü yetmeyenlerin ise Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca esirlere kötü muamelede bulunulmayacaktır.
7: Yemin ederim ki bunu eşimle benden başka kimse bilmiyordu. Şimdi yürekten inanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin.
0: 49. bölüm.
8: Peygamberimizin Medine'ye döneceğini haber alan Müslümanlar onu karşılamak için şehrin dışına çıktılar. Kahraman askerler sevinç gösterileriyle karşılandı.
9: Allah'ım hoş geldin.
10: Bize zafer ihsan eden Allah'a şükürler olsun.
11: Sözünün saydın olsun.
10: Hayırlı olsun.
8: Ensardan Useyd bin Hudayr peygamberimizin yanına yaklaşarak şöyle dedi.
12: Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamdolsun ki sana zafer verdi. Vallahi ben senin düşmanla çarpışacağını zannetmiyor, kervan üzerine gideceğini sanıyordum. Düşmanla çarpışacağını bilseydim asla geri kalmazdım.
8: Peygamberimiz doğru söylüyorsun diye Useyd'i onayladı.
13: Ey Allah'ın Resulü, selametle dönüşünden ve zafere ermenden dolayı Allah'a hamdolsun.
14: Düşmanını zelil eden Allah'a şükürler olsun.
8: Müşrik ordusu küçük gruplar halinde Mekke'nin yolunu tuttu. Bu grupların dışında kalıp da kendi başına dönmek zorunda olanlar da vardı. Ebu Leheb heyecanla haber bekliyor, büyük bir zafer müjdesi alacağını zannediyordu. Kabe'nin yanındaki Zemzem çadırındaydı. Yanında da Hazreti Abbas'ın eşi Ümmü Fatıma.

0: Adıl'la onun kölesi Rafi vardı. Bu ikisi Müslüman olmuşlardı ancak bunu Mekkelilerden gizliyorlardı. Ve mağlubiyet haberi Ebu Leheb'e verildi.
1: Ne diyorsun? Nasıl olur? Kocaman bir ordu donattık. 1000 kişi vardı. 700 deve, bir o kadar at. Daha dün buradan kaçan Muhammed nasıl olur da bu orduya galip gelir?
2: Yapacağımız bir şey yoktu. Düşmanla karşılaştık ve gerisin geriye kaçmaya başladık. Bizi kovaladılar, hatta diledikleri gibi esir aldılar. Sanki karşımızda Muhammed'in ordusu değil, hiçbir şeyin karşı koyamayacağı bir ordu vardı.
1: Lanet olsun, lanet olsun.
0: Anlatılanları dinleyen Hazreti Abbas'ın kölesi Rafi kendini tutamayarak şöyle dedi.
3: Onlar melekler olmalı.
1: Ne dedin sen? Ne dedin dedim sana? Söyle pis köle, sen de mi onlardansın? Al bakalım, al bakalım. Şimdi de söyle melekler diye.
4: Ne yapıyorsun be adam? Çekil kölemin üstünden. Bırak dedim sana, bırak adamı. Bırak adamı. Bak bu son ikazım. Al sana.
1: Başım, ne yaptın kadın?
4: Abbas burada yok diye kölesini sahipsiz mi sandın? Sen şimdi başındaki yarayı tedavi ettirmeye bak. Bir daha da bizimle uğraşmaya yeltenme.
0: Mekke'de hemen her eve ateş düşmüştü. Herkes kayıplarına ağıtlar yakıyordu. Şehri bir matem havası bürümüştü. Ebu Süfyan'ın evinde ise bambaşka bir kin vardı.
4: Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim gencecikti. Sen ne Ebu Süfyan? Bunun sorumlusu sensin. Eğer kervanı kaçırmak yerine onların yanında olsaydın böyle olmazdı.
5: Onların ilk hedefi zaten kervandı. Ben babana, amcana ve kardeşine ait malları korumak için böyle yaptım. Hepimizin malını korumak için kaçırdım kervanı.
4: Korkak!
5: Kes sesini be kadın!
4: Korkaksın sen.
5: Benim de oğlum öldü. Hanzala'yı öldürdüler. Yaşadığın acıyı anlamadığımı mı sanıyorsun? Öcümüzü alacağız. Merak etme.
4: Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek. Onun ciğerini çıkartacağım. Tırnaklarımla kalbini sökeceğim. Onu paramparça edeceğim.
5: Yeter artık. Sakin ol. Hepsinin hesabını soracağız. Kendine hakim ol. Bu hale geldiğini Muhammed ve arkadaşları duyarsa amaçlarına ulaşmış olurlar.
0: Esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılacakları haberi Mekke'ye ulaştığında Mekke'nin ileri gelenleri bir araya gelerek durumu istişare ettiler.
5: Oğlum Hanzala'yı öldürdüler. Şimdi diğer oğlum Amr için fidye mi vereceksin? Muhammed benim malımdan bir dirhem dahi alamayacak. Esirleri istediği kadar elinde tutsun. Onu zengin etmeyeceğim.
2: Oğullarımız, kardeşlerimiz ve yeğenlerimiz onların elinde. Dediklerini yapmaya mecburuz.
6: Ölenler geri gelmeyecek. Var yaşayanları kaybetmeyelim. Anlasana Ebu Süfyan. Onlar artık esir. Esirleri öldürebilirler de. Senin Amr için ne yapacağını bilemem. Ama ben oğlumun hayatını altınla gümüşle değişmem.
7: Evet, kurtarmalıyız onları.
0: Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde kızı Rukiye defnedilmişti. Bu kaybettiği 3. evladıydı. Kasım ve Abdullah bebekken vefat etmişlerdi. Rukiye ise henüz 20'li yaşlarındaydı. Onun vefatı hem kaybettiği diğer yavrularını hem de sevgili eşi Hazreti Hatice'nin yokluğunu tekrar hissettirmişti Resulullah'a. Gözyaşları içinde kızının kabrini ziyaret etti. Onun için dualar etti. Acısını yüreğine gömdü ve şehit ailelerini tek tek ziyaret etti. Hisleri ortaktı. Onlar peygamberimize başsağlığı dilerken o da onlara şehitlik mertebesinin büyüklüğünü anlatıyordu. Şehit annelerinden biri şöyle sordu.
8: Ey Allah'ın Resulü, bana Harise'den bahset. Şayet cennetteyse onun kaybına tahammül edeyim. Yok değilse onun için içimden geldiği gibi feryat edeyim.
0: Peygamberimiz bu gözü yaşlı anneye

0: şöyle cevap verdi. Ey Harise'nin annesi, cennette pek çok bahçe vardır. Senin oğlunsa bunların en yükseğine, Firdevs'e ulaşmıştır. Evladının özlemiyle tutuşan bu annenin yüreğine su serpilmişti. Biliyordu ki oğlu canının karşılığında en büyük makamı elde etmişti. Resulullah'ın ev halkı Rukiye'nin yasını tutarken peygamberimizi duygulandıran ve acılarını tazeleyen bir hadise daha gerçekleşti.
1: Ümmü Eymen, sana bir şey sormak istiyorum. Resulullah az önce neden o kadar üzüldü?
2: Gel, otur yanıma da anlatayım Enes'cik. Peygamberimizin bir kızı daha var. Adı Zeynep. Sen onu görmedin henüz. Kocası Müslüman olmadığı için Mekke'de kalmak zorunda kaldı. Şimdi onun kocası Ebul As esirler arasında.
1: Ha, evet, az önce onu gördüm.
2: Evet, işte o. Zeynep onun kurtulması için elinde neyi var neyi yok göndermiş. Gönderdiklerinin arasında bir de gerdanlık var.
1: Evet, gerdanlığı görünce Resulullah'ın yüzünün rengi değişti.
2: İşte o gerdanlık peygamberimizin çok sevdiği eşi Hatice'nindi. Hatice onu düğününde kızı Zeynep'e hediye etmişti. Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu.
1: Şimdi anlıyorum. Rukiye yeni vefat etti. Zaten üzgündü. Ebul As'tan Mekke'ye döndüğünde kızını Medine'ye göndermesini istediğini duydum.
2: Ebul As iyi bir adamdır. Hatice onu oğlu gibi severdi. Zaten yeğeni olur. Resulullah da onun iyi bir damat olduğunu söylerdi. Bence içten içe Müslüman olmasını umuyor. Ama ne zaman doğru yolu bulacağını Allah bilir.
0: Esirlerin fidyelerini ödemek üzere gelenlerden biri de zamanında peygamberimize koruyuculuk yapmış olan Mu'tim bin Adi'nin oğlu Cübeyr idi. Peygamberimiz Cübeyr'i güler yüzle ve tatlı dille karşıladı. Resulullah Mut'im'in 7 oğluyla kendisini çevreleyerek Mekke'ye girişini hatırlıyordu. Onların himayesi olmasaydı kendi memleketine giremeyecekti. Peygamberimiz Cübeyr'e, "Ey Cübeyr, eğer senin baban Mut'im sağ olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatırına bunların hepsini bağışlardım," dedi. Cübeyr bundan etkilenmişti. Bir süre kaldığı Medine'de duyduğu şeyler kalbini İslam'a ısındırmıştı. Ancak kendini savaşta ölen kardeşinin öcünü almak zorunda hissediyordu. Bir an evvel Mekke'ye dönme kararı aldı. Fidyecilerin çoğu peygamberimize karşı saygılıydılar. Bazıları ise içlerindeki kini dışa vurmaktan çekinmiyorlardı. Übey bunlardan biriydi. Resulullah'ın karşısına geldi ve hiddetle şunları söyledi.
3: Muhammed, kardeşlerim Ümeyye ve Ukbe'yi öldürdün. Sana olan kinim hiç bitmeyecek. Yaptıklarına pişman olacaksın. Oğlumun özgürlüğü karşılığında verdiğim fidye benden aldığın son şey olacak. Her gün ölçekler dolusu yemle beslediğim bir atım var. Onun üstündeyken öldüreceğim seni.
0: Söylediklerini duyan ashab-ı kiram Übey'in üstüne yürümek istese de peygamberimiz onları durdurdu ve sükunetle "Yanılıyorsun," dedi. "İnşallah ben seni öldüreceğim." Übey bu ciddiyetin karşısında tek kelam edemedi ve Mekke'ye döndü. Hazreti Muhammed'i öldürmek isteyen sadece Übey değildi. Bunu isteyen ve ince planlar yapan pek çok kişi vardı. Übey'in iki yeğeni Saffan ve Umeyr yaşadıkları acının büyüklüğünden bahsediyorlar ve bunun tek telafisinin Resulullah'ı öldürmek olduğunu düşünüyorlardı.
4: Babam Ümeyye öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler.
5: Ey Saffan, sen babandan sonra kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım. Kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın. Ya ben ne yapayım? Babam öldürüldü. Oğlum esir edildi.

0: Bense boğazıma kadar borç içindeyim. Ne fidye ödemeye imkanım var ne de oğluma kavuşmaya. Keşke ben de Bedir'de şerefli bir şekilde ölseydim de bu çaresizliği yaşamasaydım. Ödeyemeyecek kadar borcum ve yoksul bırakmaktan korktuğum bir ailem var. Biliyor musun ne yapacağım? Doğruca Muhammed'in yanına gidip onu öldüreceğim.
1: Sahiden bunu yapar mısın?
0: En azından ölümüm bir işe yarasın. Hayatımızı mahveden bu adamı ortadan kaldırırsam hem babalarımızın kanını yerde bırakmamış olurum hem de Mekke'yi bu beladan kurtarmış olurum.
1: Senin gibi yiğit az bulunur. Sen bu işte kararlıysan ben de sana destek olurum. Borcun benim borcum, ailen de benim ailem olacak. Hayatta olduğum sürece onlara bakacağım. Bana ait olan ne varsa onlar da bunda hak sahibi olacak. Ne isterlerse onlara bunu sağlayacağım.
0: Buna söz verirsen benim de gözüm arkada kalmaz.
1: Elbette, sözüm söz.
0: O zaman bunu bir sır olarak sakla. Kimseye söyleme. Muhammed'in kulağına gitmesin. Yanına gizlice yaklaşıp işini bitireyim.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır.

0: bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur, kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle, buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaviye bin Hayde, komşumun benim üzerimdeki hakkı nedir diye sorduğunda Peygamberimiz şöyle demiştir: hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesini kaldırman, borç istediğinde borç vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet zamanlarında sabrı tavsiye etmendir. Evini komşunun evinden yüksek yapma ki,

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın." Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım." O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum." Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil," cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin," buyurdu. Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu: "Ademoğlu, malım malım," diyor. "Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır." Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: "Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. "Allah'ım bizi affet." Muaz:

Sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir, buyurdu.

Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu. Osman bin Affan'ın

radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse, gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de, bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müşteriyi aldatmak. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yiyecek buğday yığınına rastlamış, elini onun içine daldırmış ve parmaklarına ıslaklık dokunmuştu. Bunun üzerine "Bu nedir ey buğday sahibi?" diye sordu. Adam "Ona yağmur dokundu ya Resulallah" diye cevap verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Halkın görmesi için ıslananı üste çıkarsaydın. Aldatan benden değildir." Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resul-i Ekrem'i az önceki uyarıya sevk eden vakayı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buğday satan bir adama rastladı. Satıcıya "Nasıl satıyorsun?" diye sordu. O da bilgi verdi. Bunun üzerine Resulullah'a "Elini onun içine daldır" diye işaret edildi, vahyedildi. O da elini daldırdı ve onun ıslak olduğunu gördü. İşte bu vaka üzerine Resul-i Ekrem "Bizi aldatan bizden değildir" buyurdu. Hadis ve fıkıh alimi İbn-i Dakikıl İd, Şerhul Erbain'de içinde yaşadığı çağın ve toplumun iş ve ticaret ahlakından söz ederken şu şikayette bulunur. Toplumun gevşeklik gösterdiği hususlardan birisi şudur. Kusurlu bir eşyayı veya hayvanı satan ama kusurunu açıklamayan bir insanı görüyorlar da bunu yadırgamıyorlar ve müşteriye satılan malın kusurunu bildirmiyorlar. Onlar bundan sorumludurlar. Çünkü din dürüstlük ve samimiyettir. Nasihattir. Dürüst ve samimi davranmayan kimse kesinlikle aldatmış olur. Günümüzde iş ve ticaret dünyasının bilerek veya bilmeyerek aldatma gibi bir durum karşısında çok daha titiz olması ve İbn Dakikıl İd'in bahis konusu uyarısından ibret dersi çıkarması gerekir. Her şeyden önce alım satıma konu olan malın kusur ve ayıbını gizlemek haramdır. Kusur ve ayıbın sonradan ortaya çıkması pazarlığın fesine sebep teşkil eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Satıcı ve alıcı söz kesip pazarlığı bitirdikten sonra birbirlerinden ayrılmadıkça alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer onların her biri karşılıklı olarak doğru söylerse alışverişleri bereketli olur. Yok eğer gizler ve yalan beyanda bulunurlarsa alışverişlerinin bereketi kalmaz. İlişkilerini kardeşlik temeli üzerinde tutması gereken bir mümin, basit çıkar hesapları uğruna hıyanet ve fesat peşinde olamaz, olmamalıdır. İş ve ticaret hayatında ahlaki, manevi bir boyut olarak doğruluk ve dürüstlük, mümin olmanın, gerçek mümin olmanın göstergesidir. Hayatın akışı içinde bu temel ilkeyi gözeterek muhatap olduğu insanları memnun eden bir mümin, güçlü ve dinamik iman taşıyor demektir. Fakat az önceki hadisi bir levha halinde iş yerine asmasına rağmen, yalan söyleyerek veya hile yaparak müşterisini aldatan bir insan, ne kadar iddialı olursa olsun zayıf iman taşıyor demektir. Böyle bir insan suçlu bulunduğundan, maliye ve zabıta ekiplerince nasıl cezaya çarptırılıyorsa, yazıcı meleklerce kozmik ilahi zabıtlara geçen büyük günahından dolayı da hesap günü rezil ve rüsva olacaktır. Hadis-i şerif, Müslüman tacirin sattığı malın kusurunu gizlememesi, doğru ve dürüst hareket etmesi gerektiğini ifade eder. Resul-i Ekrem'in bizden değildir şeklinde uyarı niteliğindeki tehdidinden, kötü malı iyi diye pazarlayıp satma

ayerdir. Dilerse hayvanı kendinde tutar ve yapılan eski sözleşme devam eder. Dilerse hayvanı bir ölçek hurma ile birlikte iade eder. Musarrat hadisi diye bilinen bu hadisin metninde geçen musarrat kelimesi, müşterinin rağbetini artırmak, onu yanıltmak ve aldatmak maksadıyla memelerinde sütün birikmesi için birkaç gün sağmayıp suni olarak verimi yüksek ve sütü bol gösterilen hayvan demektir. Resul-i Ekrem böyle bir hareketi aldatma, aldanma olarak görmüş ve yasaklamıştır. Şüphesiz bunun temelinde kalitesiz bir malı kaliteli olarak gösterme ve onu kıymetinden daha yüksek bir fiyata satma düşüncesi yatmaktadır. Bu yüzden yapılan hilenin farkına varan müşteri muhayyer bırakılmış, isterse hayvanı kendi yanında tutabileceği, isterse bir ölçek sa yaklaşık 3 kilogram hurmanın kıymetiyle birlikte hayvanı iade edebileceği esası getirilmiştir. Bu demektir ki satıcı vasıfsız bir malın kusurunu gizleyerek yüksek, kaliteli gibi göstermek veya malın iyi tarafını gösterip kötü tarafını gizlemek suretiyle müşteriyi aldatırsa, müşteri yapılan alım-satım akdini feshetme muhayyerliğine sahip olmaktadır. Aynı şekilde malın değerini düşüren bir ayıp veya kusur hali muhayyerlik hakkı doğurur. Mesela farkına varmadan satın alınan defolu kumaş veya elbise müşteri tarafından satıcıya iade edilebilir. Aslında müşterisine güven vermeyen ve onu aldatan bir insan tehlikeli ve ikiyüzlü davranan münafık kimse demektir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu uyarıda bulunur. Münafıkın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Bu yüzden ticari ilişkilerde güven kaybına yol açan ve Müslüman şahsiyetiyle bağdaşmayan aldatma büyük günahlar listesinde yer alır. O halde Müslüman tüccar hiçbir müşterisini aldatamaz, aldatmamalıdır. O, sosyal hayatın akışı içinde farklı kisvelere bürünebilen her türlü hile, yalan ve sahtekarlıktan, ihaleye fesat karıştırmaktan, kapalı veya açık artırmalarda gizli anlaşmalardan, kara para aklamaktan, kalpazanlık ve madrabazlıktan uzak durmalı, hangi şartlarda olursa olsun doğruluk ve dürüstlüğün mücadelesini vermelidir. Aldatma kelimesinin hadis metnindeki karşılığı gış, gaşşe fiilidir. Tarir, tedlis, hılabe, hut'a, hile gibi kelimelerin her birinin özünde de bir kimseyi kasıtlı olarak yanıltıcı söz ve davranışlarla etkileyip onu akdi yapmaya razı etme anlamı vardır. Fıkıh terimleri arasında geçen gabin, gabn kelimesi bir malı değerinin altında bir bedelle satma veya değerinden fazla bir bedelle satın alma ve bu şekilde aldanma manasında kullanılır. Aynı kökten türeyen tekabun kelimesi Kur'an-ı Kerim'in 64. suresinin adıdır. Bu surede ahiret gününün tekabun günü olduğu beyan edilir. Zira o gün kafirler küfrü imana, dünyayı ahiret hayatına tercih etmeleri sebebiyle aldandıklarının farkına varacaklar. Kendilerinin zararlı, müminlerin ise karlı çıktıklarını anlayacaklardır. Ebu Hanife'nin de içinde bulunduğu pek çok fıkıh alimine göre, gabinden doğan muhayyerliğin azami süresi 3 gün olup, hak sahibi bu süre içinde akdi feshetmediğinde artık kendiliğinden geçerlilik kazanır. Maliki mezhebine göre ise bu hak 1 yıl içinde kullanılabilir. Hanefi fakihlerinden İbn Nüceym el-Mısri, satıcının malımın normal değeri budur, bu fiyata al şeklindeki beyanına dayanarak bir malı gabni fahişle satın alan kimsenin akdi feshedip malı geri verme hakkı bulunduğunu, fetvanın da bu yönde olduğunu kaydeder. Bir alışverişte meydana gelen gabnin fahiş olup olmadığını belirlemede kriter olarak örf ve adet veya tüccarlar arasındaki adet kabul edilir. Bu yüzden bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkması tabii karşılanmıştır. Mesela İmam Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed Eşşeybani, bir malın normal piyasa değerinin 20'de birini aşan fiyatı gabni fahiş, 20'de bir ve bunun altında kalan fazlalığı da gabni yesir olarak değerlendirir. Gabni yesir sınırının menkul eşyada ticaret mallarında 20'de bir yani %5, hayvanda 10'da bir %10, gayrimenkulde ise 5'te bir %20 olduğunu söyleyen alimler de vardır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.
2: Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Zariyat Suresi 47. Ayet. Evet.

Ayette de belirtildiği gibi evren genişliyor. Hem de büyük bir hızla. Bunu bir balon gibi düşünebilirsiniz. Galaksileri de balonun üzerinde keçeli kalemlerle işaretlenmiş rengarenk noktalar olarak hayal edebilirsiniz. Balon şişirildikçe üstündeki noktalar nasıl birbirinden uzaklaşıyorlarsa, evren genişledikçe galaksiler de birbirinden uzaklaşıyorlar. Ve bu genişleme hızlanarak artıyor. Ama yeryüzünde bu genişlemeye ters olan bir şey var. Bunca genişlemeye rağmen yeryüzünde sadece bir şey daralıyor. Bir kişi. Babaannem. Babaannem sürekli daralır. Kaygılanacağı o kadar çok şey vardır ki hiç kimsenin onun kadar meşguliyeti olamaz. Babam, amcam ve halam için yeterince kaygılanmadığını düşündüğünden midir bilemem ama torunları için de telaş içindedir. Daha okulları bitecek, işe girecekler, yuva kuracaklar der. Sonra da aman bunlar çoluğa çocuğa karışacak da ben de göreceğim sanki deyip genel bir sitem haliyle serzenişte bulunduktan sonra besmelesini çeker, elindeki tesbihine döner ve zikrine kaldığı yerden devam eder. Ben o an anlarım ki bu bir sevgi çağrısıdır. Hemen gidip sarılır, yüzünü güldürür, gönlünü alırım. Çünkü hakkıdır. Onca zaman bütün aile üyeleri için kaygılanmıştır. Bu sadece boş bir kaygı değildir. Onun namazlarında Rabbine ileteceği duadır aslında. Ailede kimin neye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa o konuda onun için dua eder. İşin ilginç tarafıysa babaannem ne kadar daralıyorsa dedem de o kadar genişliyordur. Sanırım hayat gerçekten zıtların bir araya gelmesiyle bir ahenk oluşturuyor. Dedem mükemmel bir dinginlik ve huzur içindedir. Her şeyi sanki yüksek bir bilinç haliyle yapıyormuş gibidir. Ağır ağır, kararlı ve anlamlı. Nefes alırken bile acelesi yoktur. Onun nefes alışıyla benim nefes alışım aynı değildir. Ben içgüdüsel olarak nefes alırım. Bunun farkında bile olmam ki kimse olmaz. Reflekstir bu. Ama dedem nefes alırken her bir nefesini kontrol eder gibi alır. Aldığı nefesle besleniyor gibidir. Sevdiği bir yemeğin keyfini çıkarıyor gibi. Nefesini alır ve vücudunda oksijenin ulaşması gereken her bir hücreye acelesi olmadan eksiksiz bir şekilde teslim eder. Tadına doyamadığı bir lokmayı yutmadan önce ağzında gezdirmenin lezzetini yaşıyormuş gibidir. Aldığı havayı vücudunda iyice gezdirdikten sonra dışarı verir. Havayla olduğu gibi suyla da arası çok iyidir dedemin. Sürekli abdest alır. Her vakit için mutlaka abdestini tazeler. Ama onun haricinde de sürekli abdest alır. Yeni bir ağaç mı dikecek? Abdestsiz asla. Yola mı çıkacak? Abdestsiz mümkün değil. Çarşıya, pazara bir yere mi gidecek? Önce abdest. Uyumadan evvel, uyandığında mutlaka. Adının Yunus olması soyla olan ilişkisini daha kuvvetli hale getiriyor diye düşünüyorum. Güzel de bir bahçesi vardır dedemin. Kendi diktiği ağaçlardan ve çiçeklerden oluşan. Geçen yaz ortasına bir süs havuzu yaptırmış. Sabah akşam orada geçiriyor vaktini. Bahçesinde otururken suyun sesini dinliyor. Bir görseniz mutluluğunu. Sakin, telaşsız ve huzurlu. Hani denir ya insanın evi yeryüzündeki cennetidir diye. Dedemin bahçesi de onun için öyle. Ağaç dikmeyi, çiçekler büyütmeyi ve bahçesiyle ilgilenmeyi çok sever. Ağaç nasıl suyla yeşeriyorsa ben de abdestle yeşeriyorum, tazeleniyorum der. Abdestle ağaç üzerinden kurmuş olduğu bu bağ benim çok hoşuma gider. Fark ettim ki insan ve doğa arasında sürekli aynı şekilde bir bağ kurmuş dedem. Daha çocukluğundan böyleymiş. Bahçesinde diğerlerinden ayrı sevdiği, ilgilendiği kocaman bir ağaç var. Bir çınar. Dedemin dedesinin diktiği bir çınar. Küçükken o ağaca tırmanır, dallarında sallanır, gölgesinde oynarmış. Kendi kendine söz vermiş. Ailede her yeni doğan çocuk için bir ağaç dikeceğim diye. Öyle de yapmış. Bizim ailede herkesin bir ağacı var. Dedem bir çocuk

0: doğduğunda onun ağacını diker. Çocuk aklı erecek çağa gelince onu bahçeye götürür ve bak bu senin ağacın. Seninle birlikte doğdu. Seninle aynı yaşta. Kardeş oldu o da sana der ve o ağaç ile çocuğu kardeş eder. Herkes kendi ağacını bilir. Her bayram seyran dedemin evinde toplandığımızda kimin ağacı ne kadar büyümüş, kimin ağacı meyve vermiş konuşulur, gülüşülür ve hasret giderilir. Ailede herkes mutlaka ağacını görmeye, yılda bir kez de olsa ona kendisi su vermeye ve onunla konuşup ilgilenmeye dedemin evine, daha Bursa'ya gider. Babam Van'da devam eden görev süresince şu ana kadar hiç aksatmamıştır. Her yıl mutlaka babaannemi ve dedemi ziyaret eder. Ve tabii ki ağacını da. Ben dedemi her aradığımda mutlaka ağacımı sorarım. Bunu sormam onu çok mutlu eder. Gülümser ve ilgilendiğini, benim gelmeme yakında meyvelerinin iyice olgunlaşacağını ama meyveleri benim toplamam gerektiğini söyler. Ben de yaz geldiğinde dedemleri görmeye gittiğimde o meyveleri toplarım ve hep beraber afiyetle yeriz. Dedemin havayla, suyla, toprakla kurduğu bu bağ beni çok etkilemiştir. Büyüdükçe onun bu yaptıklarının ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Ağacın önemini, emeğin kıymetini ve meyvenin lezzetini bu şekilde anlamış oldum. Bunun bir medeniyet olduğunu ve İslam'ın böyle bir medeniyet inşası gerçekleştirdiğini fark ettim. Bir gün dedeme ağaçları neden bu kadar çok sevdiğini sormuştum. Güldü ve bana, güzel yavrum, onlar benim evlatlarım gibidir. Şu koca çınar hariç o benim kardeşimdir, dedi. Sonra, benden sonra onlar kalacak. Gelene, geçene, konana, göçene gölgelik edecek, yemiş sunacak. Onlar da bana hayır dua olacak inşallah, dedi. Sonra yerinden kalktı, içeri girdi ve elinde bir kitapla geri döndü. Koyu yeşil ve kalın bir kitaptı. İçinde Peygamber Efendimizin hadislerinin yazılı olduğu bir kitap. Not aldığı yerlere türlü kağıtlar yapıştırmıştım. Bir sayfayı aradı bir müddet, sonra "Hah, burası," diyerek kitabı bana uzattı. "Şurayı oku bakalım," dedi. Aldım, sessizce okudum. Peygamber Efendimizin arkadaşlarından Ebu Derda'nın yaşadığı bir olaydan bahsediyordum. Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikerken o esnada oradan biri geçiyor. Ağaç dikmenin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlükten kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannediyor olmalı ki durumu garip karşılıyor. Hatta küçümser bir edayla "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" diyor. Ebu Derda ise "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma," diyor. Ve bundan asırlar önce benim peygamberimin söylediği şu sözü söylüyor.
1: Her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dopdolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz, ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dost doğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu an şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu an babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o Cabir'e radıyallahu anh, ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da, hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık dedi.

Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darü'n-Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurunda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi

0: için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
2: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsür bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısıysa geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Bera bin Azib'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra, Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi.

Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Efdalul fedail en tesile men kata'ak ve tu'atiye men mena'ak ve tesfaha ammen şetemek.
2: Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Yüce Allah insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı iyi bilen ve onu eksiksiz tanımlayan İslam, birlikte yaşamayı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmayı teşvik etmiştir. Bunun için öncelikle kuvvetli bir aile yapısı, akrabalar arasında dayanışma ve uyumlu bir sosyal çevre gerekmektedir. İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlayan öncelikli kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, itaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, ihsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedeni affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

Semüre bin Cündüb radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarınınsa köprücük kemiklerine kadar çıkar.

Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar. Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş onadır buyururdu. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malımsa Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim ama senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da, peki öyle yapayım ya Resulullah dedi. Ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitmedi. Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme gfir li zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
4: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İbadetlerde itidal, dengeli kulluk. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri dinde aşırı gitmeleri helak etti." Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Din kolaydır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında aciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve alacağınız mükafattan dolayı sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir kısmında dinç olduğunuz vakitlerden yararlanın ki ibadetinize devam edebilirsiniz."

Hazreti Ayşe anlatıyor. Peygamber'e Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye soruldu. O da az da olsa devamlı olanıdır buyurdu ve devamında şöyle dedi. Gücünüz yettiği kadar amel üstlenin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her şeyin bir coşkunluğu olduğu gibi her coşkunluğunda bir durgunluğu vardır. Şayet bu iki hali yaşayan kimse itidalli olup orta yolu takip edebilirse, onun için kurtuluşa ereceğini umarım. Fakat dengesizliği ve aşırılığı dolayısıyla parmakla gösterilecek hale gelirse, onu salih kimselerden saymayın.''

Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona Beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihru mahı benzetsem nola. Bu libas-ı hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaat kamısın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى.
2: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَب۪يٌ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذ۪ي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا اَنِّي اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
0: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, insanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın ne onun bir suresinin ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım Sa'd'a şifa ver" diye 3 kere tekrarladı.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbni Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona: Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

İşçi-işveren hakları. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz. İş, emek ve alın terinin karşılığını görmek ilahi bir yasadır. İnsan için çalıştığından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra onun karşılığı tam olarak verilecektir ve iman edip doğru ve faydalı işler yapanları mesken olarak altlarından ırmaklar akan cennetteki köşklere koyacağız. Ne güzel emek sarf edenlere verilen ödül. Sıkıntılara karşı sabırlı olanlara ve yalnız Rablerine güvenenlere şeklindeki Kur'an ayetleri bu hakikati ifade eder. Bu demektir ki çalışan insan hem maddi hem de manevi bir takım haklara sahip olur. Şüphesiz çalışan insanın

0: sahip olduğu hakların başında ücret gelmektedir. Hadiste geçen alın teri kurumadan ifadesi, emeğin karşılığının geciktirilmeden verilip çalışanın mağdur edilmemesinden kinayedir. Bu itibarla işveren belli bir ücretle çalıştırdığı işçisini hem maddi hem manevi bakımdan kesinlikle mağdur etmemelidir. Onun hak ettiği ücret ve maaşı belirlenen tarihte noksansız ödemek mecburiyetinde olduğu gibi ibadetlerini yerine getirebilmesi için gerekli ortam ve şartları hazırlamak durumundadır. Çünkü inanç ve ibadet hürriyeti çalışan bir insanın en tabii temel hakkıdır. Onun vazgeçilmez ve dokunulmaz olan maddi ve manevi haklarına müdahalede bulunmaksa büyük zulüm ve haksızlık olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah Teala şöyle buyurur. Kıyamet günü üç kişinin hasmıyım. Benim adıma eman verip sonra vefasızlık eden bir adam. Hür bir kişiyi satıp parasını yiyen adam. Ve bir işçiyi ücretle tutup çalıştırıp da işini bitirince ücretini vermeyen adam. Resul-i Ekrem, köleler ve hizmetçiler Allah'ın sizin eliniz ve kudretiniz altına koyduğu kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz. Üstesinden gelebilecekleri yükü onlara yükleyiniz. Şayet ağır ve zahmetli iş yükleyecek olursanız onlara yardım ediniz buyurarak kendilerinden iş ve verimlilik istenen işçi ve hizmetlilerin temel insan haklarından mahrum edilmemelerini, şefkat, merhamet ve nezaketle yaklaşılarak onların desteklenmelerini emretmiştir. Bu emir ve talimatı hayata geçiren ticari müessesede çalışan dürüst bir işçi hak aramak için artık bir sendika peşinde koşmayacak. İşçiyle işveren birbirinin düşmanı değil, dostu ve mesai arkadaşı olacaktır. Sanayi toplumlarında görülen işçi sendikalarının gayri adil uygulamalardan, düşük ücretlerden ve kötü çalışma şartlarından dolayı ortaya çıktığı bilinir. Kuşkusuz İslam, iş ve ticaret ahlakının tam olarak hayata geçirildiği kurumlarda ve iş yerlerinde söz konusu sendikalara hiç de ihtiyaç duyulmaz. Emek ve alın terinin karşılığını hakkıyla alan, özlük hakları yakından takip edilen, iyi niyeti, safiyeti ve emeği istismar edilmeyen, sevinç ve üzüntüsü paylaşılan bir memurun veya işçinin kurum amirine ve işverene sevgi ve saygı duymaması mümkün değildir. İşçinin işveren üzerinde hakları olduğu gibi, işverenin de işçi üzerinde hakları vardır. İşçinin verilen işi kendi özel işi gibi tam olarak üstlenmesi, her türlü tahrip düşüncesinden uzak durup iş yerini kendi özel mülkü gibi koruması ve kollaması, görev ve yetkisini kötüye kullanmadan en iyi bir şekilde yerine getirmesi, son derece dürüst ve güvenilir olması gerekir. Ücretli olarak istihdam ettiklerinin en hayırlısı, kuvvetli ve güvenilir olanıdır ayetinden, iş ve ticaret hayatında işverene güven telkin etmenin ve bunu fiilen göstermenin kesinlikle yapılması gereken bir vazife olduğu anlaşılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه.
3: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir, güneş yükselince buyurmuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lam tistahi fasna' ma şi't.
0: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini insanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca insana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, İnsanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağı olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin, münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya, pür hayır demektir. Haya, ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğini emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz. Haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال

0: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
1: رفاعة بن رافع الزراكي'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Okçuların Serdarı Sa'd bin Ebi Vakkas. Mekke'de çocukluğundan beri cesareti, güzel ahlakı, insanlara saygısı itibarıyla ailesi ve şehir ahalisi tarafından oldukça sevilen bir delikanlı vardı. Özellikle annesine olan düşkünlüğü herkesçe takdir edilir, çevresinde anneye bağlılık konusunda örnek evlat olarak gösterilirdi. Annesi de bir dediğini iki etmeyen oğlunu diğer çocuklarından farklı bir yere koyar, sevgisinde mübalağa etmede bir beis görmezdi. Babası Mekke'nin önde gelen tüccarlarından olması hasebiyle delikanlıya küçük yaşlarından itibaren ticareti öğretip bu alanda yetişmesi için her türlü imkanı sağlamıştı. Nübüvvetin ilk günlerinde delikanlı henüz 17'sindeydi. Bir gün rüyasında zifiri karanlıkta aniden her tarafı aydınlatan parlak bir ayın doğduğunu gördü. Ayın aydınlattığı yolu takip ettiğinde aynı yolda Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd bin Harise onun önünde yürüyorlardı. Onlara "Siz ne zaman buraya geldiniz?" diye sorduğunda "Şimdi istersen seni de aramıza alalım, aydınlığa beraber gidelim." cevabını aldı. Delikanlı gördüğü rüyayı 3 gün tabir etmeye çalışsa da işin içinden çıkamadı ve soluğu Hazreti Ebubekir'in yanında aldı. Rüyasını anlattığı Hazreti Ebubekir, "Seni rüyanda gördüğün dolunayla, yolunu aydınlatacak nurla tanıştırayım." diyerek vakit kaybetmeden onu Resulullah'a götürdü. Merak içindeki delikanlı, tam da rüyada olduğu üzere yüzü ay gibi parlayan Allah'ın Resulü'nün namaz kılışını hayranlıkla izledi. Resul-i Ekrem namazı bitirdiğinde yanına çağırdığı delikanlıya İslam'ı teklif etti ve gönlüne tarifsiz bir huzur dolan genç, hiç tereddüt etmeden imanla şereflendi. Allah'ın elçisi vedalaşırken onu sakın Müslüman olduğunu ailene, özellikle annene belli etme diye de tembihledi. Her ne kadar etrafa hissettirmemeye çalışsa da gencin Müslüman olduğu haberi annesi Hamle'ye bir şekilde ulaşmıştı. El üstünde tuttuğu oğlunun iman etmesi Hamle'nin hiç de hoşuna gitmedi. Huzuru kaçtı. Artık gözüne uyku girmiyordu. En yetenekli ve akıllı oğlu atalarının dinini bırakıp başka bir dine girmeye cesaret etmişti. Hem de kendine sormadan ve rızasını almadan. Evladının hiç beklemediği bu tavrı karşısında şaşkın ve üzgün halde bir süre sessiz kaldı. Beklemenin çare olmadığını anlayınca da oğlunu karşısına alıp ikna yoluyla dininden vazgeçirmeye çalıştı. Lakin delikanlı Müslüman kalma konusunda kararlıydı. Zamanla dozu artan sözlü ikazlar geldi. Belli ki bu durum geçici bir gençlik hevesi değildi. Belki de Hamle, evladının peygamberine gönül verip onu herkesten üstün görmesinin annesine olan sevgisini azaltacağını, yavaş yavaş kendisinden koparıp uzaklaştıracağını düşünüyordu. Kaybetme korkusu günden güne müşrik annenin hiddetini artırdı. Bir yolunu bulup onu İslam'dan vazgeçirerek atalarının dinine döndürmeliydi. Genç zaman zaman annesine anne baba hakkından bahsetmeye çalışıp onu imana davet ediyordu. İşte Hamle'nin beklediği fırsat gelmişti. Biricik oğlunun kendisine olan hürmetini ve bağlılığını bildiren bu durumu kullanmalıydı. Delikanlıyı en hassas olduğu noktadan vuracaktı besbelli. Bir gün evladına, "Allah'ın sana akrabayla ilgilenmeyi, anne babaya daima iyilik etmeyi emrettiğini söyleyen sen değil misin?" diye sordu. "Evet, Allah Müslümanlara şu söylediğini emrediyor." cevabını alması üzerine Hamle ümitlendi ve "Eğer sen bu dinden vazgeçmezsen ben hiçbir şey yemeyeceğim ve içmeyeceğim. Açlık ve susuzluktan helak oluncaya kadar ağzıma tek bir şey almayacağım. Bu kapının eşiğinde oturup böylece öleceğim. Sen de insanların nezdinde anne katili olarak bilineceksin. Herkes seni ayıplayacak. Bu durum vicdan azabını körükleyecek." dedi. Sonra da evde tapınmak üzere bulunduğu bir putun yanına varıp oturdu. Ne yedi ne de içti. Bu hal bir süre böylece devam etti. Daha 17 yaşındaki genç,
açlıktan rengi solan, takati kesilip konuşmaya dermanı kalmayan annesinin durumuna çok üzülüyordu. Bir köşeye çekilip hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Günlerce bu eyleminden vazgeçmesi için annesine yalvarıp yakardı. Ancak ne yaptıysa gözü dönmüş, adeta aklını yitirmiş annesini ikna edemedi. Bir fırsatını bulup başından geçenleri Peygamber Efendimiz'e anlattı ve ağır imtihanı için ondan dua istedi. Annesi tarafından maruz bırakıldığı psikolojik şiddete karşı tek çare kalmıştı artık. Sonunda annesinin karşısına geçti, imanından aldığı cesaretle, "Vallahi anneciğim, seni ne kadar çok sevdiğimi benden daha iyi sen bilirsin. Üzerimdeki hakkını asla ödeyemem. Ancak şunu unutma ki, seni ne kadar seviyorsam, bu sevginin 10 katını hatta daha fazlasını Allah ve Resulüne besliyorum. Eğer birini diğerine feda edeceksem iyi bil ki, feda edeceğim kişi sen olursun. Allah ve Resulü değil, yeminle söylüyorum, 100 canın olsa ve her gün bir tanesi gözümün önünde çıksa, ben yine de hak dinden dönmeyeceğim. Artık sen bilirsin, ister ye ister yeme şeklindeki tarihe geçen ifadeleri dile getirdi. Bu sözleri söyleyen evladının kararlı tutumu üzerine hamle çaresiz kaldı ve açlık grevine son verdi. Yaşanan hadise üzerine anne babaya itaatin sınırlarını çizen şu ayet nazil oldu. Biz insanoğluna anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama ona şunu tembihlemeyi de ihmal etmedik. Eğer annen baban ilah oldukları hususunda hiçbir bilgiye sahip olmadığın

şeyleri bana ortak koşman konusunda seni zorlarsa, sakın onlara boyun eğme. Unutmayın ki sonunda hepiniz benim huzuruma geleceksiniz. İşte o zaman ben size yapıp ettiğiniz her şeyi tek tek bildirecek ve hak ettiğiniz karşılığı vereceğim. Bir rivayete göre şu ayetlerin nüzul sebebi bu olaydır. Biz evlat konumundaki her insanoğluna yapacağı en iyi işlerden biri olarak anne babasına iyi davranmasını emrettik. Çünkü annesi onu nice zahmetlere katlanarak karnında taşıdı. Nitekim çocuğun emzirilip sütten kesilmesi de 2 yıl sürer. Şu halde ey insanoğlu, hem bana hem de anne babana minnettarlığını göster. Unutma ki yarın bir gün hesap vermek üzere benim huzuruma geleceksin. Anne babana saygıda kusur etme, ama eğer onlar gerçekten ilah oldukları hakkında hiçbir bilgi, hiçbir delil sahibi olmadığın bir takım şeyleri körü körüne ilah yerine koyarak bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, sakın onlara itaat etme. Lakin yine de onlara iyi davran. Bütün bir hayat boyunca onlara yardımcı ol. İhtiyaçlarını karşıla. Her daim iman ve itaatle bana yönelen hayırlı insanların yolunu tut. Sonunda hepiniz benim huzuruma geleceksiniz. İşte o zaman ben size hayattayken yaptığınız her şeyi tek tek bildirecek, hak ettiğiniz karşılığı vereceğim. İnatçı Hamle, evladını İslam'dan vazgeçirmekte oldukça kararlıydı. Bu kez mücadelesinde başka bir yol deneyecekti. İyice hırçınlaşmıştı. Bir gün oğlunun namaz kıldığı esnada, komşularının da yardımıyla kapıyı üzerine kapatarak onu odasına hapsetti. Şirkin, kalbini kas katı kestiği Hamle, artık her türlü eziyeti öz evladına reva gördü ve ya girdiğin o yeni dini terk edersin ya da aç ve susuz kalıp bu odada ölüp gidersin diye bağırarak oğlunu tehdit etti. Bu olayın üzerinden çok zaman geçmemişti ki delikanlının kendinden 10 yaş küçük kardeşi Umeyr de Müslüman oldu. Artık Hamle'nin sorunu bir değil ikiydi. İyiden iyiye çıldırdı ve aynı psikolojik baskıyı henüz 8-9 yaşlarındaki bir çocuk olan Umeyr için de uygulamaya koydu. Hamle için sonuç bu defa da hüsrandı. İmtihanı varlık sebebi olan annesiyle başlayan bu delikanlı, yaşarken cennetle müjdelenen ve aşere-i mübeşşere diye bilinen 10 bahtiyar isim arasındaki Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Asıl adı Sa'd bin Malik olsa da babasının Ebu Vakkas şeklindeki künyesini kullandığı için tarihte Sa'd bin Ebi Vakkas olarak şöhret buldu. İmanla şereflenme zamanını "Müslüman olduğumda yüzümde henüz tüy yoktu" veya "Allah'ın namazı henüz farz kılmadığı zamanlarda Müslüman oldum" şeklinde tarif eden ve ilk Müslümanlardan olan Sa'd, Bi'setten 17 yıl önce 593 senesinde Mekke'de dünyaya gözlerini açtı. Babası Malik bin Vüheyb, annesi Hamle binti Süfyan bin Ümeyye'dir. Annesi Hamle, evladının onca çabasına rağmen maalesef inatçı bir müşrik olarak ölmüştür. Sa'd uzak da olsa anne tarafından Resulullah'ın akrabasıydı. Allah Resulü, Sa'd'ın dedesi Vüheyb bin Abdümenaf bin Zühre, Hazreti Peygamber'in annesinin amcası olması itibarıyla her gördüğünde Sa'd'a dayım diye hitap ederdi. Bu münasebetle Peygamber Efendimiz, "İşte benim dayım Sa'd, kimin böyle bir dayısı varsa bana göstersin bakalım" diyerek onunla övünmüştür. Müslümanların müşrikler tarafından yoğun baskılara maruz bırakıldıkları İslam'ın ilk günleriydi. Sayıca az ve güçsüz oldukları sıralarda bu ilk Müslümanlar ibadetlerini serbestçe yapamıyorlardı. Bir ara Resulullah muhtemelen saldırıları önlemek maksadıyla müminlerden ibadetlerini Kabe'nin dışındaki ıssız vadilerde yapmalarını istedi. Bu sayede müşriklerden gelecek zararlar engellenmiş olacaktı. İlk Müslümanlar Hazreti Peygamber'in bu talebine binaen küçük gruplar halinde ibadet etmek üzere Mekke dışına çıkıyorlardı. İşte o günlerin birinde Sa'd, sahabilerin birkaçıyla Mekke'de Ebu Düb denilen bir vadiye gitmişti. Namaz kılıyorlardı.
Onların vadiye gittiklerini gören müşriklerin ileri gelenlerinden azılı bir grup, Müslümanların yanlarına yaklaşarak kıldıkları namazla alay etmeye kalkıştılar. Tüm kışkırtmalara başlangıçta sessiz kalan, ancak yapılan türlü hakaretleri hazmedemeyen sahabiler, artık karşılık verince bir anda ortalık karıştı. Birbirlerine girdiler. İş çığırından çıkmıştı. Bu hengamede zaten kendini zor tutan Sa'd, eline geçirdiği bir devenin çene kemiğiyle onları uzaklaştırmaya çalışırken, müşriklerden birinin başına sertçe vurarak onu yaraladı. Saldırgan müşriğin başından kanların aktığını görüp cesaretlenen diğer sahabilerin de harekete geçtiğini fark eden Kureyşliler korkup gerisin geriye kaçtılar. Müslümanlar da onları vadiden çıkıncaya kadar kovaladılar. İslam tarihinde ilk kan böylece dökülmüş oldu. Bu itibarla Sa'd, İslam uğrunda ilk kan akıtan sahabi olarak bilindi. Olay Mekke'de büyük yankı buldu. Allah Resulü Sa'd'ı cesaretinden dolayı tebrik etse de henüz vakti gelmediğini düşünmüş olmalı ki ona keşke yapmasaydın demekten kendini alamadı. Kısa süre sonra İslam'la şereflenen Erkam bin Ebil Erkam'ın evini Müslümanlara açmasının ardından artık ibadetler ve eğitim öğretim Darül Erkam'da gerçekleştirildi. Sa'd her gün buraya gelip dersini alır, Kur'an'ını okur, ibadetlerini yerine getirirdi. Sa'd, Mekke'de Müslümanlara uygulanan 3 yıllık insanlık dışı ambargo sürecinde Peygamber Efendimiz'in yanından hiç ayrılmadı. Hazreti Hatice ve Ebu Talib'in vefatından sonra yaşadığı meşakkatli süreçte Resulullah'a destek oldu. Tüm zorlukları onunla beraber yaşadı. Mekke'nin bu sıkıntılı günlerini yıllar sonra ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz olmadan Allah Resulü ile beraber çok zor günler geçirdiğimizi hatırlıyorum şeklinde ifade etmişti. Yine yıllar sonra Sa'd Küfe'de valiliği sırasında bazı bedeviler kendisini haksız yere itham ettiklerinde oldukça üzülmüş ve onlara ambargo sürecindeki bir anısını sitemle şöyle dile getirmişti. Günler olmuştu da ağzımızdan bir lokma geçmemişti. Ben gecenin zifiri karanlığında dolaşırken küçücük bir deri parçası görmüştüm. Toprağın içindeki o parçayı alıp yıkamış, ardından da ısıtıp çiğnemiştim. Böylece açlığımı bir nebze de olsa yatıştırmıştım. Biz bugünlere böyle zahmetli günlerden geçerek geldik. Ey İslam'ın rahat zamanlarına kavuşanlar! Siz şimdi bizi mi beğenmiyorsunuz? Hicretin ardından Medine'de düşman baskını ihtimaline karşı Sa'd, Hazreti Peygamber'in kapısından bir an olsun bile ayrılmadı. Medineli Yahudiler, bu münafıkların Allah Resulü'nü öldürme planları yaptıkları günlerde Resulullah oldukça huzursuzdu. Bir gece ansızın saldırıp zarar vermeleri endişesiyle uyuyamıyordu. Bir defasında Hazreti Ayşe'ye, "Keşke ashabımdan salih biri gelip bu gece evin önünde nöbet tutsa da ben de biraz uyuyabilsem" diye temennisini henüz dile getirmişti ki dışarıdan silahının tıkırtısını duydukları Sa'd'ın selamıyla rahat bir nefes aldılar. Resul-i Ekrem, "Ey Sa'd, gecenin bu vaktinde seni buraya getiren nedir?" buyurduğunda, "Ya Resulallah, İslam düşmanlarının sizin için kurdukları hain planlarından haberim oldu. Gözüme uyku girmedi. Size zarar verirler diye çok korktum. İçimden bir ses sizin yalnız olduğunuzu sürekli fısıldadı. Yatakta dönüp duracağıma sizin kapınızın önünde nöbet tutmak istedim. Ben buradayım ey Allah'ın Resulü. Siz rahatınıza bakın. Sabaha kadar burada nöbet bekleyeceğim" dedi. Bu sözler üzerine Peygamber Efendimiz memnuniyetini Sa'da hayır duada bulunarak gösterdi ve o gecelerde rahatça uyudu. Müşriklerin savurduğu kılıcının ve attığı okunun gazabından çok korktukları Sa'd, Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere katıldığı tüm savaşlarda Resulullah'ın yanı başından ayrılmadı. Allah Resulü Uhud savaşında ok kullanmadaki mahareti sebebiyle hedefine isabet ettirmesi için Sa'd'ın atacağı her oku birer birer bizzat ona uzatırken "Anam babam sana feda olsun ey Sa'd, at!" şeklinde daha önce hiç kimseye söylemediği sözlerle tatifte bulunmuş, onun fırlattığı her oktada "Allah'ım bu senin okundur" deyip şöyle dua etmişti. "Allah'ım, dua ettiğinde Sa'd'ın duasını kabul buyur. Atışını da doğrult.
Uhud günü Sa'd'ın attığı ok miktarının sayılamayacak kadar fazla olduğu nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in duasına mazhariyeti sebebiyle insanların nazarında Sa'd, duasının kesin kabul edildiği biri olarak şöhret bulmuştur. Bu itibarla sahabiler onu üzmekten çekinir, Sa'd'ın bedduasına uğramaktan sakınırlardı. Ömrünün sonlarına doğru görme yetisini kaybeden Sa'd, bu haliyle bir gün Mekke'ye gitmişti. Onun müstecap duasından istifade etmek için birbirleriyle adeta yarışan Mekkeli Müslümanlar, etrafında pervane olup "bana dua et, bana dua et" dediklerinde hepsine duada bulunmuştu. Bir ara Abdullah bin Saib isimli genç fırsatını bulup yanına yaklaştı. Sa'd'ın sesinden tanıdığı bu delikanlıya "sen Mekke'de Kur'an'ı en iyi okuyanlardan Abdullah değil misin?" demesini mütakiben Abdullah "amca, sizin duanız makbuldür. Herkese dua ediyorsunuz. Kendiniz için dua etseniz de gözleriniz açılsa olmaz mı?" diye sordu. Bunun üzerine Sa'd tebessüm ederek "evladım, Allah'ın benim hakkımdaki takdiri ne ise en güzeli O'dur. Neden takdir edilene razı olmayayım ki?" diye cevap vermiştir. Sa'd, Resul-i Ekrem'in veda hacından sonra ağır bir hastalığa düçar oldu. Rahatsızlığı her geçen gün daha da şiddetleniyordu. Öyle ki bu hastalıktan dolayı öleceğini düşünüyordu. Hazreti Peygamber onu hasta yatağında ziyaret ettiğinde Sa'd hüzünle "ya Resulallah, şimdi siz Medine'ye döneceksiniz de ben burada ölüp dostlarımdan geride mi kalacağım?" deyip dua istediğinde Allah Resulü çok üzüldü. Kederlenmemesini tavsiye ederek "hayır, sen bizden geri kalamazsın. Burada kalır da salih ameller işlersen elbette onunla derecen artar, merteben yükselir. Umuyorum ki senin uzun bir ömrün olacak. Öyle ki senden bazı kavimler faydalanacak, bazıları ise mahrum kalacak" buyurdu ve üç kez "Ya Rabbi, Sa'da şifa ver, ashabımın Medine'ye dönüşünü tamamla" diyerek duada bulundu. Öyle de oldu. Bu ziyaretten bir süre sonra yakalandığı ağır hastalıktan kurtulup Medine'ye dönen Sa'd, Peygamber Efendimizin vefatından sonra da cepheden cepheye koşup savaş meydanlarında nice kahramanlıklar sergiledi. Özellikle Hazreti Ömer döneminde önemli görevler üstlendi. Irak cephesi başkumandanlığı vazifesini ifa etti. Kadisiye Savaşı'nda Sasanileri ağır bir hezimete uğrattı. Sasanilerin başkenti Medain'i fethettikten sonra Celula Savaşı'nı kazandı. Bölgede gerçekleştirdiği fetihlerle Sasani İmparatorluğundan gelebilecek muhtemel tehlikeleri bertaraf etti. İran'ı fethedip İslam topraklarına katması itibarıyla İran Fatihi olarak da bilinen Sa'd, halifenin emriyle Küfe şehrini kurarak 638-642 yılları arasında Küfe valiliğini deruhte etti. Vaktiyle Allah Resulü'nün haber verdiği üzere nice bölgeler Sa'd'ın eliyle fethedilerek İslam diyarı oldu. İran Fatihi Sa'd, savaşlarda gösterdiği kahramanlık ve cesaret, orduyu sevk ve idaredeki mahareti, yöneticilik vasfı itibarıyla seçkin bir şahsiyetti. Hazreti Ömer'in kendisinden sonra yerine geçecek halifeyi seçmek üzere belirlediği 6 kişilik istişare heyetinin üyelerinden biriydi. Ayrıca Hazreti Ömer, hilafeti yürütebilecek kabiliyette olan Sa'd'ı şayet halife seçmezlerse, seçilecek yeni halifenin muhakkak Sa'd'a bir görev vermesini de vasiyet etmişti. Hazreti Osman hilafete geldiğinde Hazreti Ömer'in tavsiyesine uyarak Sa'd'ı tekrar Küfe valiliğine tayin etti. Sa'd, idari görevlerinin ardından Medine yakınlarında bulunan Akik Vadisi'nde çorak bir araziyi satın alıp ıslah etti ve oraya yerleşerek çiftçilikle meşgul oldu. Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başlayan karışıklıklarda Cemel ve Sıffin savaşlarında tarafsız kaldı. Medine'de evi bulunmasına rağmen Resulullah'a daha yakın olabilmek ve ilmini artırmak maksadıyla Suffe'de kalan Sa'd, hadis-i şerif rivayeti hususunda oldukça titizdi. Emin olmadıkça ve gerekmedikçe hadis-i şerif nakletmedi. Allah Resulü'nden rivayet ettiği 271 hadisten biri, Peygamber Efendimizin şu duasıdır: "Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, ömrün en değersiz hali

Rabbine rücu etmekten, dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Resul-i Ekrem'in iltifatlarına ve hayır duasına mazhar olan okçuların serdarı Sa'd, uzun sayılacak bir ömrün ardından Akik'te hastalandı. Hicri 55 miladi 675 yılında burada vefat etti. Medine'ye getirilen naaşı, Medine valisi Mervan bin Hakem'in kıldırdığı cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Bedir Savaşı'nda düşmanla çarpışırken üzerinde bulunan yıpranmış gömleğiyle kefenlenip Cennetül Bakiye defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hüsnü hal.
2: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyor.

ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız. Çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب.
2: أبو هريرة رضي الله عنه gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ana evlen nasi bi İsa bin Meryem fi'd dunya ve'l ahire. Ve'l enbiya ihvetun li'allat. Ummahatuhum şatta ve dinuhum vahid.
0: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala, mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek, sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء.
5: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semai ve huves semiul alim ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse, ona hiçbir şey zarar veremez.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve Hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur" de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme ağfirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver" de buyurdu.

0: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz. Bu hiç doğru değil.
2: Bence de. Yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz. Size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber. Ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
3: Hadislerin Hikayeleri.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiruz zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi: yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.

bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kulleh.
0: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zerafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezaketle yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.
3: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
4: أنس رضي الله عنه ثابت رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir: Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh: Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.
0: وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبل تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
1: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve İman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabı ile birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Teallemul Kur'an. Fakra'uhu ve akri'uhu fe inne meselel Kur'ani limen teallemeh. Fakra'ah ve kâme bihi ke meseli jirabin mehşuvin miska. Yefuhu birihihi kullu mekân. ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك.
0: Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise, ağzı bağlı bir mis kabına benzer. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuduğu gibi, bir başkasından da dinlemeyi çok severdi. Bir gün ashabtan Abdullah bin Mesud'a şöyle seslendi. Abdullah, bana Kur'an oku. Peygamberimizin bu isteğine bir an şaşıran Abdullah, Resul-i Ekrem'e, ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu. Evet, evet ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum. Allah Resulü, Kur'an kendisine indirildiği andan son nefesini verinceye kadar onun hükümlerinin hayata aktarılmasına, öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine önem vermiştir. Her yıl Ramazan ayında, kendisine vahyi getiren Cebrail aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumuş, vefatından önceki Ramazan ayında ise bu karşılıklı okuma iki defa gerçekleşmiştir. Müslümanların tarih boyunca Ramazan ayında gerçekleştirdiği mukabele geleneği böyle başlamıştır. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i okuması sadece Ramazan ayıyla sınırlı değildi. O, her sabah ve her gece Kur'an'dan bir bölüm okumayı alışkanlık edinmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okurken asla acele etmemiş, manasını düşünerek, usulüne uygun, güzel bir sesle tane tane okumaya özen göstermiştir. Bu hususta ümmetini şöyle uyarmıştır. Kur'an'ı düşünerek tekrar edin. Çünkü onun insanın ezberinden silinip gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in tamamının veya bir kısmının ezberlenmesini tavsiye etmiş, Kur'an'dan ezberi bulunmayan kişiyi harabe bir eve benzetmiştir. Kur'an'ın tamamını ezberleyip hafız olanlarla, en azından bir kısmını ezberlemek için gayret gösterenleri ise, şöyle övmüştür. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat karşılık vardır.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?" dedi. Mervan, "Resulullah'tan ne işittin?" diye sordu. O da, "Ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim," dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e, "Artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim," dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür," diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü." Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. "O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu."

0: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: sellem içecekleri 3 nefeste içerdi.
1: وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.
0: صحابي أبو خراش حدرد بن أبو حدرد الأسلمي دن السلمي de denir radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir. Müslüman kardeşine bir sene küsturan, onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Rukiye nasıl?
2: İyi değil. Allah bilir ama bu hastalıktan kurtulamayacak gibi.
3: Müjde!
1: Yavrum yavaş ol. Rukiye çok hasta.
3: Özür dilerim. Haberi duyunca dayanamadım. Resulullah ve arkadaşları muzaffer olmuşlar.
2: Maalesef Rukiye'yi kaybettik.
1: Allah'ım sabır ver. Resulullah'a ne deriz şimdi?
2: Ah Rukiye.
1: Ah Rukiye.
2: Ah Rukiye.
4: Ama siz diyorsunuz ki oğulların o daha gibi delikanlılar bedenlerini Allah'ın Resulüne siper ettiler. Allah'ın dinini korumak üzere canlarını verdiler. Bundan ancak şeref duyarım.
5: Ya Resulallah, bunlar amcalarımızın oğullarıdır. Kabilemizden ve kardeşlerimizdendir. Benim görüşüm onlardan fidye almandır. Onlardan alacağın fidye kâfirlere karşı bize kuvvet olur. Hem belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar.
6: Esirler 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılacaktır. Fidye vermeye gücü yetmeyenlerin ise Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca esirlere kötü muamelede bulunulmayacaktır.
7: Yemin ederim ki bunu eşimle benden başka kimse bilmiyordu. Şimdi yürekten inanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin.
0: 49. bölüm.
8: Peygamberimizin Medine'ye döneceğini haber alan Müslümanlar onu karşılamak için şehrin dışına çıktılar. Kahraman askerler sevinç gösterileriyle karşılandı.
9: Allah'ım boş geldin.
10: Bize zafer ihsan eden Allah'a şükürler olsun.
9: Ömrünüz aydın olsun.
10: Hamdolsun.
8: Ensardan Useyd bin Hudayr peygamberimizin yanına yaklaşarak şöyle dedi.
11: Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamdolsun ki sana zafer verdi. Vallahi ben senin düşmanla çarpışacağını zannetmiyor, kervan üzerine gideceğini sanıyordum. Düşmanla çarpışacağını bilseydim asla geri kalmazdım.
8: Peygamberimiz doğru söylüyorsun diye Üseyd'i onayladı.
12: Ey Allah'ın Resulü, selametle dönüşünden ve zafere ermenden dolayı Allah'a